0: Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ف۪ي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı bilir.

0: أُولَى وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
1: Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
1: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ

O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp "Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir." demişti.

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.

0: بهم إن الله قوي شديد العقاب.
1: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed! Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

Eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar.

Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.''

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: بينهم إنه عزيز حكيم.
1: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı.

0: yuhibbûn.
1: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
2: El-âne khaffafallâhu ankum ve alime en

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

inkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

iman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Beraedir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki Haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru

Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.''

0: أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed, eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

0: عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.

0: Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.
1: La yarqubun fi mu'minin illen ve la zimmeh ve ulaike humul mu'tedun.
0: Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

0: وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.

yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

0: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
1: Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onarırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Yübeşşir

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.

Ey Muhammed, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.

Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

0: Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.
1: هُوَ الَّذ۪ي

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen odur.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: أَرْضِيتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: هي العليا والله عزيز حكيم.
1: Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.''

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler. Velev

0: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
1: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
0: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.

Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimize sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin. Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.

sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

0: Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَ

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Buysa en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?
0: La ta'tadiru kad kafartum ba'de imanikum.

Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.

Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır. Elem ye

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gluz aleyhim ve me'vâhum cehennem.

Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.

Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaypları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

0: منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
0: Ferih

0: انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar, evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Sen de ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.

Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.

Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.

Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.

0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: فيها ذلك الفوز العظيم.
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

0: zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ

Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا جبار يا الله يا متكبر.

الحكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا يا مولانا فيما جرت سجل مقادير، واغفر لنا منك لخير أجمعين. اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma.

0: Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Rahman olana, Rahim olana. Hamdolsun bir tek ol demesiyle kainatı var eyleyene. Hamdolsun her gün ve her an yeni bir işte olana. Hamdolsun yedi kat gökleri yaratıp düzenleyene. Büyük arşın Rabbine hamdolsun. Hamdolsun yerlerde ve göklerde ne varsa kendisini tesbih eyleyene. Hamdolsun her canlıya

hamdolsun hakimiyette hiçbir ortağı olmayana. Hamdolsun acizlikten dolayı bir dosta ve çocuğa muhtaç olmayana. Hamdolsun göklerin ve yerin nuru olana, gökleri ve yeri nurlandırana. Hamdolsun bizim için pırıl pırıl bir güneş, ışıl ışıl bir kamer var edene. Hamdolsun gökyüzünü pırıl pırıl yıldızlarla donatana ve yıldızları emrine musahhar kılana. Hamdolsun yeryüzünü altımıza bir döşek gibi serene, üzerine sağlamca dağlar oturtana, arasından geçitler verene, yollar açana. Hamdolsun ırmaklar akıtana, pınarlar fışkırtana. Hamdolsun Adem'i kurumuş bir çamurdan yaratana, ruhundan üfleyene, sonra en güzel bir şekil verene. Hamdolsun analarımızın rahminde bize kendi istediği sureti verene, hem de en güzel sureti verene. Hamdolsun bizlere göz verene, kulak verene, gönül verene, bir çift dudak verene, söyleşen diller verene. Hamdolsun biz hiçbir şey bilmez iken bize her şeyi öğretene. Hamdolsun kalemle yazmayı öğretene. Hamdolsun geceyi bir örtü yapana, uykuyu bir dinlence, gündüzü bir maişet vakti olarak takdir edene. Hamdolsun geceyi ve gündüzü peş peşe getirene. Baksanıza, eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üstünüzde sürekli kılsa, Allah'tan başka size ışığı getirecek bir ilah var mı? Baksanıza, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa, size dinleneceğiniz geceyi getirecek Allah'tan başka bir ilah var mı? Hamdolsun karanlığı yarana, sabahı çıkarana. Hamdolsun karaların ve denizlerin karanlıklarında yolumuzu bulmamız için yıldızları emrimize verene. Hamdolsun bizim için gökten yağmuru indirene, rahmetinden önce rüzgarları bir müjdeci olarak gönderene. Hamdolsun gökten bizim için tertemiz bir su indirene, onunla ölmüş toprağı yeniden diriltene. Hamdolsun. Hamdolsun bizim için onunla bağlar, bahçeler, üzümler bitirene, tane tane ekinler bitirene. Hamdolsun aynen bunun gibi bizi de bir gün diriltecek olana. Hamdolsun yeryüzünde kıpırdayan ne varsa hepsinin rızkını verene. Hamdolsun gördüğümüz ve göremediğimiz nimetlerini üzerimize yağdırdıkça yağdırana. Dilediğinin rızkını genişletene, dilediğinin rızkını da daraltana. Hamdolsun bütün işler dönüp dolaşıp kendisine varana. Hamdolsun nihayet dönüş kendisine olana. Hamdolsun bize kendi nefislerimizden kendileriyle sükunete ereceğimiz eşler var edene, aramıza sevgi ve merhamet yerleştirene. Hamdolsun eşlerimizden bizlere çocuklar ihsan eyleyene, torunlar lütfedene. Hamdolsun ayetlerinden bir ayet olsun diye bizleri ayrı ayrı dillerde, ayrı ayrı renklerde yaratana. Tanışalım, bilişelim diye şube şube yapana, kavim kavim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
2: Tutu.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

Şükür, tevbe, sabır ve merhametin güzelliği. Şükür, kulun Allah'ın engin nimetleri karşısında ruhunu temizlemesi, ona yönelmesiyle ortaya çıkan bir haldir. İnsan, Allah'ın insanlara bağışladığı nimetleri hem kendisi hem diğer insanların faydası için kullanmalıdır. Allah'ın insana verdiği nimetlerin başında akıl, sıhhat, mal gelir. Aklın şükrünü yerine getirmek için onu insana bahşeden Allah'a gereği gibi kulluk etmek, kainata verdiği nizam ve intizamı düşünmek, yağmurun yağmasını, rüzgarın esmesini, mevsimlerin değişmesini, gecenin ve gündüzün nöbetleşerek bir uyum içerisinde olmasını anlamak, kavramak gerekmektedir. Sıhhat da insana verilen nimetlerdendir. İnsan vücudunun bir yerinde rahatsızlık meydana geldiği zaman ne kadar güçsüz, korunmaya muhtaç olduğunu daha iyi anlar. Bir an önce hastalık gelmeden önce de sıhhati insana bahşeden Allah'a şükretmek gerekmektedir. Mal da öyledir. İnsana mal verip zengin eden Allah'tır. Malın şükrü de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaktır. Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Ve Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım ve eğer nankörlük ederseniz azabım pek çetindir. Şükrün ölçüsü kanaattir, iktisattır, rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün ölçüsü hırstır, israftır ve hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Evet, hırs şükürsüzlük olduğu gibi hem mahrumiyete sebeptir hem de zillete sebeptir. Müminlerin en belirgin şükürleri ibadet şeklinde olan şükürlerdir. İnsan hastalanınca kendisini tedavi eden doktora teşekkür etmeyi bir borç kabul eder. İnsanı yaratıp ona her türlü nimeti veren Allah'a karşı yapılan şükür de ibadetle olur. Nitekim Maide suresinde Allah size güçlük çıkarmak istemiyor. Fakat sizi temizlemek ve size olan nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz buyurulur. Şarkın meşhur hakimi Şeyh Sadi der ki, insanın bir nefesinde iki şükür vardır. Biri yaşamak için temiz havayı alırken yapılması gereken şükür, diğeri içimizde kirlenen havayı dışarıya verirken lazım gelen şükürdür. Bir nefeste iki şükür vacip olunca, düşünün Hakk'a dilimizle şükretmeye imkanımız var mı? O halde her an Hakk'ın bin bir lütfunu, nimetini düşünerek kalbimizden şükür mefhumunu çıkarmamak lazımdır. Tevbe ise insanın yaptığı kötülüklerden, günahlardan pişman olarak Allah'tan af dilemesidir. Bir daha işlememeye azmederek ruhunu temizlemesidir. Tevbe bir ibadettir. Bu bakımdan tevbe Allah'a yapılmalıdır. Bir içkiyi sadece sağlığa zararlı olduğu için terk eden, kumar oynamayı parası bittiği için terk eden kimse tevbe etmiş sayılabilir mi? Kişi yapılan kötülüklerin farkına varıp bir daha yapmamak üzere Allah'a yönelmek ve bağışlanmayı istemek suretiyle tevbe etmiş sayılır. Yüce Rabbimiz Tahrim suresinde, ey inananlar, Allah'a yürekten tevbe edin. Öyle tevbe edin ki tevbeniz kendinize ve başkalarına öğüt verici, geçmişte yaptığınız hataları onarıcı olsun.
umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Allah'ın peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar buyurmaktadır. Tevbe imanın gereğidir. Bu bakımdan imanı olan kişi işlediği günahın çirkinliğini kabul eder, itirafta bulunur ve bir daha işlememeye karar verir. Hazreti Sıddık-ı Ekber tevbede 6 özelliğin bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. Günaha pişmanlık, farzları yerine getirme, her türlü zulümden sakınma, düşmanlarla helallaşmak ve bir daha geri dönmemeye azmetmek, nefsi Allah'a itaatte eritmek ve ona günahların tadının tattırıldığı gibi itaatin acısını da tattırmaktır. Her akıllı insanın kabul edeceği gibi tevbe, insanı kurtarmak için bir ışıktır. Yüce Allah, insanın günah işleyebileceğini, bir takım hatalar yapabileceğini bildiği için tevbe yolunu açık tutmuş, insanların bu yola uymalarını istemiştir. Yüce Mevlamız Nisa suresinde, Allah size helal ve haram olanı açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yasalarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyor buyururken Hud suresinde de ve Rabbinizden mağfiret dileyiniz. Sonra ona tevbe ediniz ki sizi belirtilmiş bir süreye kadar güzelce yaşatsın ve her lütuf sahibine lütuf ve keremini versin. Ve eğer yüz çevirirseniz elbette ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım ihtarında bulunuyor. Tevbe konusunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tevbe ve istiğfar ediyorum buyuruyor ve kulunun tevbesinden dolayı Allah-u Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden fazladır ifadesini kullanıyor.

hastalığında, bir musibete uğradığında, hastalığın veya musibetin Allah tarafından verildiğini, buna sabretmek, hiçbir isyanda bulunmamak gerektiğini bilmelidir. Bakara suresinde sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır. Allah'ın azabından korunanlar da onlardır buyurulmuştur. Allah'a hakkıyla teslim olmuş bir fert, nefsini her türlü çirkin işlerden uzaklaştırır. İbadetlerini yaparken en ufak bir acizlik göstermeden, nefsinin isteklerine ve dünya arzularına sırtını dönerek Allah'a tevekkül eder. İbadetlerini Allah rızası için hiçbir acizlik ve tembellik göstermeden huşu içerisinde yerine getirir. Müminin bundan başka güvenecek kapısı yoktur. Mevlamız Kehf suresinde nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rabbine yalvaranlarla beraber tut. Onlarla beraber bulunmaya candan sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan başka yana sapmasın. Kalbini bizi anmaktan alıkoyup nefsinin arzusuna uyan ve işi hep aşırılık olan kişiye itaat etme buyurmaktadır. Sabrın ibadette, inançta, nefste rolü olduğu kadar bir ahlaki özellik olarak insan davranışlarında da büyük bir önemi vardır. İnsanların kusurlarına, bir takım çekişmelere tahammüllü olmak bir Müslümanın başvuracağı örnek davranışlardır. İnsanlar arası ilişkilerimizde aceleci olmamak, alacağımız kararlar üzerinde iyice düşünmek, insanlara şefkat ve merhametle yaklaşmak, toplumsal hayatımızda sabırla ilgili hususlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifi şöyledir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendini kontrol edebilen, iradesine hakim olabilen kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde sabreden kimsenin kazançlı çıkacağı bildirilmiştir. Hırsızlık yapmamak, yalan söylememek, şehvetin esiri olmamak, gıybet yapmamak, kısaca her türlü kötülükle mücadele etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için sabır gereklidir. Merhamet ise bütün yaratılmışların iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusunu duymaktır. Kur'an-ı Kerim'de refet, rahmet, fadıl, nimet ve mağfiret kelimeleriyle ifade edilen bu kavram Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biridir. Rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ın bu sıfatı insanlara cüz'i bir duygu olarak bahşedilmiş ve bunun geliştirilmesi istenmiştir. Nitekim merhamet duygusu insanın kendisinden zayıf kimselere karşı yardım etme arzusunun içten duyulmasıdır. Kalbinde merhamet bulunmayan kimseler İslam nurundan nasibini alamazlar. İslam öncesi cahiliyet döneminde kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanların vicdanları taş gibi katı olmasaydı bu tür vahşi işe hiç başvururlar mıydı? Merhamet duygusuyla insanda ruh yüceliği ortaya çıkar. Ruhu nefsin esaretinden kurtarıp hürriyetine kavuşturunca merhametin engin iklimine yolculuğa çıkarız. Merhamet insanda öyle derin bir ruh hali oluşturur ki bir karıncayı bile incitmekten ızdırap duyar hale getirir. Korunmaya muhtaç çocuk gördü mü yüreği sızlar. Tokluktan karınları öne çıkmış insanlarla aynı dünyada yaşarken açlıktan kıvranan çocukların çatlak dudakları kalbinin en derin yerini sızlatır. Bir yetimin başını okşarken kadife bir kumaşı okşar gibi acıma ve sevgiyle dolar. İşte insanda merhamet duygusu böyledir. Merhametin kaynağı şüphesiz Cenab-ı Allah'tır. Çünkü O Rahman ve Rahim'dir. Her hayırlı işimizi Bismillahirrahmanirrahim esirgiyen merhamet

0: başlayan Allah'ın adıyla diyerek başlarız. Her şey bizi yaratan Allah'ın koruması altındadır. O olmasa bizi kim yaşatır? Kim rızık verir? Tehlikelerden, kötülüklerden kim korur? O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu husus Yusuf suresinde en iyi koruyan Allah'tır ve o merhametlilerin merhametlisidir şeklinde ifade buyurulmuştur. Yine Cenab-ı Allah'ın çok merhametli olduğunu şuradan anlıyoruz. İnsanoğlunun isyanına, hatalarına, lakaytlığına rağmen onların rızıklarını kesmiyor. Hava, su, rüzgar, yağmur, kar ve benzeri insan yaşamını sağlayan ihtiyaçları o vermese insanoğlu bunun karşısında ne yapabilir? Teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen bir deprem karşısında alınacak tedbirler ne derece yeterlidir? İnsanların ona olan isyanları karşısında yine de o merhamet kanatlarını kapatmamaktadır. Rabbimizin rahmetinin gazabına galebe çaldığı ve en çok seven ve affedenin kendisi olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Kainatın Efendisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çok merhametlidir. Çocuklara, kadınlara, kölelere ve hayvanlara karşı olan engin merhameti tarifsizdir. Bunu ortaya koyan bir hadis-i şerifte, bir kimse yok yere bir serçeyi öldürürse, o serçe kıyamet gününde arşa varan feryatıyla gelir ve der ki, ''Ya Rabbi, beni öldüren bu adama sor, bir faydası olmadan beni neden öldürdü?'' diye buyurmuştur. İslam'a hakkıyla iman etmiş kimse, kafirlere karşı şiddetli, müminlere karşı ise merhametlidir. Bu müminlerin imanlarının gereğidir. Müminler kardeş olduğu için birbirlerinin yardımına koşar, iyi ve kötü günlerinde birbirlerini yalnız bırakmazlar. İşte bu ortak merhamet bilincini insana kazandıran ancak ve ancak yüce dinimiz İslam'dır.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakın. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyiciler, değerli dostlar, gününüz mübarek olsun. Rabbimin hayırları, güzellikleri, nimetleri üzerinize olsun. Rabbimin inayetidir. Tekrar birlikteyiz. İnşallah bu birlikteliği anlamlı hale getirmek için sohbetimize başlıyoruz. Bugünkü sohbetimizde yine insan gerçeği üzerinde durmayı düşünüyorum. İnsanın kendisini ihmal etmemesi gerekiyor. İnsanın kendine zulmetmemesi gerekiyor. İnsanın kendisini önemsemesi, kendi değerinin farkında olması gerekiyor. Ama öncelikle bu insan nedir sorusuyla başlamak istiyorum. İnsan gerçekten nedir? Dostlar, insan sadece insandır. İnsandan fazla bir şey değildir. İnsan üstü veya insan ötesi de değildir. Önce insanın insan olarak kendini kabul etmesi, kendini fark etmesi, kendini idrak etmesi gerekir. Aslında insan az bir şey değil, çok bir şeydir. Çünkü insan, insan olduğu zaman, insan kaldığı zaman o eşreftir, ahsendir, efdaldir, ekmeldir. Ama sonuçta yine de insandır. Şeytanlaşma, hayvanlaşma, melekleşme, mükemmelleşme potansiyeli taşısa da insanın insan olduğunu asla unutmamak lazım. Göz ardı etmemek lazım. Bunu tüm özellikleriyle mutlaka bilmek lazım. Göz önünde bulundurmak lazım. İşte bu bağlamda insanı konuşacaksak insanın şu özelliklerini de mutlaka bilmemiz gerekiyor. İnsan tamdır, nakıstır, kusurludur, güçlüdür, acizdir, zayıftır, hırslıdır, özürlüdür, tartışmacıdır, nankördür, zalimdir, cahildir. Her ne ise insan vardır ve halifedir. Tüm bu naksılarına rağmen, kusurlarına, eksikliklerine, zaaflarına, aziyetine rağmen kimse insanı hafife alamaz. Kimsenin insanı yok sayma hakkı yok. Kimse insanın üstünü çizemez. Kimse insanı yok sayamaz. Peki, Batı paradigmasının dediği gibi, batılı algıdaki gibi insan meçhul müdür acaba? Hayır. İnsan meçhul değil. İnsan muamma değil. İnsan kaos değil. İnsan malum. İnsan mes'ul. İnsan sema ile arzı birleştiren eksendir. Evreni koruyan, arzın imarı ve neslin ıslahına memur olan eşsiz bir varlık olarak karşımızda duruyor. Ama önemli olan insanın şu şerefi, şu zirveyi kaçırmamasıdır. Halife olma özelliğini asla yitirmemesidir. Yani Allah'a karşı öyle bir sorumluluk ve bütün mahlukattan sorumluluk üzere olmak. O Allah'ın yarattıkları için bir rahmet kapısıdır. Halife olduğu zaman, kulluk zeminini koruduğu zaman, kul olma bahtiyarlığını sürdürdüğü zaman. Ancak insan Allah'ın huzurunda pasif, onun halifesi olarak evrende ise, evrene karşı ise aktiftir. Allah karşısında aciz ama yeryüzüne halife iken kudretli, kuvvetli, heybetli, cesaretiyle, şahsiyetiyle arzda belirleyici olma, özne olma, örnek olma, önder olma, potansiyeline sahip. İnsan dünyevi ihtiyaçlara sahip bir varlık olmakla beraber salt dünyevi bir varlık olarak görülmesi ve dünya ile sınırlanılması da asla doğru değildir. İnsan sadece kendini toprakla sınırlarsa, toprağa bağlı kalırsa, ruhunu ıskalarsa, işte insan kendi tükenişini, kendi yok oluşunu kendi eliyle hazırlamış olur. O kendini dünya metaı ve maddesiyle sınırlamaz. Onun meadı ve maverası vardır. Çünkü o müteal olana yöneliktir. Sadece rasyonel, liberal, popüler olanla kendisini sınırlamamıştır. Derunu var, gaybi, lahuti, aşkınlık noktasında nereye tutunacağının farkındadır insan. Şuhudu temaşa ederken gayb ile temas halindedir. Evet, şehadet alemine yönelip temaşa ederken gayb ile bağlantısını, gaybe olan temessükünü asla göz ardı etmez. Bu dünyada yaşıyor olsa da asıl yurdundan uzakta bir yolcu konumundadır. Ve bu yolculukta kılavuz Yüce Kur'an'dır. Allah Resulü buyuruyor ya, kün fid dünya gariben eb'abirus sebil. Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Hani bir ağacın altında mola veren ve bir an önce yoluna devam etmek üzere olan kimse gibi. İşte bizim dünyadaki konumumuzu böyle ifade ediyor. Dünyaya takılı kalmamak, aşabilmek. Yaşanan dünyada öte dünyaya perspektifini ona göre kurabilmek. Algısını ona göre geliştirebilmek. İşte bunu yapabilmek için önce Kur'an'ın kılavuzluğunda, Kur'an'ın rehberiyetinde tam bir teslimiyetle teslimiyet gerekiyor. İkinci bir nokta, bu teslimiyeti nasıl sakınlayabiliriz ve nasıl sürdürebiliriz? Bunun için tek dünyalı değil, iki dünyalı olmak lazım. İnsan bu dünyalı olacak ama dünyacı olmayacak. Dünyanın içinde olacak ama dünya için olmayacak. Dünyada iken Allah için olabilmenin becerisini, başarısını ortaya koyacak. Dünyaya mahkum kalmayacak. Dünyaya hakim olacak. O zaman dünya onun hizmetine verilecek. Ruh ve bedenden oluşan insan aslında kutsal değil. Kutsallık arayacaksak onu da kullukta aramak lazım. Evet, insanı en çok öne çıkarması gereken, hayatın eksenine koyması gereken temel vazgeçilmezi kulluktur. Ubudiyettir. İnsan mükemmelliği kullukta arar. Hikmette bulur, Furkan'la sürdürür. Ancak işin başlangıç noktası, kalkış noktası sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk, kullara kulluğu sonlandırmakla zaten bu gerçekleşir. Ancak arkasını getirebilmek için de hikmet lazım, basiret lazım, Furkan ve Burhan olması gerekiyor. Dostlar, her insan özeldir. İnsan bu özelliğini imajına değil, imanına borçludur. İnsan güzelliğini de imajına değil, imanına borçludur. Çünkü insan olmanın ilk şartı iman etmekten geçiyor. İman gittiyse insanlık da gidiveriyor. Çünkü insanın elinden tutan imandır. İnsanı gayyaların gayyasından, esfelden, erzelden alıp da şahikaların şahikasına, ahsene, eftala, eşrefe, ekmele taşıyan vahidir. Evet, iman insanın elinden tuttu, onu esfelden eşrefe, erzelden ekmele yüceltti. Komutası Kur'an'da olan insan,
2: kurtuldu.
1: Kurtulduğu gibi başkasını da elinde tutabilme, onu hidayete ve hakka irşad edebilme birikimini yakaladı. Kur'an insanı önce kul, sonra kardeş kıldı. Kur'an insanı önce kul, sonra kardeşliğe yönlendirdi. Bu sayede insan yalnızlaşmaktan, yabancılaşmaktan ve parçalanmaktan kurtuldu. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ya, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Anlıyoruz ki kulluğun bir sonraki aşaması kardeşliktir. Kul ve arkasında kardeşleşmek. Dizginlerini vahyin eline veren insan hep diri ve duru kaldı. Her türlü kirlilikten, çirkinlikten, çarpıklıktan, çatışmadan aldı kendini kurtardı. Ama şunu da görüyoruz ki insan vahiden koptukça vahşetlerin ve vehametlerin kurbanı oluverdi. Tükendi, eridi, bozuldu. İnsanı aşırılıklardan ve şımarıklıklardan koruyan da sadece İslam'dır. Çünkü İslam denge dinidir, düzen dinidir. وَكَدَرْكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتَ وَسَطًا. Böylece size vasat bir ümmet, denge ümmeti, merkez ümmeti kıldık buyuruyor Allah Azze ve Celle. İslam insanın vasatıdır. İslam insanın vusatıdır. İfrat ve tefritlere itirazın ismi de yine İslam'dır. İnsan itidal ve istikametini de ancak İslam'la bulabildi. İşte yaşadığımız çağın asabiyetleri, enaniyetleri, yaşadığımız çağın taassupları, tefrikaları, tahakkümleri ne zamandan beri insanı tüketiyor, insanı bitiriyor? İşte buna dikkat ettiğimiz zaman ne zaman ki insan İslam'ın istikametinden, itidalinden koptu, aşırı uçlarda tükenmekten kendini alıkoyamadı. Ve bugün bunun çok acı bedellerini hep birlikte görmekteyiz. Endişe verici kaygılarla karşı karşıya kalmaktayız. İfrat ve tefritler arasında gelgitler yaşayan insanların ne elim akıbetlere düşer olduklarını herkes görebiliyor. Ve sonuçta insanın akıbetine baktığımız zaman, insanın savrulmasını göz önüne getirdiğimiz zaman ürkütücü sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Modernitenin kurtlaştırdığı insan tipi diğer yandan diktatörya ve feodalitenin mankurtlaştırdığı insan tipi ve bir de İslam'ın hedefine koyduğu kardeşleşme ekseninde buluşan insan. Kardeşleşmenin yolunu açan yine İslam. Bu bakımdan Batı insan insanın kuludur derken İslam tam da burada hayır. İnsan insanın kurdu değil, insan insanın kardeşi, insan insanın yurdu olmaya adaydır. Telkinimiz bu olacak, tavsiyemiz bu olacak. Bu eksende yola çıkacağız. Özellikle bunun üzerinde insanı nasıl inşa etmek gerekiyor? Çağın septik, meşkuk, meçhul, mütereddit insanının biraz daha mutmain olabilmesi, kemale doğru yürüyebilmesi için işte tam da bu noktada İslam yeniden insanın elinden tutuyor ve onu ulvi hedeflere doğru kanatlandırdığını görüyoruz. Değerli dostlar, bir tarafta fanatizm ve radikalizm, diğer yandan ruhbanlık ve mistisizm, kıskacında kıstırılan insan oğlu mutlaka Rabbanilik çizgisine irşat olması gerekiyor. Buna ikna olması gerekiyor. Fakat dediğim gibi beşeri ideolojiler, İslam dışı sistemler, batıl dinler insanları fanatizmle ya da mistisizmle, farklı mecralara çekiyorlar. İnsanın Rabbanilik yolunda kararlılık göstermesi için mutlaka insanın elinden tutmak gerekiyor. Bir irşat, bir ıslah eylemi üzerinde olmamız gerekiyor. İslam kendi insanına ne modern zamanında olduğu gibi olabildiğince özgürleş der, ne de adam olabilmek için nefsini öldür der. Ne kendini özgürleştir, ne de kendini öldür. Ve şimdilerde özgürleşme öylesine istismar, öylesine farklı emellere alet ediliyor ki, öyle elim akıbetlere doğru işgayip gidiyor ki, özgürleşme sevdasında olan insan tüm değerlerden, ilkelerden bağını koparmış, ucu nereye varacağı belli olmayan facialara sürüklenip gidiyor. Veya nefsini öldürmek adına özneliğini, özelliğini kaybeden, özgürlüğünü kaybeden bir sinikleşmeye doğru iş kayıp gidiyor. İslam bunlar karşısında ol diyor, olgunlaş diyor. İnsan ol, şahit ol, Abdullah ol, kul ol, halife ol diyor. İslam'ın hedeflediği insan, bakıyoruz ki ne saldırgan ne de silik. İslam'ın insanı saygın, salih ve sadık bir kul. Zaten tüm bunları kullukla birlikte mütala etmemiz gerekiyor. Kullukla birlikte değerlendirmeye almamız gerekiyor. Başka türlü zaten bu mümkün değil. Ruh ve balçık bileşkesi olan insanı parçalarsanız geriye iki helaktan biri kalır. Evet, insanın ruh ve balçın bileşkesi olduğunu unutmayacağız. Bunu parçaladığın zaman insan iki helaktan birine gitmek durumunda kalır. Toprağı yok sayar, sadece ruhla yetinirseniz bakarsınız ki insan ruhbanlaşıverdi. Omurgasız, iddiasız, iradesiz bir insan profili ortaya çıkıverir. Sadece insanın toprağıyla yetinirseniz insanın çamurlaşma süreci başlar. Robotlaşan, makineleşen bir nesneye dönüşür. Yani ruha takılı kalmak da toprağa takılı kalmak da sonuçta aynı akıbeti düşer kılıyor insanı. Vahiy dışı tüm yaklaşımlar bu iki hüsrandan birinin aslında habercisi, sürükleyici olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın çamuruna takılı kalmadan insanın cevherini keşfetmemiz gerekiyor. Çamurundaki cevheri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Fıtrata atlayarak insanı fark edemezsiniz. Çok ince bir nokta var. İnsanın dengesini kurabilmesi için hem dünyaya yönelik yüzü olacak, hem ahirete yönelik yüzü olacak. Hem devlete yönelik iddiası olacak, hem topluma yönelik, hem de kendi içine yönelik. Burada özellikle fıtratın ne sunduğunu, nasıl olmamız gerektiğiyle ilgili vurgusunu bizim bugün çok daha iyi kavramamız gerekiyor. Şimdi batılı anlayışta insana yaklaşım spiritualist, yani ruhçu anlayış. Buna bakarsanız diğer yanda materyalist, maddeci algıda insanın bütünlüğüne kasteden kahredici bir tez olarak, bir ideoloji olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisi de insanın harcanmasını hızlandırıyor. İnsana nasıl kıyıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz. İnsanın nasıl tüketildiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. İnsanın önünü açmak adına sınırları zorlarsanız, hani insan işte önü şöyle açılsın, böyle açılsın. İnsanı iki bataklıktan birine terk etmiş olursunuz. Biri narsizm, kendini aşırı beğenme, veya nihilizm, hiççilik. Hayatı hiçleştiren, kendini hiçleştiren, basitleştiren, tüketen bir insan algısı, bir insan profili karşımıza çıkar. Sonuçta nedir? Fıtratla savaşan, fıtratına ters düşen, kendisiyle barışık olmayan bir insan tipiyle karşı karşıya kalmış oluruz. Ve şimdi bunun açık örneklerini çok net bir şekilde görmekteyiz. Özünden uzaklaşan insan, ölümcül yok oluşların pazarı haline geliyor. Özünden, fıtratından, kendi gerçekliğinden uzaklaşan insan elim akıbetlere, feci sonuçlara giriftar oluyor. Bugün insanı kutsayan hümanizm, insanı yüceltmek adına her şeyi insana feda etti. Aslında insanın nasıl feda ettiğinin farkında değildi. Güya insanı öne çıkarayım derken, insanı Allah'la yarıştırmak gibi bir yanlışa girerken, sonuçta nasıl bir akıbete düşer olacağını göz ardı etti. Seküler hümanizm insanın nihai ve tek belirleyici kabul ederek, insanı mutlaklaştırarak insana nasıl bir kötülük ettiğinin hala farkında değil. Gücünün üstünde, takatinin üstüne bir rol yüklemek, adeta insanı Allah'la yarıştırmak. İnsanın kaldıramayacağı bir rolü insana yüklerseniz açıkça ona zulmetmiş olursunuz. Bunun başka bir ismi yok. Şimdi yine tekrar dönüp Batı'nın insan tanımına şöyle bir göz atalım. Homo economicus, homo politicus. Batı insanı bu eksende, bu merkezde, bu yörüngede tanımlanır. Yani sekülerdir, rasyoneldir, hümaniterdir, liberaldir. Batıcı insanın idraki, batılı insanın ufku, yaslandığı değerler, paradigması insanı bu şekilde karşımıza çıkarır. Öyle olunca da o insanın müteali yok, aşkın değil, hevası olan ama verası olmayan bir yerde duruverir. Ve bu şekilde karşısında çıkıverir. Bunu biraz daha böyle netleştirmek istersek şöyle ifade edebiliriz. Modern insan göksel olana karşı kör, semadan bağımsız, sadece toprakla ilgili bir hali var. Tüm değerlerini toprağa gömmüş, ölüm ötesi tüm gerçekliklere kendini kapatmış durumda. İşte insanın çarpıklığı, şaşkınlığı, azgınlığı, tuğyanı bu şekilde başlıyor. Beşeri düzeyi aşamayan antropomorfik insan biçimcilik düşünüş tarzı insanı gittikçe düzeysizleştiriyor. Allah'a aidiyetini sonlandıran insan arzulara aidiyet üzerinden bakıyorsunuz ki gün geçtikçe anlamsızlaşıyor, gayesizleşiyor, hedefsizleşiyor. Bir amaçsızlık girdamına doğru savrulup gidiyor ve insan kendinden uzaklaşıyor. Artık yaşadığımız dünyada geçmişte gördüğümüz, dinlediğimiz, bize aktardığı gibi politik, ekonomik, ideolojik olmaktan öte bizzat insanın kendisine yönelik bir savaşı yaşanıyor. Nasıl bir insan? İşte bu konuda kafalar karışık. Bu konuda insanlık belirsizlikleri içerisinde, kararsızlıklar içerisinde burcalayıp duruyor. İslam'ın savaşı da temelde nedir? Mükerrem olan insanı vahiy ile o mükerremlik çizgisinde tutmak, insanı insan kılma, insan olma savaşıdır. Yani İslam'ın önceliği insanın insanlaşmasıdır. İnsana insanlık dersi vermesidir. İslam tabirce ise insan olma sanatıdır. Biz insan olarak yaratıldık. Peki sonrasında esfele doğru gitme riskiyle karşı karşıya kaldık. Peki şu soruyu tekrar kendimize sormamız lazım. İnsanlığımızı koruyabildik mi? Soru bu, soru bu, sorumluluk işte burada başlıyor yani. Bu soruyla, bu sorunla, bu sorumlulukla sürekli karşı karşıya olduğumuzu unutmayacağız yani. Bunun üzerinden hayatı algılayacağız. İslam'ın ortaya çıkış amacı insanı bir hamle ve insani bir duruş içindir. İslam insanları şuna çağırır: İman ve istikamet, tevhid ve samimiyete davet eder. Bunun şifresi ise şu şekilde özetlenebilir. Yani insan olmanın kriteri insan kalmanın şifresini şu iki kelime ile sanıyorum netleştirebiliriz. 1. Tazim li emrillah. 2. Şefkat li halkillah. Yani tazim li emrillah, Allah'ın yüceliğine tazim etmek. Şefkat li halkillah, Allah'ın yaratıklarına da şefkat etmek. Allah'a tazim, Allah'ın yaratıklarına da şefkat ve merhamet. Allah'a karşı olan sorumluluk, Allah'ın yaratıklarına karşı olan sorumluluk. Demek ki insan hem Allah'a karşı sorumlu, hem Allah'ın yaratıklarına karşı sorumlu. Bir sorumluluk daha var. İnsan kendine karşı da sorumludur. Kendisine de bir şey söylemesi gerekiyor. Kendini bir takım şeylere ikna etmesi lazım. Ve bu noktada gerek Allah'ın yüceliğine tazim, Allah'ın yarattıklarına da şefkat için nasıl bir disiplin üzerinde olmamız gerekir, nasıl bir zihin inşasında olmamız gerekir, bunu da zaten her müminin bilmesi gereken bir konu. İnsan şefkatle, merhametle evrene ve evren içindekine yaklaşacak. Çünkü insanın temel misyonu incitmek değil, iyilik etmek için. İmha etmek değil, ihya ve inşa etmek içindir. Yıkmak için değil, yeni inşa süreçlerini başlatmak içindir. İnsanın vazifesi kendini değil, Rabbini yüceltmesidir. Ama çağın insanı kendini öne çıkarmayı, kendinden bahsetmeyi, kendini önemsemeyi, hep ben merkezci bir algı ile ilgi odağı haline ben geleyim, taltif edilen, alkışlanan, tanınan, bilinen ben olayım. Sapkınlığı ve şaşkınlığım. Evet, işte bu insan kendi sesini değil, ilahi kelimatullahı yükseltmek durumundadır. İslam ona bunu hatırlatır. İnsan olmanın sırrı Allah için olmaktan geçiyor. Tekrar ediyorum. İnsan olmanın sırrı kendisi için olmak değil. Vatan, millet, aile, akraba, mezhep, meşrep için değil, Allah için olmaktan geçiyor. İnsan Allah ile barışık olmadan zaten kendisiyle de barışık olamaz. Kendisiyle barışık olmayan evrende de misyon yüklenemez, dikiş tutturamaz, hedefe varamaz ve beklenen verimliliği de ortaya koyamaz. Demek ki temel mesele Allah ile uyumlu olmak. Evet, Allah ile uyumlu olmak, kendini Allah'a uyarlamak, Allah'a tutunmak, Allah'a odaklanmaktır. İnsanın hayatta en çok hedefleyeceği ve en çok ciddiyetle üzerinde duracağı işte olayın bu boyutudur. Tüm mesele Allah'a ters düşmemek, Allah'a mesafe koymamak, Allah'a uzak düşmemektir. Allah'ın gücüyle güçlenmeyen her insan acizdir. Allah'tan destek almayan, Allah'tan onay almayan, Allah'ın tasvibini gözetmeyen, hesaba katmayan insan zayıftır. Allah'ın ruhuyla ruhlanmayan insan boşluktadır, başıboştur, derbederdir. Pusulasızdır, ayarsızdır, kararsızdır. İnsan, insanlaşma sürecinde hangi basamaklara tırmanır? Evet, insan insanlaşma sürecinde hangi basamaklara tırmanması lazım? Neleri hedeflemesi gerekir? Ve bu yolu nasıl kat edeceğini nasıl çözecektir? Bunun için özellikle şu dört kavramı öne çıkarmamız gerekiyor. Kur'an insanı, vahyin insanı, Rabbani insan nasıl ortaya çıkacak? Nasıl gerçekleşecek ve nasıl kendini ifade edecek? Bunun için dört kavram üzerinde. Bir, insan ilk hedefine koyacağı, üzerinde duracağı iyi efkar, doğru düşünceler. İki, iyi akval, hak sözler. Üç, iyi efal, salih ameller. 4. İyi ahlak, yani güzel ahlak. Demek ki şunu görüyoruz. Salih insanı, sadık insanı, halis ve hanif insanı hangi özellikleri tanıyacağız? Efkarına bakacağız, akvaline bakacağız, efanına bakacağız, ahlakına bakacağız. Fikirleri önemli, sözleri önemli, fiilleri, eylemleri önemli ve de ahlakı çok önemlidir yani. Dikkat ederseniz bunlardan sadece birine takılı kalmıyoruz. Yani düşün ki bir insan çok güzel, çok doğru düşünceler taşıyor. Ve bunu çok güzel de dile getiriyor. İyi akvalin sahibi de. Ama iyi efal sahibi değil ya da iyi ahlak sahibi değil. İşte efkar ve akvalimizi efal ve ahlakımızla tamamlamıyorsak halifeliğimiz ciddi yara alır. Ve bu işi toparlamakta gerçekten ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırız. O zaman şimdi iyi efkar, yani iyi fikirlerin edinmenin kaynakları nelerdir? Dayanakları nelerdir? Delilleri nelerdir? Buna bakacağız. İyi akvalin temini için neye dikkat etmemiz lazım? Sözün gücünü, gücün sözünü nasıl galebe çalabileceğiz? Bunun üzerinde durmamız lazım. İyi efal için, fiillerimizin, eylemlerimizin yeterliliği ve geçerliliği için tabii ki işi sıkı tutmak lazım. İyi ahlak için, güzel ahlak için vazgeçilmezimizin ne olduğunu yeniden üzerinde durmamız gerekiyor. İşte bu dört konuda başarılı olursak, iyi efkar, iyi akval, iyi efal, iyi ahlak, o zaman iyi adam olmanın imkanı bizde demektir. Model insan, kamil müminin kimliği böylece ortaya çıkacaktır. Adres belli, referans sağlam bir şekilde elimizde olacaktır. Şimdi tabii ki bunun için sadece burada bu kelimeleri alt alta dizmek, sıralamak, biliyoruz ki sorunu çözmüyor. Meseleyi halletmiyor. Bu iyi neticeleri elde edebilmek için, iyi bir akıbet, iyi bir adam olabilmek için bunun bir öncesinin olması lazım. Belli bir eğitim sürecinin, belli bir terbiye ve tezkiye merhalesinin olması gerekir. İşte bununla ilgili neler söylenebilir ya da neler üzerinde durulabilir? Bununla ilgili de birkaç kelime inşallah ifade edip meseleyi toparlama yoluna inşallah gidelim. Şunlar lazım. Şöyle sırayla ifade edelim. Vahiy ile netleşen bir zihin gerekiyor. Çünkü zihni karmaşan, fikri kargaşa devam ettiği sürece insan rahat hareket edemez. Ne örnekliğini ne misyonunu güçlü bir şekilde sürdüremez yani. Onun için zihinlerin vahiyle netleşmesi lazım. Çünkü bana sorsanız dünyada en net şey nedir? Vahiy derim. Ancak dünyanın en net gerçeği olan vahiy bugün kafalar bulanık olduğu için vahiy de bulanık okuyanlar var. Bulanık anlayanlar var. Bu vahyin sorunu değil. Bu vahye muhatap olan zihnin sorunudur. Bunu aşamadığı için en net olan vahyin gerçeklerinde vahiy ile hiç ilgisi olmayan sonuçlara ulaşabiliyorlar. Ve yine ışığını vahiyden alan bir akıl lazım bize. Aslında akıl karanlıklar içerisindedir. Vahyin ışığına tutunduğu zaman, vahyin ışığında buluştuğu zaman karanlıkları, zulmetleri, zulümleri ve zilletleri aşabilme fırsatı da hasıl olmuş olacaktır. Yine sadece mesele akla yoğunlaşmakta değil. Tabi aklın vahiyle berraklaşması gerekir ama bir sonraki aşaması da vahiyle titreyen bir yürek lazım. Allah'ın ayetleri okunduğunda tir tir titreyiveren, Allah anıldığı zaman, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman farklılaşan, bir yürek gerekiyor. Vahiyle donanan, doyan, durulan ve dolan bir ruh lazım. Evet, çünkü bugün insanın yaşadığı en büyük bunalımlar, bakıyoruz ki ruhsal bunalımlar, psikolojik sıkıntılar, stresler ve insanlarımızda ortaya çıkan başkadan bir ruhsuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Ruhlar yorgun, bitkin, dağınık bir hali var. İşte bu ruh halinin sağlıklı bir ruh haline dönüşmesi için vahiyle doyması lazım, vahiyle dolması lazım, vahiyle durulması lazım, vahiyle donanması lazım. Yaratılışta Allah bize verdiği bir ruh var. Hani insanın ilk yaratılışında bu ruha değiniyor. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيِّ Böylece onu en güzel biçimde onu yarattım, ruhumdan ona üfledim diyor Allah Azze ve Celle. Ama gün gelir, bir de bakarsınız ki bu ruh yorgun düşebiliyor. İşte ilk yaratılıştaki ruh yorgun düşünce yeni bir ruha ihtiyaç var. Peki bu ruh nedir? Kur'an'ın bir ismi de ruhtur. وَكَذَلْكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Böylece emrimizden sana bir ruh vahyettik. O ruh bizi diri tutacak, bizi duru tutacak, bizi dinamik kılacak ruhtur. Bir diğer husus, bu anlamda dikkat etmemiz gereken, mutlaka riayet etmemiz gereken, vahiyle arınan bir nefis lazım. Vahiyle terbiye ve tezkiye edilmiş bir nefis üzerinde durmamız lazım. Evet, bugün nefisler kabarıyor, arzuların önü alınamıyor, şehvetler, iştahlar, arzular, istekler bir türlü bitmiyor ve insan bunların kuşatması altında habire bir yerlere sürükleniyor ve sonrasında yukarıdan beri saydığımız vahye dayalı bu düzenlemeler, bu disiplinler devreye girdikçe vahiyle dirilen bir hayat bizim için mümkün olacaktır. Zorlukları aşmış olacağız. Ve vahiyle yürüyen, yani vahiyle vücut bulmuş bir insan devreye girecek. Varlığını vahye borçlu bilen bir insandır temel meselemiz. Bu kadar bu konu üzerinde durmamızın sebebi, tüm zamanların en büyük ihtiyacının bu olduğuna inandığımız için bunun üzerinde bu kadar ısrarla ve önemli durmaya ihtiyacı duyuyoruz. Değerli dostlar, kıymetli dinleyiciler, gördük ki yol alabilmek istiyorsak çağın çamuruna, çirkefine, çirkinliklerine, kirlerine direnmek istiyorsak bunun için sağlam bir ruha, etkin bir akla, güçlü bir iradeye, selim bir kalbe, arınmış bir nefse, sağlıklı bir bedene ihtiyacımız olacak. Tekrar edelim. Sağlam bir ruha, etkin bir akla, güçlü bir iradeye, selim bir kalbe, arınmış bir nefse, sağlıklı bir bedene ihtiyacımız olduğunu asla unutmayalım. Bu da salt insanın kendi gücüyle yapabileceği bir iş değildir. Allah'ın yardımına muhtaçız. Kendimizi böyle müstahını göremeyiz. Kendimizi bu işin içinden sıyıramayız. Ve durumumuzun ne kadar önemli olduğunu artık biz çok iyi fark ediyoruz. Bu da salt insanın kendi birikimi, donanımı, kazanımı, aklı, zekasıyla olacak bir iş değil. Allah Azze ve Celle'nin desteğini, nusretini, rahmetini umacağız, alacağız. İslam insanın halifeye hazırlarken bütünselliğini bozmaz, onu asla parçalamaz. Onu olduğu gibi olması gereken bütünlük içerisinde değerlendirir. Bu halifelik ne salt kuru akıl işi, ne salt kaba kuvvet gösterisi, ne salt kitap kurdu olma becerisi, ne de salt kof softalık hevesi. Bunlardan hiçbiri değil. Ama bunları ne yapmak lazım? Tek tek ele almamız lazım ya. Yani. Kuru akılla olmayacağı gibi akılsız da olmaz. Kaba kuvvetle olmayacağı gibi insan kuvvetsiz, güçsüz de olmaz. Kitap kurduğu olmakla olmayacağı gibi kitapsız hiç olmaz. kof softalıkla olmayacağı gibi böyle özellikle züht ve takva vera boyutu olan bir duruş da lazım. Buna da ihtiyaç var. Bu gözünü alacağız yani. Mesele sadece bilgi sahibi olmak değil. Buradaki davamız, derdimiz. Önemli olan bilgeliktir. Sadece bilgi değil, gerçekten bilgelik de çok çok önemlidir. Konu sadece akıllı olmak da değil, daha da önemlisi hikmet sahibi olabilmektir. Ehli hikmet olabilmektir. Can taşımak, canlı olmak da bir anlamda yetersizdir. Bizden istenen canlılık, yani direniş ve dik duruştur. Direniş ve dik duruştur. Daha da önemlisi Allah'ın dur dediği yerde durmaktır. Yani insanın bu gerçekten hareketle şu hususları da bilmesidir. İnsan kendini bilecek, Rabbini bilecek, haddini bilecek, hesabını bilecek. İnsan bunları bilince bilgelik yolu açılacak. İşte o zaman insan arif olacak, abid olacak, emin olacak ve insanlığın elinden tutacak. İnsanları kullara kulluktan Allah'a kulluğa taşıyacak. Beşeri sistemlerin zulmünden İslam'ın adaletine götürecek. Dünyanın sıkıcılığından, kıskacından alıp ahiret genişliğine ikna edebilecektir. İşte bunun için sürekli bir insan olarak kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Sanıyorum muhasebe bunu gerektiriyor, muhakeme bunu gerektiriyor. Tefekkürün konusu da bu olsa gerek. Dua edelim, kendimizi açayalım, kendimizi ihmal etmeyelim. Temiz geldik bu dünyaya, Allah bu hayatı temiz bir şekilde bize verdi. Kirli hayatlarla Allah'a gitmeyelim. Rabbim bu noktada bizi yardımsız ve yalnız bırakmasın. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle sizleri alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, çekirdeksiz üzüm 79.99, Çengelköy salatalık 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
21: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
22: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel Efendi.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Şimdi

0: radyo.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 49.99, kabak 49.99, kırmızı biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli Özel FM dinleyenleri. Bugün de Yeni Ufuklar programında sizlerle beraberiz. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, inşallah bugün ergenlik dönemi gençlerine ibadet eğitimini nasıl veririz? Bu konuda eğitimciler olarak, anne babalar olarak bizlere düşen görev ve vazife nelerdir? Onlar üzerinde duracağız inşallah. Evet kıymetli dinleyenler, artık mevzu bahis olan belli bir yaşa gelmiş, kendi kararlarını verme konumunda bulunan gençler olduğu zaman pek çok doğruyu öğretmek ya da istenilen davranışlarını gerçekleştirmek, gerçekleştirmelerini sağlamak eskisi kadar kolay olmayacaktır. Belli bir yaşa kadar anneler babalar çocuklarını şu veya bu şekilde etkilemekte. Bazen çocuğun istediğinin tersini söyleyerek ya da yapılması gereken davranışın tersini söyleyerek çocuğun inatçılık duygularından istifade edilmek suretiyle çocuğa istenilen davranış gerçekleştirilmekte. Ya da anne babaların çoğu zaman sağlıklı olmayan pek çok farklı yöntemlerle istediği davranışları çocuklarına yaptırması imkan dahilindeydi. Efendim bazen zor baskı kullanarak, bazen korkutarak, bazen tehdit ederek, bazen daha farklı metotlar kullanılarak çocuklar istenen davranışlara yönlendirilmektedir. Ancak muhatabımız artık çocukluktan çıkan bir bireyse, ergenlik dönemine girmiş, biraz daha artık benim diyebilen, kendisinin farkına varmış, yaptıklarının, yapabileceklerinin idraki içerisinde olan, doğru ve yanlışları ben karar veririm, başkası değil diyen ve kendi iradesini kullanma durumunda olan bir insansa, hele hele bu duyguları zirvede yaşayan, ben ne yapıyorsam kendim istediğim için yaparım, bir başkası bana söylediği için hiçbir şey yapmam diyen bir fert karşımızdaysa, artık ona doğruları öğretmek ya da yanlış davranışlardan uzak tutarak onu doğrulara yönlendirmek çocukluk dönemi kadar kolay olmayacaktır. Tabii bu olumsuz konuşmaların akabinde hemen zihinlerinizde şu soru gelecektir. Hocam ergenlik döneminde, gençlik döneminde çocuklarımız varsa onlara ibadet eğitimi vermeyelim mi? İmkansız mı bu durum denilirse cevabımız tabii ki hayır. Bu durum imkansız değildir. Ancak şunu hemen belirtmek istiyorum ki ergenlik dönemine kadar çocuğun mutlaka ama mutlaka iman esaslarının çocuğun zihnine, ruhuna, kalbine nakşedilmesinin yanında ibadet eğitiminin temellerinin ergenlik dönemine kadar atılmış olması ve ergenlik dönemine giren gencin artık ibadetlere tam anlamıyla alışmış olması ve benimsemesi gerekir. Tekrar ediyorum, ergenlik dönemine kadar evimizde bulunan gençlerimizin, yavrularımızın mutlaka ama mutlaka iman esaslarını sevdirmenin, benimsetmenin yanında ibadet eğitiminin temellerinin atılması ve onlara sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilecek kapasitenin, özelliğin kazandırılması gerekir. Aksi takdirde zaten ibadetlere alışmış dahi olsa ergenlik dönemi gencinin yalpalamaları durumunu anne baba ancak bertaraf edebilirken, ergenlik döneminde doğabilecek problemleri ortadan kaldırmak ancak mümkün olabilecek iken, anne babalar sıfırdan ibadet eğitimini bu yaşta vermeye kalkarsa ciddi tehlikelerle karşı karşıyayız demektir. O halde anne baba eğitimci mutlaka ama mutlaka ergenlik dönemi öncesinde çocuğuna kesinlikle ama kesinlikle sağlıklı şekilde ibadet eğitimini vermiş olmalıdır ve bu eğitimi tamamlamış olmalıdır. Tabii hemen şöyle bir soruyu yönelten dinleyicilerimiz olacaktır. Hocam biz öncesinde bu kadar bilinçli değildik. Nerede nasıl davranacağımız noktasında bu kadar bilgi sahibi değildik. Biz sonradan hidayete erdik ya da doğruları ve gerçekleri sonradan fark ettik. Bu durumda bizim gibilerin artık yapabileceği hiçbir şey yok mu denilirse, tabii ki hangi yaş, hangi durum, hangi şart olursa olsun, isterse muhatabımız 60 yaşında olsun, onlara davranış şeklimiz, onlara doğruları öğretme noktasında yapabileceklerimiz mutlaka vardır. Kaldı ki bizim bugün üzerinde durduğumuz konu, program da aslında bunu gerçekleştirmeye yönelik bir programdır. Ancak şu var ki, böyle bir durumda karşı karşıyaysak, bugüne kadar çocuklarımıza bir eğitim vermemiş isek ve ibadet eğitiminin temellerini çocuğumuza verememişsek, her şeyden önce yapılması gereken davranış, dünden bugüne verilmesi gereken bütün aşamaların biraz daha hani hızlandırılmış program tabiri kullanılır ya, hızlandırılmış program şeklinde çocuğa verilmesinin gerekliliği önemlidir. Hızlandırılmış program şeklinde. Küçük yaşlardan itibaren çocuğa ibadet eğitimi hangi aşamalardan geçilerek veriliyorsa, ergenlik dönemindeki bir gence de bu eğitim aşamalı olarak ama biraz daha kısa süre içerisinde verilmeli ki ergenlik döneminde genç artık ibadetlerini yerine getiren bir fert olabilsin. Tabii içinde yaşadığımız toplum, kendisini dindar olarak nitelendiren insanlar maalesef ama maalesef zaman zaman ciddi tehlikelere kendisini götürebilecek yanlışlara imza atmaktadırlar. Bakıyoruz anne baba namaza başlama noktasında, aman benim çocuğum hala küçük. 10 yaşında çocuk nasıl kalksın sabah namazına? Aman benim yavrum daha küçücük. Nasıl başörtüsü kullanmaya başlasın? Ya da benim yavrum zayıf, çelimsiz, bu nasıl olsun oruç tutsun hocam? İşte inşallah büyüyünce tutar gibi düşüncelerle. Bir bakıyorsunuz çocuk ergenlik çağına gelmiş. Lise çağını bitirmiş. Üniversiteye gelmiş. Annenin babanın merhameti hiç bitmemiş. Evet, bitmeyen merhamet bir tarafa, bitmeyen merhamet bir tarafa. Üniversite çağına geldiği zaman ya da yaş biraz daha ilerlediği zaman çocukta anne baba aman evladım hadi orucunu tut artık, hadi namazını kıl dese de çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Anne babalarının çocuklara verebilecekleri bir şey kalmıyor. Çünkü anne baba çocuğuna verme noktasında yapması gerekeni tamamen yanlış bir surette yapmıştır. Aman evladım sen çocuksun kılmasan olur. Çocuğun zihnine yerleştirilen mana budur. İbadetler yapılmasa da olur. İbadetler gerçekleştirilmese de olur. Namaz kılınmasa da olur. Tesettür olmasa da biz Müslümanız ya. Bakın bu zihniyetin devamı olarak artık toplumumuzda maalesef problemli bir nesil ortaya çıktı. Amelsiz iman anlayışı topluma hakim olmaya başladı. Ben Müslümanım. Allah'a çok şükür, Allah'a, peygambere, meleklerine inanıyorum. Ama işte tesettürüm eksik. Namaz kılmıyorum. Orucum da yok. Şu günahlarda işliyorum ama günah olduğunu kabul ediyorum. Ama ben Müslümanım, cennete de gideceğim. Bakın bu zihniyetin temelinde rasyonalist anlayışın insanlara verdiği veyahut da iman zafiyetlerinin doğurduğu sonuçlar olmakla beraber anne babaların farkında olmadan çocuklarına verdiği bu eğitim sonrasında bu gibi tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Anne baba çocuğuna aman yavrum sen sınava hazırlanıyorsun. Aman yavrum şöyle, aman yavrum böyle, sen tutmasan da kılmasan da başını örtmesen de olur gibi eğitimler maalesef çocuklarımızı, daha doğrusu önemli bir kitleyi, yeni bir nesli tamamıyla farkında olmadan dinden ve dini değerlerden soğutmaktadır.

Evet, dedik ki efendim, iman esaslarını bilmek, onları kabul etmek, bilgi mahiyetinde onları iç dünyasında barındırmak insanlar açısından değer ifade etmez. Önemli olan bunları gerçekleştirmek ve hayata geçirmektir. İşte bu noktada problemli bir eğitimin sonrasında, problemli bir takım uygulamaların neticesinde amelsiz iman anlayışı ciddi bir kesimin maalesef ama maalesef etkisinde olduğu bir husus. Ben iman ediyorum, tesettürlü olmasam da olur, namaz kılmasam da olur, şunu gerçekleştirmesem de olur şeklindeki pek çok düşüncenin temelinde maalesef ama maalesef böyle bir problem yatmaktadır. Efendim, arzu ederseniz şöyle bir çocukluktan itibaren ergenlik dönemine kadar çocuklarımızın ibadetlere olan yaklaşımı, onlarla olan irtibatı açısından genel özelliklerini dile getirelim. Sonrasında ergenlik döneminde çocuklarımıza ibadet eğitimini nasıl yapabiliriz? Bazı nokta konular hakkında bilgi vermeye çalışalım. Çocuklarda ibadetlere ilgi çok küçük yaşlarda başlar malumunuz. Hani 2 yaşından itibaren çocuklarda taklitçilik dönemi başlar, taklitçidirler deriz ya. İşte bizimle beraber yaptığımız ibadetleri gerçekleştirirler. Pek çok anne baba müşahede etmektedir. Oğlu, kızı, yavrusu kendisiyle beraber namaz kılar. Kendisinin önünde durur, arkasında durur, üstüne çıkar, secdeye gider. O tatlı güzel konuşmalarıyla, mimikleriyle bizimle beraber namaz kılmak isterler. O durum 3-4 yaşlarında bazı iniş çıkışlarla beraber devam eder. 5-6 yaşlarında da yine ibadette de şu veya bu şekilde bir yönelme, bir ilgi ve alaka kendisini göstermektedir. Normal yetişmiş bir ailede problem yaşamayan, normal şartlar altında yetişen çocuklar için böyledir. 7 yaşına geldiği zaman çocuk artık pek çok ibadeti tecrübe etmiş olmaktadır. Efendim 5-6 yaşlarında ilgi ve merakından dolayı küçük kız başına başörtüsü örtmüş, sokakta öyle gezmiş olabilir. Ki annesi tesettürlüyse, aile çevresinde tesettürlü insanlar varsa, o yaşlarda küçük kız çocuklarının ben de başımı örtmek istiyorum, ben de örtmeliyim şeklinde istek ve talepleri olacağını da unutmayalım. Tabi hemen bunu dile getirmişken, böyle bir durumda nasıl bir tepki verelim, çocuğumuzun başını örtmesine müsaade edelim mi etmeyelim mi denilirse, şunu hemen ifade edeyim ki çocukların ibadetlere yönelik istek, arzu ve taleplerini kesinlikle ama kesinlikle reddetmeyelim. Çocuklarımızın ibadetlere yönelik istek ve taleplerini kesinlikle ama kesinlikle reddetmeyelim. Çocuğumuza yakışacağını düşündüğümüz küçük bir fular ya da benzeri bir örtüyle çocuğumuzun başını örterek onu mutlu edebiliriz. Dışarıda bizimle beraber öyle gezmesini sağlayabiliriz. Veyahut da oruç tutmak isteyen çocuğumuzun o istek ve taleplerini reddetmek yerine, gerçekten çocuğumuz baştan sona kadar imsaktan iftara kadar oruç tutamayacak durumdaysa, zorlanacaksa, öğlene kadar oruç tutmasını sağlayabiliriz. Keza namaz ve diğer ibadetlerde de benzer uygulamaya devam etmeliyiz. Ancak şunu hemen ifade edeyim. Bu yaşlarda çocuklarımız kesinlikle ama kesinlikle bir ibadeti gerçekleştirmişse, sonrasında aile çevresinin ve yakın tanıdıkların çocuğu tebrik etmesini, o yaptığı ibadetten dolayı onu ne kadar çok önemli bir davranış yaptığını hissettirecek şekilde onore etmelidirler. Bu şekilde bir yaklaşım çocuklarda ibadetlerin devamlılığını ve devamlı surette o ibadeti gerçekleştirme ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. İşte çocuk 9-10 yaşlarına geldiği zaman ise kıymetli dinleyicilerim, çocuklarda ibadetlere aşırı bir meyil başlar. Ergenlik dönemi öncesinde Allah'ın çocukların ruhuna koyduğu bir özellik olsa gerek. Çocuklarınız sizden önce camiye koşmak, sizden fazla oruç tutmak, sizden fazla ibadet yapmak isterler ki bu dönemi çok iyi değerlendirelim. Çocuklarımızın bu arzu ve isteklerine cevap verelim. Onları bunlardan dolayı belli seviyelerde, belli periyotlarla ödüllendirelim. Tebrik edelim, takdir edelim, çocuklarımızı mutlu edelim. İşte 10 yaş dönemi çocuklarda ibadetler zirveye ulaşır. Çocuklara bu çağda sağlıklı bir şekilde yaklaşılırsa, ki bu dönem bu yaş çocuklar için saadet dönemi olarak dile getirilir, bu dönemden sonra ergenlik dönemine kadar sağlıklı bir yaklaşım devam ederse, ergenlik dönemi sonrasında da çocuğun ibadetleri yerine getiren bir fert olarak hayatına devam etmesi muhtemeldir efendim. Tabi bu çerçevede çocuğun ergenlik döneminde bazı yalpalamalar olacaktır. Bazı ileri geri gidişleri söz konusu olacaktır. Bu gibi durumlarda çocuklarımızın bu yalpalamalarına karşı tavrımız son derece önemlidir. Tabi her çocuğun yalpalaması aynı seviyede, aynı derecede gerçekleşmez. Birisi namazı sorgulamaya başlar. Yani namaz kılıyoruz ama bize ne faydası var ki baba ya da anne gibi bir duygusunu, düşüncesini dile getirebilirken, bir diğeri bunu biraz daha şiddetli bir şekilde ben namaz kılmak istemiyorum, namaz kılmayacağım gibi dile getirebilir. Bir diğeri başını örttüğü halde ben başımı örtmek istemiyorum, ne gereği var gibi farklı farklı derecelerde istek ve arzularını dile getirebilirler. Bu gibi durumlarda lütfen anne babalar,
Çocuğunuz küçük yaştan itibaren namaz kılıyorsa ve namazlarını eda ediyorsa, çocuklarınız küçük yaştan beri zaten hele hele ergenlik döneminden itibaren tesettürü tam anlamıyla gerçekleştiriyorsa ya da oruçlarını tutuyorlarsa, bu gibi durumlarda onlara hayır, sen kesinlikle bunları bırakamazsın, bunları yapmak zorundasın şeklinde onlara ne yapması gerektiğini söylememek gerekir. Onlara ne yapması gerektiğini söylerseniz o ergenlik döneminin şiddetiyle, isyankar tavırlarıyla çocuklar size karşı çıkacak, ısrarla kendi istekleri ve talepleri olarak o isteklerini gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Bu gibi durumlarda sadece ama sadece çocuğunuza gerçeği söylemek yerine gerçeğin yolunu göstermek gerekir. Gerçeği zorla yaptırmak yerine gerçeği yapmalarını sağlamak gerekir. Efendim, çocuğunuz bu konuda bir talep dile getiriyorsa, böyle bir istek ve arzusunu dile getirip size bunu sunuyorsa, aslında o ibadetten vazgeçmek istediği anlamına gelmez. Bilakis o konuyla ilgili belki ilgi ve alaka görmek istemektedir. Belki zihin dünyasında oluşan bir takım şüpheler, tereddütler vardır. Bunları telafi etmek istemektedir. Ya da kişisel olarak kendisinde o ihtiyacı doğuran bir başka neden söz konusu olabilir ki çocukla olan iletişiminiz, sağlıklı bir iletişiminiz çocuğun dünyasındaki problemin ne olduğunu ortaya çıkaracaktır. Şimdi çocuğunuz size niçin namaz kılmak istemediğini dile getirirse eğer, ya da namazla ilgili bir problemini dile getirirse, aman bu gibi durumlarda kesinlikle çocuğa az önce ifade ettiğim gibi karşı çıkmayın. Evladım, tabi namazlarını sen kılıyorsun, sen karar verdin, küçüklükten itibaren seviyordun ama yine de bence bir düşün bakalım, namazın için kılıyoruz, sen kendi tercihini belirle, sonra görüşelim gibi biraz zamana yayalım bazı şeyleri. Çünkü o yaşta çocuklar anlık duygulara sahiptir. O an için kendisinde bir duygu hakimdir. O duygunun etkisiyle kararın budur şeklinde düşüncesini dile getirir. Ama birkaç saat sonra, bir gün sonra, bir iki gün sonra çocuğun o duygu ve düşünceleri değişir, tam tersi bir duygu. Ya ben namazdan çok hoşlanıyorum baba, namaz ne güzel bir ibadet de diyebilir aynı çocuk. Bu anlamda ilk söylediği zaman çocuğu eleştirirsek, çocuk namaz kılmamayı kendi kanaati, kendi düşüncesi ve iradesi olarak ortaya koyar. Bunu gerçekleştirmek için bizi de zorlar, kendisini de zorlar. Ama çocuğu biraz serbest bırakıp bir müddet sonra, belki bir gün sonra, belki birkaç gün sonra doğal bir süreç içerisinde namazla ilgili bir konu açıldığı zaman tekrar çocuğa namazın önemi ve gereği hakkında bazı bilgileri vererek çocuğun dünyasındaki o şüphelerin ortadan kalkmasını, o şüphelerin giderilmesini sağlayabiliriz. O halde çocuğumuz bize şimdiye kadar yaptığı bir ibadeti yapmamak adına ya da yanlış bir davranışı gerçekleştirmek adına bir duygu, düşünce, beklenti dile getiriyorsa, bu gibi durumlarda demek hemen karşı çıkmak yerine çocuğumuzu dinlemek, biraz anlayışla karşılamak,

yüz yüze kaldığın zaman bir de bize sor. Çocuğun senin karşına geçip gözünün nuru, kendisi için her şeyini feda edeceğin evladın namazla ilgili, oruçla ilgili, bir diğer ibadetle ilgili bir sorununu dile getirdiği zaman nasıl olur da siz çocuğunuza kalkıp sizin söylediğiniz gibi biraz daha rahat tavırlar içerisinde birkaç güne yayarak bir cevap verebilirsiniz? İşte o an tutamıyoruz kendimizi. Bazen biraz da konuya olan hassasiyetimizden dolayı çocuklarımıza öyle tepkiler gösteriyoruz ki, öyle şiddetli tepkiler veriyoruz ki biz bile kendimize şaşırıyoruz diyebilirsiniz. Haklısınız ama hayatın uzun bir dönem olduğunu ve bu dönem içerisinde ergenlik döneminin ise dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir süreç olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Şunu da ifade edeyim ki, eğer çocuklarınızla ilgili yaşadığınız, fark ettiğiniz, hissettiğiniz bir problem söz konusuysa, efendim onun namazını sizin görmediğiniz yerlerde kılıp kılmadığı hakkında bir şüpheniz varsa, onun bir başka ibadeti gerçekleştirme noktasında tembellik gösterdiği gibi bir tereddüt yaşıyorsanız, bu gibi durumları ortadan kaldırmak adına çocuklarınızın bu konularla ilgili duygusal anlamda beslenmesini sağlamak önemlidir. Tabi ergenlik dönemi çocuklarını karşısına alıp da bir annenin ya da babanın evladım namaz şöyle önemlidir, namazı kılman gerekir gibi bilgiler vermesi çoğu zaman çok sağlıklı olmayabilir eğer çocuk sormamışsa. Çünkü çocuğa bu şekilde bilgiler verilmesi çocuğu ciddi anlamda olumsuzluğa itmekte ve çocuğun anneden babadan uzaklaşmasına sebep olabilmektedir. Bu gibi durumlarda anne babaların çocuklarını kendilerinin değil ama çocuğun sevdiği, çocuğun benimsediği, kendisiyle beraber olmak istediği bir büyüğüyle muhatap etmesi son derece önemlidir. Bir büyüğünün diliyle söyletmesi, bir büyüğün ortam ve yeri geldiği zaman çocuğa bunları anlatması, ergenlik dönemindeki gence anlatması daha doğrusu daha sağlıklı olacaktır. Veyahut da efendim evinizde çocuğunuza hitap edebilen bu anlamda bir çalışma mevcutsa, bir kitap, onu hasbelkader işte masanın üzerine ya da kitaplığa çocuğun görebileceği bir yere bırakırsınız. Çocuk kendisi görür onu, merak eder, ilgilenir ve okur. Veya bir CD veya bir film vardır, benzeri bir materyal. Bunları direkt al evladım, bak bunları oku, namazla ilgili neler öğreneceksin demek yerine elinize alıp baktığınız o çalışmayı, eser, kitap ya da CD olabilir, evin herhangi bir yerine çocuğun görebileceği bir ortama bırakın. Çocuk onu eline alsa, ilgilense bile siz çocukla ilgilenmeyin. Aha, onu mu aldın, aferin oğlum, oku oku, çok güzel bir kitap demek yerine çocuğu kendi haline bırakmak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Bu anlamda çocuk kendi istek ve iradesiyle yaptığı için o kitabı okuyacak, o CD'yi izleyecek ya da ondan istifade edecektir. Bu konuda da dikkatli olabiliriz. Efendim, şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Benim çocuğum ibadetlerden uzaklaşıyor, yanlış davranışlara giriyor. O yanlış davranışlardan çocuğumu nasıl uzaklaştırırım? Ergenlik dönemindeki bir gencin yaptığı yanlış davranışı nasıl ortadan kaldırabilirim ya da ibadet alışkanlığını nasıl kazandırabilirim? Bu konuyla ilgili sorunlarım var diyorsanız, efendim sizleri bana biraz daha kulak vermeye davet ediyorum. Ancak asıl olanın ergenlik dönemine kadar çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde ibadet eğitiminin verilmesi olduğunu dile getirmiştik. Çünkü ergenlik dönemine kadar çocuk aslında her yaş grubuna göre belli aşamalardan geçer. Gerek imani değerlerin öğretilmesi anlamında, gerekse ibadete alıştırılması noktasında çocuklarımız o süreci tam anlamıyla yaşamış olmalıdır. Hasbelkader çocuğumuz, oğlumuz ya da kızımız bu şekilde bir eğitim sürecinden geçmemiş ise, bilinçli olmamız çok sonraki dönemlere dayanıyor ise, şu veya bu şekilde mutlaka ama mutlaka çocuklarımıza küçüklükten itibaren yaşatılması gereken bu aşamalar biraz seri bir şekilde olsa da verilmeli, öğretilmeli ve çocuk bu aşamalardan geçmelidir. Şimdi anne babaların problemini hissettikleri noktalardan bir tanesi, çocuklarına ibadet değişikliğini, davranış değişikliğini nasıl kazandırabilecekleri ya da bunun gerçekleşmesinin mümkün olup olmaması. Çünkü gerçekten de bir çocuğa gençlik dönemine geldiği andan itibaren gün boyunca yeme içmeden kesilmesini söylemek, hiç kimse görmese de hiçbir şey yemeden bir gün boyunca beklemesini alıştırmak ya da günün belirli vakitlerinde ve her gün, ama her gün bitmek bilmeksizin 5 vakit namaz kılma alışkanlığını kazandırmak ya da bu gerçeği ona kavratmak kolay bir hadise değildir. Mümkün müdür, gerçekleştirilmesi imkan dahilinde midir denilirse, tabii ki kişilerin tutumları, davranışları mutlaka ama mutlaka değiştirilebilir. Yanlış davranışlar, kötü davranışlar, hatalı davranışlar iyiye çevrilebilir, iyiye döndürülebilir. Bunu gerçekleştirmek mümkündür. Ancak bunun yapılması için

şartların yerine getirilmesi gerekir. Her şeyden önce genç ibadetleri yapma ya da yapmama noktasına geldiği zaman iki farklı tutum arasında kalmaktadır ve bir tercih sorunu vardır. Mesela arkadaşlarıyla oynayan, arkadaşlarıyla eğlenen çocuk ya da arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden bir genç kız namaz vakti geldiği zaman arkadaş sohbetini bırakıp namaz kılmak ile arkadaş sohbetini bırakıp bırakmamak arasında tercih noktasında bir sıkıntı yaşar. Ya da arkadaşlarıyla top oynayan bir genç namaz vaktinin geçmesi durumunda tercih noktasında bir problem yaşayabilir. Önce işte bu gibi durumların ortadan kaldırılabilmesi için gencin çelişkiden kurtulması gerekir. Onun için de mutlaka ama mutlaka tam anlamıyla o gencin bilinçlendirilmesi ve iyi olan, güzel olan davranışa motive olması gerekir. Peki bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Tabii iki tercih söz konusuysa, bu tercihlerden birisi baskın olursa genç onu gerçekleştirir. Namaz baskın olan, etkin olan taraf olursa o halde gencin seçeceği taraf namaz kılmak ya da ibadeti yerine getirmek olacaktır. Şöyle bir örnekle açıklayalım arzu ederseniz. Diyelim ki Zeynep üniversite öğrencisi bir kız olsun. Efendim bahar mevsiminin sonları, artık yaz mevsimine girilecek, havalar çok güzel. Ve Zeynep'in ertesi gün sınavı olsun. Sınava girmek zorunda. Ancak çok sevdiği bir arkadaşı o gün şehir dışından gelmiş Zeynep'e buluşmayı teklif ediyor. İşte ben Ayşe, Zeynep geldim, işte Bursa'dan geldim. Bugün seninle görüşmek istiyorum. Bugün biraz gezelim, vakit geçirelim. Şimdi Zeynep sınava girmekle girmemek arasında bir tereddüt yaşamaktadır. Arkadaşını özlemiş, arkadaşını seviyor ve arkadaşıyla beraber olmak istiyor. Ama şu var ki arkadaşını belki bir ay sonra, iki ay sonra tekrar görme imkanı olacak. Diğer taraftan sınavı düşünüyor. Sınav önemli ama bunun bütünlemesi var. Bütünlemeye girer geçerim gibi farklı alternatifleri düşünmeye başlıyor. Ya da bu sene dersi alttan olsam ne olacak? Zaten sınava girsem de belki geçemem gibi farklı gerekçelerle kendisini iki tercih arasında gidip gelmesi söz konusudur. İşte kendi kanaati hangisini ağır basarsa ya da hangisinin sebep ve gerekçeleri kendisini daha çok hissettirirse o durumda Zeynep'in tercihi de ona göre şekillenecek, ona göre bir yön alacaktır. Bu gibi durumda gencin seçtiği davranışın sonuçlarını tam anlamıyla idrak etmesi durumunda tercihini doğrudan yana kullanması söz konusu olabilir. İşte Zeynep şunu bilirse eğer, sınava girmediği zaman not ortalaması düşecek. Not ortalaması düştüğü zaman mezuniyet notu düşecek. Mezuniyet notunun düşük olması onun yüksek lisans doktora gibi eğitimine devam etmesine ya da ilmi faaliyetlerine, akademik çalışmalarına devam etmesine engel bir özellik olduğunu bildiği, düşündüğü ve o an onu tahattür ettiği zaman sınavdan yana kanaati kesinleşecek ve tercihi o yönde olacaktır. Aynı şekilde top oynayan bir gencin namaz kılıp kılmamakla futbolu tercih etmesi noktasındaki tereddüt de aynı şekildedir. Kılmadığı bir vakit namazın önemini, mahiyetini ve onun karşılığında göreceği sıkıntıyı ya da namazın ne kadar önemli olduğunu tam anlamıyla bilen, onu tahattür eden, o an için zihninden geçiren gencin de tercihi mutlaka ama mutlaka bu iki zor tercih arasından doğru olanı seçme gibi bir sonuçla neticelenecektir. Şimdi ergenlik dönemindeki çocuklarımıza, gençlerimize bir ibadeti öğretirken, yapmasını isterken hiçbir seçenek ya da tercih sunulmadan sen şunu yapacaksın, şu şekilde yapmalısın gibi aşırı anlamda direkt yol göstermeler sağlıklı değildir. Çocuğa namaz kıl derken bile direkt namaz kıl demek yerine farklı anlamlar ifade edebilecek şekilde onu namaza yöneltmek. Bir yanlışı ona göstereceğimiz zaman direkt yüzüne sen şunu şunu şunu şunu yapmamalısın demek yerine onu biraz daha farklı ifadelerle, farklı anlatımlarla dile getirmek gerekir. Şimdi ergenlik ve gençlik döneminde çocuklar dedik ki hep kendi istekleriyle yapmak isterler. İradeleri etkindir. Ben tercih ettim, ben istedim, ben seviyorum ve bundan dolayı bu davranışı yapıyorum. Babam namaz kıl dediği için ben namaz kılmam, kılmak istemiyorum. Namazı kılacaksam kendim için kılarım. Ben
annem ya da babam söylediği için oruç tutmam ya da annem ya da babam söylediği için şunu yapmam demek durumundadırlar. Ki bunun tezahürlerini de çok sık görürüz. Ergenlik döneminde bir çocuğunuz, bir yavrunuz varsa ondan yapmasını istediğiniz şeyi bir defa söylemişseniz bile tekrar sık sık üst üste ona söylememelisiniz. Bu şekilde üst üste söylenen, tekrarlanan hususlar çocuğu tam anlamıyla sizden uzaklaştırmakta ya da sizin istek ve talebinizi reddetmesine neden olmaktadır. Peki hiç mi söylemeyeceğiz? Hiç mi dile getirmeyeceğiz? Şöyle bir örnekle açıklayalım. Efendim Ahmet ergenlik dönemine girmiş bir genç. Ergenlik sürecini yaşıyor ve bilgisayar oyunlarına son derece meraklı. Bir gün babası ezan okunmasına yakın bir saatte aşağıdan oğluna sesleniyor. Ahmet hadi oğlum gel istersen bugün beraber namaza gidelim. Ahmet o anda bilgisayar oyununa dalmışken babasının sesiyle kendisine gelir ve aslında doğru söylüyor babam. Ben namaz tamam baba geliyorum biraz sonra geliyorum der. Aslında kendi dünyasında da namaz kılmak vardır Ahmet'in. Babasına hak vermiştir uzun süredir camiye gitmemektedir. Aslında camiye gitse iyi olur. Ama çocuğun farklı duyguların etkisinde olması, farklı nedenler çerçevesinde Ahmet namaza gitmek istese bile o kadar yavaş hareket etmektedir ki fizyolojik, biyolojik bir durumdur da bu. Ergenlik döneminde bu yavaş hareket etmek, istediği şeyi bile çok geç yapmak gibi bir durum söz konusudur. Babası ikinci defa, üçüncü, dördüncü defa seslenmek durumunda kalır. Ahmet çok dikkatimi çekiyor. Başka şeyler olsa hemen yaparsın ama namaza gelince bak beni kaç defadır söyletiyorsun. Senin kılmayacağını biliyorum. Bilgisayarda sen akşama kadar oynarsın gibi bir tepki vermesi sonucunda Ahmet'in babasına tepkisi ise kılmıyorum işte. Kılmak da istemiyorum. Sen git kendin namazını kıl şeklinde biraz pervasız, biraz edepsizce bir yaklaşımla verilen cevap ortaya çıkacaktır. Halbuki efendim bu gençlerin gençlik döneminde kendisine doğruların bu kadar sık ve üst üste vurgulanmasını kabul edemeyeceklerini ve bu şekildeki söylemlerin de çocuklarımızı ibadete yöneltmeyeceğini kesinlikle ama kesinlikle bilmeliyiz ve buna göre hareket etmeliyiz. Baba bir defa çocuğuna doğruyu söylemişse, hadi yavrum namaza gideceğiz demişse tekrar tekrar onu uyarmamalıdır. Arka arkaya birkaç dakika geçmeden tekrar tekrar aynı şeyleri söylemesi de hiç sağlıklı değildir. Eğer yine de söylemesi ya da hatırlatması gereken bir durum söz konusuysa söyleyeceği zaman aynı ifadeyi tekrar tekrar uzun uzun söylemek yerine mesela evladım namaz gibi, evladım şu mesele gibi kısa cümlelerle, kısa ibarelerle çocuğuna bu gerçeği tekrar hatırlatması bu ödevi onun zihnine tekrar küçük bir anımsatmayla onun gerçekleştirmesi için sağlaması yahut da ona yöneltmesi gerekir. Şimdi ergenlik dönemi gençlerinin biraz isyankar tavırları olduğunu söylesek de sonuçta ergenlik dönemi gençleri aynı aşamada sevgiye, ilgiye ve alakaya da muhtaçtırlar. Anne babanın kendisine samimi bir şekilde yöneldiğini, gerçekten sevdiğini, sevildiğini bilmek ister. Bundan dolayıdır ki çocuklar kendilerini ifade edebilecekleri ya da kendilerinin sevildiğini düşündükleri farklı farklı gruplara girmek, oralarda etkinlikte bulunmak isterler. Bu anlamda gençlerin bazen hiç istenmeyen davranışları yapması, ya bu yanlış davranışı falanca mı yapmış, hiç yapmayacak bir çocuk nasıl yapmış deriz. Bakın arkadaş grubuna uymak çocukları bu kadar ciddi anlamda yanlış davranışlara yöneltebilmektedir. Onların ki benimsenme, kabul edilme, sevme ve sevilme duygusunun kendisini göstermesi durumudur bu. Bu anlamda anne baba çocuğuna her ne kadar bir çocuk sever gibi davranmasa bile çocuğuna olan ilgi ve alakalarını hele hal ve şart altında, her durum altında çocuğuna hissettirmeleri son derece önemlidir. Efendim gençlik döneminde, ergenlik döneminde çocuklarımızın psikolojilerini bilerek yaklaşırsak bazı gerçekleri daha kolay öğretiriz. Tabii içinde yaşadığımız toplum ahlaki zafiyetlerin olduğu, ahlaki anlamda çocuklarımızı muhafaza etmenin gerçekten zor olduğu bir dönem. Hani bundan 20-30 sene öncesine kadar insanın nefsani duyguları onu yanlışa yöneltecek olsa bile o nefsani duygularını tatmin edecek haram ve günah şeyleri bulması ya da onlarla karşı karşıya kalması için ciddi bir çaba sarf etmesi gerekirdi. Ancak günümüz şartlarında durum değerlendirildiği zaman artık gençlerin bırakın o günahları, haramları bulmak için çaba sarf etmesine, şu an yapması gereken o günah ve haramlardan kaçmak için çaba sarf etmesidir. Bakınız 20-30 sene gibi kısa bir süre içerisinde ne kadar büyük, ciddi anlamda bir farklılıkla karşı karşıyayız.
Bir tarafta harama meyleden insanın haramı bulmak için çaba sarf etmesi söz konusu iken, günümüz şartlarında maalesef o haramdan kendini kurtarabilmek için çaba sarf etmesi gerekir. İşte sadece bu gerçek düşünüldüğü takdirde bile çocuklarımıza küçük yaştan itibaren sağlıklı bir eğitimi vermenin ve bu sağlıklı eğitimi verebilmek için anne babalar olarak bilinçli hareket edebilmenin ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Tabii çocukların duygularına ve hislerine hitap edebilmek gerekir. Bunu gerçekleştirmek de son derece önemli. Mesela erkeklerde delikanlılık, mertlik, gençlik saygıyla kendisini ciddi anlamda hissettirir. İşte namaz kılmak istemeyen ya da namaza karşı biraz tembellik gösteren çocuklarımıza, erkek evlatlarımıza, kız evlatlarımıza, evladım Allah seni yetişkin bir insan olarak kabul ediyor, seni muhatap olarak görüyor, senin istediğin gibi davranabileceğini, artık yetişkin olduğun için Allah seni kendisine muhatap olarak gördüğü için, sen doğruları kendin yapabileceğin için seni ibadetlerle sorumlu tutuyor. Normalde 18 yaşında ya da daha geç yaşlarda reşit kabul edilen gencin Allah tarafından 12-13 yaşlarında muhatap kabul edildiğini bilmek onları son derece ciddi bir şekilde gururlandırır. Çünkü kabul edilmek isterler, değer görmek ister gençler bu yaşlarda. Allah'ın kendilerine değer verdiğini bilmek o değerin karşılığını onların da kendisinin göstermesini sağlamaktadır ki bunlar son derece önemli yaklaşım biçimleridir. Diğer taraftan bir takım ahlaki problemlerle karşı karşıya kalındığı zaman delikanlının gencin yanlış hususlara meyletmesi durumunda efendim işte erkeklerin psikolojisi biraz daha farklıdır. Kardeşine, annesine olan koruyuculuğu, onlara olan sakınması, onlara olan kıskançlığı. Peygamber Efendimizin hani bir gencin kendisine gelerek zina etmek için izin istemesi meselesini hemen tahattür edebiliriz bu anlamda. Efendim malumunuz, yine de ben tekrar aktarmak istiyorum. Peygamber Efendimiz ve yanında bir takım ashabı varken bir genç gelmiş Peygamber Efendimiz'den zina etmek için izin istemiştir. Burada bulunan sahabe o kadar kızmış, o kadar öfkelenmiş ki Peygamber Efendimiz'e hiç sormadan sus diyerek genci susturmaya başlamışlar ve üzerine yürümüşler. Hazreti Peygamber onları sakin bir şekilde durdurur. Gence yanıma gel otur diyerek yanında yer gösterir. Bakınız Peygamber Efendimizin o genç yaştaki bir insanın psikolojisini bilmesi ve ona yaklaşması nasıl ve ne şekilde cereyan ediyor. Peygamber Efendimiz genci yanına oturtur, sonra ona sormaya başlar. Söyle bakayım, bir başkasını senin annenle zina etmesini ister misin? Gencin verdiği cevap: yoluna anam babam feda olsun ya Resulallah, kesinlikle istemem. Peygamber Efendimiz zaten hiç kimse annesine böyle bir şey yapılmasını istemez buyurmuş. Peygamber Efendimiz tekrar sorar: senin kızınla bir kimsenin zina etmesine razı olur musun? Genç yine aynı cevabı verir. Peygamber Efendimiz de hiç kimse kızıyla zina edilmesini istemez, buna razı olmaz dedikten sonra kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle aynı yanlış davranışın yapılmasına razı olup olmayacağını sorar. Genç ise her seferinde aynı cevabı verir. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde mukabelede bulunur. Ve en sonunda Peygamber Efendimiz Rabbimize şöyle bir duada bulunur: Allah'ım bu gencin günahını affet, kalbini temizle ve uzuvlarını günah işlemekten koru. Ve rivayet edildiğine göre de o günden sonra o genç bir daha böyle bir yanlışa, böyle bir harama meyletmemiştir. Efendim Peygamber Efendimizin sünnetinde gördüğümüz şey şu ki, o gencin duygularına hitap etmiş. O gencin erkeklik duygularının kendisine verdiği temayüllere bakarak genci yönlendirmiş. Ama hepsinden önemlisi duasını, Rabbine olan ilticasını bırakmamış. Biz ne kadar ama ne kadar yavrumuza, evladımıza, gençlik dönemindeki çocuklarımıza çaba sarf etsek, ibadetleri öğretmeye, sevdirmeye, benimsetmeye kalkışsak da yine şunu unutmamalıyız ki son nokta Rabbimizin izniyle, Rabbimizin inayetiyle gerçekleşir. Peygamber Efendimizin o gence dua etmesi gibi bizler çocuklarımız adına bol bol Allah'a dua etmeli, Allah'a olan talep ve isteklerimizi dile getirmeliyiz ki genç evladımız, genç yavrumuz bu tür sıkıntılardan, problemlerden uzak kalabilsin.

Efendim, ergenlik döneminde gençlik çağındaki yavrularımıza kesinlikle tahakkümvari bir üslupla, sert üsluplarla istediklerimizi gerçekleştiremeyiz. Yapmamız gereken onlara sohbet üslubu içerisinde anlatmak, sohbet üslubu içerisinde mesajı vermektir. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki ergenlik döneminde bir çocuğumuz varsa, evladımız varsa ya da eğitimciysek bu dönemdeki temel ilkemiz gence bir şey öğretmek değil, gencin bir şeyler öğrenmesine yardımcı olmaktır. Tekrar etmek istiyorum. Ergenlik döneminde bir gence bir şey öğretmek değil, bir şeyler öğrenmesine yardımcı olmak bizim için temel ilke olmalıdır ve bu hususu hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Kıymetli dinleyenler, tabi ergenlik dönemi genci için artık ergenlik çağı İslam'ın öngördüğü bütün ibadetleri yerine getirme dönemidir. Bütün bunları gerçekleştirebilmesi için pek çok hususu bilmesi, en azından idraki içerisinde olması gerekir. Efendim, namaz, oruç, zekat ve diğer temel ibadetleri ergenlik dönemine girene kadar çocuklarımıza benimsetmek, ergenlik döneminde ise onlarda kalıcı olmasını sağlamak önemlidir. Bu dönemde çocuklarımız bir takım şüphe ve tereddütlerin etkisinde kalabilirler. Bu tür şüphe ve tereddütlerin etkisiyle bazı problemlerini dile getirebilirler. Niçin namaz, niçin oruç, niçin zekat, niye kılmalıyız, niye yapmalıyız, bunları yapmasak ne olur gibi. Efendim, bu gibi sorular çocukların tamamen ibadetten uzaklaştığı anlamını taşımak bir tarafa, onların o ibadetlerle ilgilenmesi ya da o konuda gerçekten ilgiye muhtaç olduklarının ifadesidir. Bu anlamda niçin namaz kılmalıyız diyen bir çocuğa, bir genç evladımıza mutlaka verecek cevabımız olmalı. Niçin oruç tutmalıyım, niçin ibadet etmeliyim diyen bir gence, evladımıza mutlaka verecek bir cevabımız olmalı. Tabii bu gençlere, bu yavrularımıza nasıl cevap verebiliriz? Bu konularda çocuklarımızı nasıl tatmin edebiliriz? Efendim, Rabbimizden temennimiz inşallah ama inşallah evlatlarımız salih, salih evlatlar olarak varlıklarını devam ettirir. Gözümüzün nuru dediğimiz bu yavrularımız hem bu dünyada hem de ebedi hayatta huzur ve mutluluk içerisinde yaşarlar. Onların bu huzur ve mutluluklarını gören bizler de inşallah Rabbimizin inayetiyle o huzur ve mutluluğa iştirak eder. Orada onlarla beraber oluruz. Evet kıymetli dinleyenler, bugün de Yeni Ufuklar programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar yeni bir programda beraber olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın," buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, "Huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır" şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim. Bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar. Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Reklamları dinlediniz.
14: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Saat 11.
17: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
19: بسم الله

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.

Savaş dönüşü kendileriyle karşılaşınca, katılmamaları hakkında mazeretler, bahaneler ileri sürerler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Zira size inanmayacağız. Çünkü sizin aleyhimizde çevirdiğiniz hilelerden bir kısmını Allah bize bildirdi. Bundan böyle de yapacağınız her şeyi Allah da Resulü de görüp değerlendirecek, daha sonra da gizli olsun, açık olsun, her şeyi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı bir bir önünüze koyacaktır.

0: Dönüp yanlarına vardığınız zaman, kendilerini affetmeniz için Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin, onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar o kadar murdar kimseler ki, hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle onların konutları cehennem olacaktır.
1: يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Kendilerinden razı olasınız diye size karşı Allah'a nice yeminler edecekler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız bile, o yoldan çıkmış, o pis güruhtan Allah asla razı olmaz.

Bedeviler, inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kimi bedeviler Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar, bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun. Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ

Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını Allah'a yakın olmaya ve Resulünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için Allah'a yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı.

0: أعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki onlar nifak işinde mahir olmuşlardır. Pek sinsi hareket ettikleri için sen onları bilemezsin. Ama biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir.
0: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا

Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

0: onların mallarından zekat al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah her şeyi hakkıyla işitir, bilir.
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
0: Bilmediler mi ki, ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır. Tevvap ve Rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır.

Ve de ki, çalışın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir.

Sefere katılmayan bazı kişilerin akıbetleri de Allah'ın emrine kalmıştır. Allah ister onları cezalandırır, ister merhamet eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bir de şunlar var ki, müminlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar, bundan iyilikten başka maksat gütmedik diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki, bunlar kesinlikle yalancıdırlar.
1: La taqum fihi abada la masjidun ussisa

O Mescid-i Dirar'da hiçbir zaman namaz kılma. Ta ilk günden temeli takva üzere kurulan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever.

Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

0: Yaptıkları bina, kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar içlerinde hep bir ukde olarak kalacak. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi çok iyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْ

Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaattir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler. Müjdeler olsun size. İşte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı.

0: O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele.
1: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ

Kafir olarak ölüp cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşriklerin affedilmelerini istemek peygamberin de müminlerin de yapacağı bir iş değildir.

İbrahim'in babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vaadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı.

Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra nelerden sakınacaklarını kendilerine bildirmedikçe onları dalalete sürüklemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne yardımcınız vardır.
1: لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

Allah, peygamberini savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi, içlerinden bir kısmının kalpleri kaymaya yüz tutmuşken, o güçlük anında peygambere tabi olan muhacirlerle ensarı da tövbeye muvaffak buyurdu ve sonra onların bu tövbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı rauftur, rahimdir. Pek şefkatli ve pek merhametlidir. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

0: Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki, dünya bütün genişliğine rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah'ın cezasından, yine Allah'ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra önceki iyi hallerine dönsünler diye Allah onları tövbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah Tevvaptır, Rahim'dir. Tövbeleri çok kabul eder, tövbe edenleri sever ve pek merhametlidir.
1: Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'assadikin.
0: Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.
1: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ

Ne Medine halkının ne de etrafındaki bedevilerin Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve ona ihtimam göstermeyip kendi canlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Bu böyledir. Çünkü onların Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirecek tarzda bir yere ayak basıp ele geçirmeleri ve düşmana karşı başarı kazanmaları yoktur ki, mutlaka o sebeple kendilerine güzel bir iş ve sevap yazılmış olmasın. Çünkü Allah, iyi davrananların mükafatlarını zayi etmez.

Onlar Allah yolunda az olsun çok olsun hiçbir harcama yapmazlar. Hak yolda kat ettikleri hiçbir vaadi olmaz ki Allah'ın işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmesi için onların hesabına yazılmış olmasın.

Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekun sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken, bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dini hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle onları uyarmalıdır.

Ey müminler! Size mekan bakımından yakın olan kafirlerle savaşın. Onlar sizde bir ciddiyet ve üstün gayret görsünler. İyi bilin ki Allah, fenalıklardan sakınan müttakilerle beraberdir.

Yeni bir sure indirildiğinde onlardan bazıları bu inen kısım hanginizin imanını arttırdı acaba diyerek vahyi küçümserler. Ama bu iman edenlerin imanını, yakinini arttırır ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler.

Fakat o sureler kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkârlarına inkâr kattı ve onlar kâfir olarak öldüler.

0: Onlar görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki kere imtihan ediliyor, çeşitli belalara çarptırılıyorlar da yine nifaklarından dönüş yapmıyor. Onlar bundan ibret de almıyorlar.
1: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ

Aleyhlerinde bir sure indirilince, göz kırpıp alay ederek birbirlerine bakar, sonra acaba bizi gören biri var mı diye endişeyle bakınır, gören biri yoksa hemen sıvışır giderler. Anlamaz bir topluluk olduklarından, onlar nasıl iman ve Kur'an meclisinden uzaklaşıp gidiyorlarsa, Allah da onları imandan uzaklaştırır.

Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer. Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.

0: Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, ey Resulüm de ki, Allah bana yeter. Ondan başka Tanrı yoktur. Ben yalnız O'na dayanırım. Çünkü O, büyük arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir. Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 109 ayetten ibarettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

İnsanları uyar. Müminlere Rablerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti? Onun için mi kâfirler, besbelli ki bu sihirbazın teki dediler.

Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah'tır. Kendisinden izin çıkmadıkça onun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz bu vasıflara sahip olan Allah'tır. Öyleyse onu bir tanıyarak yalnız ona ibadet ediniz. Hala gerçekleri düşünmeyecek misiniz?

Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlukları ilkin O yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı, öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kâfirlere ise dini inkar ettikleri için içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır.

0: ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Odur ki güneşi bir ışık yaptı. Ayı da bir nur kılıp ona bir takım konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Allah bunları boş yere değil, ancak hikmet uyarınca sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. Bilip anlayacak kimselere Allah ayetleri böylece açıklar.

Gece ve gündüzün sürelerinin değişerek peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıklarda, elbette Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınacak kimseler için nice deliller vardır.

0: Onlar ki ahirette bize kavuşmayı ummaz ve sadece dünya hayatına razı olup bununla tatmin bulur ve onlar ki bizim tek ilah olduğumuzun delillerinden ve gönderdiğimiz Kur'an ayetlerinden gaflet etmeyi sürdürür.
1: اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: İşte bunların irtikab ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise onların Rabbi imanları sebebiyle içlerinden ırmaklar akan o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir.

Onların orada duaları, "Sübhansın Allah'ım, her türlü noksandan münezzeh ve yücesin." Birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep selamdır. Duaları, "Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." diye sona erer.

Eğer Allah insanların faydalarına olan şeyleri çabucak elde etmek istemelerinde verdiği gibi müstahak oldukları şerri de çarçabuk verseydi derhal sonlara gelir, helak edilirlerdi. Fakat biz huzurumuza çıkmayı arzu edip ummayanları kendi hallerine bırakırız. Azgınlıkları içinde bocalar dururlar.

İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca, gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayaktayken bize yalvarıp yakarır. Fakat biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı bize yalvaran kendisi değilmiş gibi eski haline geçip gider. İşte hayat sermayelerini boşuna harcayıp haddini aşanlara, yaptıkları işler kendilerine böyle süslenmiş, hoşlarına gitmiştir. وَلَقَدْ

0: Sizden önceki devirlerde geçen nice ümmetleri, peygamberleri kendilerine açık deliller, mucizeler getirdikleri halde, onları yalancı sayıp, hakka karşı çıkarak zulmettikleri ve iman etmeyecekleri sabit olduğu için imha ettik. İşte suçlular güruhunu biz böyle cezalandırırız.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
0: Sonra onların peşinden nasıl davranacağınızı görmek için bu dünyada onların yerine sizi geçirdik.

Böyleyken ayetlerimiz kendilerine açık deliller halinde okunduğunda ahirette huzurumuza varacaklarını ummayanlar, bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem asla olacak bir şey değil. Çünkü ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve eğer sizin arzunuza uyar da Rabbime isyan edersem, o müthiş günün azabından korkarım.''

De ki, eğer Allah dileseydi, ben Kur'an'ı size okuyamazdım. Hiçbir suretle de size onu bildirmezdi. Bilirsiniz ki, daha önce bir ömür boyu aranızda yaşadım. Böylesi bir iddiada bulunmadım. Aklınızı kullanıp bunu anlamaz mısınız?

Hem yalandan bir söz uydurup onu Allah'a mal eden veya Allah'ın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Gerçek şu ki mücrimler iflah olmazlar.

0: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Onlar Allah'tan başka kendilerine zarar veya fayda veremeyen bir takım nesnelere ibadet ediyor ve onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, böyle bir şey olacak da Allah bilmeyecek ha? Ne o? Yoksa siz Allah'a göklerde ve yerde olup da bilmediği şeylerin varlığını mı haber vereceğinizi iddia ediyorsunuz? Haşa! O, onların iddia ettikleri her türlü ortaktan münezzehtir, yücedir.

İnsanlar aslında tek ümmet idi. Başlangıçta hepsi tevhid inancına sahip iken, sonra aralarında ihtilaf çıktı. Şayet Allah'tan nihai hükmü kıyamete bırakma şeklinde önceden yapılmış bir vaat olmasaydı, ihtilaf ettikleri konudaki hüküm çoktan verilmiş, azap tepelerine inmiş olurdu.

Bir de kalkmış, o peygambere Rabbi tarafından bambaşka bir mucize indirilse ya, diyorlar. Sen de ki, gayb alemi ancak Allah'ındır. Gaybı bilmek ona mahsustur. O halde bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekliyorum.

0: الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.
1: İnsanlara uğradıkları bir dertten sonra bir nimet ve afiyet tattıracak olursak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir takım kötü düşüncelere sapmışlar. De ki, Allah'ın o tuzakların hakkından gelmesi daha da çabuk gerçekleşir. Haberiniz olsun, meleklerimiz bütün o kötü düşüncelerinizi kaydedip duruyorlar.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ

İbadetlerini yalnız Allah'a yapıp gönülden ona yalvarırlar. Ahdimiz olsun ki eğer bizi bu felaketten kurtarırsan mutlaka şükreden kullarından olacağız derler.

Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki yine yeryüzünde haksız taşkınlıklar ve türlü yolsuzluklar yapıyorlar. Ey insanlar! İyi biliniz ki taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. Elde edeceğiniz en fazla şey bu fani hayatın geçici menfaatidir. Sonunda dönüp bizim huzurumuza geleceksiniz ve biz de yaptıklarınızı size bir bir göstereceğiz.

Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Derken o yağmur sebebiyle insanların ve hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir. Ağ gibi etrafı sarar. Yeryüzü renk renk, çeşit çeşit meyve ve mahsullerle süslenir. Bahçe sahipleri de o ürünleri devşirmeye giriştikleri sırada, geceliğin veya gündüzün birden emir çıkarırız. Bir afet gelir, söküp biçer. Sanki daha dün o şen manzara orada hiç olmamış gibi olur. İşte biz, düşünüp ibret alacak kimseler için ayetleri, delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız.

İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükafat, yani cennet ile daha da fazlası var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Kötülük işleyenlerse yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak. Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte on

0: olanlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
16: Aksa Akustik
1: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم Onlar namazlarını kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler. Enfal suresi 3. ayet. Muhterem mümin kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu infaktır. Değerli kardeşler, alimlerimizin infak tanımlamalarına baktığımızda genel olarak şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır. Malı ihtiyaca harcamak, kullara ulaşan faydalarda onlara iyilikte bulunmak, insanların mallarında gerekli olan bütün harcamalar ile farz ve nafile olsun hayır yolunda yapılan bütün harcamalardır. Kısacası infak kişinin Allah için harcadığı her şeydir. Bu para veya para değerindeki altın, gümüş ve benzeri madenler de olabilir. Mal, mülk, bağ, bahçe, yiyecek, giyecek, güç, kuvvet, ilim, irfan, zeka, firaset ve zaman gibi şeyler de olabilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her kuluna ayrı ayrı imkanlar vermiştir. Mesela Allah Celle Celaluhu kimine zenginlik vermiştir? O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği zenginlikten Allah için Allah'ın salih olan fakir kullarına infak etmesi, komşu ve akrabalarına, Allah için ilim öğrenen ve öğretenlere, yetime, yolda kalmışa, Allah için Allah'ın hükümleri hayata hakim olsun diye cihad eden mücahitlere infak etmesi, onun Allah'ın rızasını kazanması demektir. Aksi takdirde Allah'ın kendisine verdiği zenginliği Allah'ın razı olmadığı yerlere harcaması, haram olan yiyecek ve içeceklere kullanması, ihtiyaç sahiplerini gözetmemesi ve o zenginliği Allah yolunda cihad eden mücahitlere harcamaması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Yine Allah-u Teala'nın bazı kullarına ilim vermiştir. Yani Allah-u Teala bazı kullarına da ilim vermiştir. O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği bu ilmi Allah için, Allah'ın yarattığı kullarının iman etmesi için ve Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamaları için kullanması ya da Allah'ın dininin hayata hakim olması için kullanması onun Allah'ı razı etmesinin bir göstergesi ve Allah'ın ondan razı olması demektir. Mesela Allah-u Teala bu verdiği ilimle onun rızasının dışında hareket edecek olursa kendisine verdiği ilim ve irfanı yeryüzünde bozgun çıkaracak silahlar üretip yeryüzünü fesata götürecek olması ya da fitne ve fesat çıkarmakla birlikte bu ilimle zalim ve tağutlara belamlık yapıp dini onların istek ve arzularına göre yorumlaması, Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Misalleri daha çoğaltabiliriz fakat buna ihtiyaç yoktur. Mesele anlaşılmıştır zannedersem. Allah Celle Celaluhu Secde Suresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşırlar. Rablerine korku ve umutla yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. İşte bu ve bunun gibi birçok ayet-i kerimede
Müttaki müminlerin en önemli özelliklerinden birinin infak özelliği olduğunu ve infak edenlerin de gerçek müminlerden olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, infakla ilgili bazı hususlar vardır ki bunları bilmemiz lazımdır. Bunlara kısa kısa göz atacağız inşallah. Bir, niyet. İnfak amelinde niyet sadece Allah için olmalıdır. Maddi ve manevi menfaat elde etmek ya da mevki ve makam sahibi olmak için veya gösteriş yapmak için olmamalıdır. Müminlerin emri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göre karşılık görür. Herkese niyet ettiği şey vardır. Hicret ederken niyeti Allah ve Resulü olanın hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicret ederkenki niyeti elde edeceği bir dünya malı veya evlenmek istediği bir kadınsa onun hicreti de onadır. 2. Helal ve temiz olanlardan infak etmek. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haramdan kazandığı parayı infak ettiği takdirde asla bereketi olmaz. Ondan sadaka olarak verirse asla kesinlikle ondan kabul olunmaz. 3. Varlıkta da darlıkta da infak etmek. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinin 134. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yutanlar ve insanları affedenlerdir. 4. İyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yani infak edeceği şeylerin iyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yine Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 267. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden rızık olarak çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Ali İmran suresinin 92. ayetinde de Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre yani iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu şüphesiz bilir. 5. İnfakta ölçü. Allah Celle Celaluhu Talak suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Geniş imkanları olanlar geniş imkanlarına göre nafakayı versin. Rızkı kısıtlı bulunanlar da artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Evet kardeşlerim, bütün bunlar infakta olması gerekli olan şeylerdir. İşte bunlarla birlikte kişide infak etme istek ve arzusu olmalıdır. Gönülde şehadet sevdası gibi infak sevdası olmalıdır. Çünkü şehadet sevdasına ulaşmak, yani canı infak edecek dereceye ulaşmak, diğer infakları gerçekleştirmekten geçer. Allah için gücünü, kuvvetini, ilmini, irfanını, malını, mülkünü, işini, aşını ve zamanını infak edemeyenlerin canını infak etmesi söz konusu değildir. Değerli kardeşlerim, bütün başarılı işlerin altında infak şuuru yatmaktadır. İnfak şuuru oluşmamış toplumların başarılı olmaları mümkün değildir. Eğer bugün bizlere İslam nimeti ulaşmışsa, İslam'la şereflendiysek bunun sebebi bizden önceki mümin kardeşlerimizin fedakarca çalışmalarından, gayret etmelerindendir. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları onun yolunda infak etmelerindendir. O kardeşlerimizin malını, canını, zamanını, ilmini, gücünü, kuvvetini yüce bir sevdayla Allah yolunda infak etmeleri bu dini bu zamana taşımıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç olduğu zamanlarda
ashabını Allah yolunda infak etmeye çağırdığında bu çağrıyı duyan müminler hemen bütün imkanlarını Allah yolunda infak ediyorlardı. Malının tamamını getirip ailesine Allah ve Resulünü bırakanlar, malının yarısını getirenler, malının üçte birini getirenler, bir avuç hurma getirenler ve İslam ordusunu donatanların hepsi infak şuurunu malına, canına ve diğer imkanlarına sindirmiş kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Evet kardeşlerim, bizler de Allah'ın dininin bizden sonraki kardeşlerimize ulaşmasında bir katkımızın olmasını istiyorsak infak amelini hemen gündemimize almalıyız. Allah'ın verdiği imkanları Allah'ın belirlemiş olduğu yerlere büyük bir sevinçle infak edip kendimizi o hesap gününe hazırlamalıyız. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la kulletu ve la şefa' vel kafiruna humuz zalimun. Sadakallahu l-azim. Ey iman edenler, alışverişin, dostluğun ve aracılığın fayda etmediği gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi de infak şuuruna ulaşan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Özel Efem. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Sorumluluğumuz irademiz kadardır. Dinin korunması, kullanması diye bir şey olamaz. Allahü Teala dini biz indirdik, biz koruruz buyuruyor. Bize düşen dinimizi yaşama ve yaşatma noktasındaki gayretlerimizdir. Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği akıl ve irade ile yapabildiğimizi yapmaktır. Hadiselerin görünmez yüzünü biz bilemeyiz. Hayır mı, şer mi olduğunu anlayamayız. Gücümüzün üstündekini Allah'a bırakırız. Hazreti Musa'nın aleyhisselam, Hızır aleyhisselamlı yolculuğu bize en güzel misaldir. Hızır aleyhisselam temeldeki hazineyi yetimlere bırakmak için yıkılacak duvarı düzeltir. Anne ve babasına asi olacak bebeği sokak ortamında ruhunu alır. Gasp için gelecek kralın tehlikesini önlemek için kendilerine iyilik yapan gemiyi işlemez hale getirir. Görünen gözle irdelediğimizde bu yapılanlar adaletsizlik ve insafsızlığı akla getirir. Görünmez yüzü ise merhamet ve iyiliği getirir. O gözle göremediğimiz için de gücümüzün üstündeki hadiseleri Allah'a bırakır, ondan yardım isteriz. Zelzelenin dış etkilerini anlarız. Yıkılan ve yok olan aileleri, göçük altında kalan yavruları merhamet duygumuzla gözlemleriz, acırız, ağlarız. Bize düşen bir görev olarak koşar yardımda bulunuruz. Görünen yüzündeki ızdırapları paylaşırız. Görünmez yüzüne gücümüz yetmez. Allah Celle Celaluhu'nun takdir ettiği alandır. O alana ait fikir ve düşüncelerimiz zan üzeredir. Allah Celle Celaluhu bununla yaptığımız amellere karşılık cezalandırıyor ya da Müslümanları günahından kurtarıp cennetine alırken kafirleri mi cezalandırıyor şeklindeki düşüncelerimizi söyleriz de gerçeğini bilmeyiz. Harpler oluyor, zalimler de alabildiğince zulmediyor. Yeryüzü ahlarla, vahlarla, inlemeler ve ünlemelerle doluyor. Bütün bu olup bitenlerin görünen yüzü bizi üzüyor. Akan kan, parçalanan beden, harap olan haneler, kaybolan iffet ve ismetler, dullar, yetimler, kahreden sahneler. Film gibi gözümüzün önüne geliyor, üzülüyor ve ağlıyoruz. Bize düşen kadarını yapmaya çalışıyoruz. Müslümansan kardeşlerine yardıma koşuyorsun, dertleriyle dertleniyorsun, savaşta yanındasın, zulme karşı berabersin. Bütün bunlar hadiselerin görünen yüzüdür. İnancın verdiği gayrettir. Müslümanlar arasındaki irtibattır. Allah Celle Celaluhu'ndan mükafat almak, rızayı kazanma, ahirete hazırlık yapmadır. Kulluk sınırını aşmadan Rabbe yaklaşmadır. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği vazife kadarını yerine getirmektir. Görünmez yönüne ait dil uzatmayız. O Allah'ın takdir alanıdır. Yaptıklarımız ise yorumdur. Allahü Teala hiçbir kuluna inansın inanmasın zulmetmez. O kadiri mutlaktır. Görünenler onun adaletinin tecellisidir. Aleyhimize de olabilir, lehimize de. Hayır gördüğümüz şer, şer gördüğümüz ise hayır olabilir. Allah Celle Celaluhu görünen ve görünmeyenin mutlak hakimidir. Kulları aleyhinde hükmetmez, takdir etmez. Harp varsa, zulüm varsa onun takdir çizgisindeki hadiselerdir. Kullarının lehine olan hadisedir. Biz şöyle düşünürüz. İnanan için bu dünya geçicidir. Hadiseler geçici dünyadan ahirete geçişteki imtihan olabilir. Derece artırılabilir. Makam yükseltmesi olabilir. Ya da zalimin katmerli zulmünü perçinletici, ayıbını artırıcı hareket olabilir. Hadiseleri bu noktadan alırsak rahatlarız. Dini koruma ve kollama bizim vazifemiz değildir. Allah Celle Celaluhu'na aittir. Bize düşen dini yaşamaktır. Allah'ın bize emrettiklerini hayatımıza geçirmektir. Haramı haram bilerek, helali de yaşayarak tatbik etmektir. Müslümanın Müslümana görevini düşünmek, düşmanla olan münasebetini kontrol altına almaktır. Görünmeyen, bizi aşan ve Allah Celle Celaluhu'nun irade sınırına girenleri de Allah'a bırakmaktır. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah.

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

Hazreti Ömer'in yaptığı son hac sırasında Mina'daydık. Ben Abdurrahman bin Avf ile okuduğum için onun çadırındaydım. Bir ara gelip şu haberi verdi. Adamın biri Hazreti Ömer'e, bir adam eğer Ömer ölürse falan adama biat edeceğim. Çünkü Ebu Bekir'e yapılan biat bir oldu bittiye geldi diyor dedi. Hazreti Ömer, ben bu akşam eğer Allah dilerse Müslümanların işini gasp etmek isteyen grup hakkında onları uyarırım dedi. Ben de ey müminlerin emiri, bunu yapma. Çünkü hac mevsimi halkın avam tabakasını ve mertebe bakımından düşük olanları bir araya getirir. Seni dinleyenlerin çoğu da onlar olurlar. Korkarım ki sen bir şey söylersin, onlar da bunu Arap Yarımadası'nın ve İslam memleketlerinin her köşesine ulaştırırlar. Hatta senin konuşmanı bile dinleyemeyebilirler. Medine'ye varıncaya kadar konuşma. Çünkü Medine hicret yurdudur, sünnet yurdudur. Orada halkın alimleri ve eşrafı oturur. O zaman tam manasıyla dediklerini der, onlar da senin sözünü dinler ve anlarlar dedim. Ömer, eğer Medine'ye sağ olarak dönersem ilk fırsatta bu hususta konuşacağım dedi. Biz Zilhicce'nin sonunda Medine'ye vardığımızda cuma günü oldu. Ben Ömer'i dinlemek için sabahın erken saatlerinde mescide gittim. Baktım ki Said bin Zeyd minberin tam yanında oturmuştu ve benden önce gelmişti. Ben de onun hizasına oturdum. Dizlerimiz birbirine değiyordu. Biraz sonra Hazreti Ömer geldi. Onu gördüğümde Said bin Zeyd'e, o bugün bu minberden öyle bir konuşma yapacaktır ki ondan önce bu minberde hiç kimse böyle bir konuşma yapmamıştır dedim. Said bin Zeyd benim bu sözlerimi yadırgadı ve ne demesini umuyorsun ki başkası bunu söylememiş olsun dedi. Hazreti Ömer minber üzerinde oturdu. Müezzin ezanı bitirdikten sonra kalktı. Allah'ın şanına yakışır bir şekilde Allah'ı övdü ve sonra ey insanlar, ben bir söz söyleyeceğim. Belki bir daha fırsat bulamam. Bilmiyorum, belki de ecelim yakındır. Kim ki o sözü dinler, akıl erdirirse, devesin nereye kadar, hangi noktaya kadar giderse o sözü nakletsin. Kim ki onu iyice ezberlememişse benim ağzımdan yalan uydurmasını helal etmem. Kesinlikle Allah Muhammed'i hakla gönderdi. Üzerine kitabı indirdi. Onun üzerine inenler arasında recm ayeti vardır. Biz onu okuduk, ezberledik, anladık. Peygamber recm yaptı. Biz de ondan sonra recm yaptık. Korkarım ki halkın üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra herhangi bir kimse biz Allah'ın kitabında recm ayetini görmüyoruz desin. Böylece Allah'ın indirdiği bir farzı terk etmek suretiyle sapsınlar. Recm Allah'ın kitabında haktır. Zina eden evli erkek ve kadınlar için. Tabii bu da delil olduğu gebelik hali veya dille itiraf edildiği zaman olur. Allah'ın kitabında şu ayet de vardır. Sakın babalarınızı inkar edip de başka kimselere kendinizi nispet etmeyiniz. Çünkü böyle yapmak bir çeşit küfürdür. Ey insanlar! Hazreti Peygamber, İsa bin Meryem'in öldüğü gibi beni övmeyiniz. Çünkü ben bir kulum. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür deyiniz buyurmuştur. Kulağıma geldiğine göre sizden birisi, eğer Ömer ölürse ben falan adama biat edeceğim. Çünkü Ebu Bekir'in hilafeti bir oldu bittiye geldi demiş. Evet, Ebu Bekir'in biatı böyle oldu. Ancak Allah onun şerrinden Müslümanları korudu. Fakat sizin içinizde bugün Ebu Bekir'den daha fazla hayırlara koşan hiç kimse yoktur. Ebu Bekir bizim en hayırlımızdır. Allah'ın Resulü vefat ettiği zaman Ali, Zübeyir ve beraberindekiler Resulullah'ın kızı Fatıma'nın evinde toplandılar. Ensar da bizden ayrılıp Beni Saide sakifesinde toplanmışlardı. Muhacirler Ebu Bekir'in yanında toplandılar ve ''Ey Ebu Bekir, kalk kardeşlerimiz olan Ensar'a gidelim.'' dedim. Biz Ensar'ın yanına giderken bize iki salih kişi rastladı.
Ensar'ın yaptıklarını bize söylediler. Bize, ey muhacirler, nereye gidiyorsunuz deyince, biz Ensar kardeşlerimize gitmek istiyoruz dedik. Onların ikisi de, Ensar'a gitmeseniz de mesuliyetiniz yoktur. Ey muhacirler, işinizi kendi aranızda halledin dediler. Allah'a yeminler ederim, onlara gideceğiz dedim. Dayattım ve onlara Beni Said'e sakifesinde bulundukları bir vakitte vardık. Baktık ki hepsi orada toplanmışlar. Aralarında bir kişi yorgana sarınıp uzanmıştı. Onun kim olduğunu sordum. Sa'd bin Ubade'dir dediler. Niçin böyle ortada uzanıyor diye sorunca da hasta olduğunu söylediler. Biz oturduktan sonra Ensar'ın hatibi kalkarak Allah'a şanına yakışır bir şekilde hamd ve sena ettikten sonra biz Allah'ın yardımcıları ve İslam'ın ordusuyuz. Muhacirlerse peygamberin kavmi olmak üzere içinizde birçok kimseler İslam'ı çok geç kabul ettiler dedi. Onun sözlerinden hilafeti elimizden almak istediklerini anladım. O sustuktan sonra cevap vermek istedim. Hafızamda iyi bir konuşma hazırlamıştım. Bunun Ebu Bekir'in mizacına da uygun olduğunu sanıyordum. Ebu Bekir bana, ey Ömer, yavaş ol dedi. Benim sert mizaçlı olduğumu bildiği için konuşmaya başladı. O bizim en ağır başlımız, en vakarlımızdı. Allah'a yemin ederim, söylemek istediğim her şeyi benim söylemek istediğimden çok daha güzel bir biçimde ifade etti. Sonuç olarak onlara, sizin saydığınız o vasıflar sizde mevcuttur. Fakat Araplar Kureyş kabilesinden başka birisinin hilafetini kabul etmezler. Çünkü onlar hem soyca hem de beldeleri dolayısıyla Araplardan daima saygı görmüşlerdir. Ben şu iki kişiden birini uygun görüyorum. Hangisini isterseniz ona biat ediniz dedi ve benimle Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın elinden tuttu. Onun benim hakkımda söyledikleri hariç bütün konuşması hoşuma gitti. Allah'a yemin ederim ki suçum olmadığı halde benim boynumu vurmaları bile Ebu Bekir'in bulunduğu bir toplumda başa geçirilmekten bana daha sevimli gelirdi. Ebu Bekir'in bu sözleri üzerine Ensar'dan biri, bunun çaresi şudur, bir emir bizden, bir emir de sizden olsun dedi. Bunun üzerine her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Bir karışıklık çıkmasından korktum ve hemen Ebu Bekir'e uzat elini dedim ve ona biat ettim. Benden sonra muhacirler ve arkadan Ensar da biat ettiler. O sırada Sa'd bin Ubade'nin yatağını tepeledik. Onlardan birisi Sa'd'ı öldürdünüz dedi. Ben de Allah onu öldürsün dedim. Allah'a yemin ederim ki bizim hazır bulunduğumuz hiçbir iş görmedim ki Ebu Bekir'e biattan daha kolay olsun. Bizim korktuğumuz şuydu ki eğer işi sonuca bağlamadan ayrılırsak bizden sonra birisine biat ederler. O zaman biz o kişiye razı olmadığımız halde biat etmek zorunda kalırız veya karşı çıkarız ki o zaman da fesat ortaya çıkar. Kim ki Müslümanların istişaresi olmaksızın bir emire biat ederse onun biatı yoktur. O emire biat edenin de biatı yoktur. Biat eden de, biat edilen de ölüme namzettir dedi.

Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Halk, Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra bize gelerek Ensar Beni Sayide sakifesinde Sa'd bin Ubade ile birlikte toplantı yapmaktadırlar ve ona biat edecekler dediler. Ben ve Ebu Bekir, Ebu Ubeyde bin Cerrah'la birlikte kalktık, onlara doğru gittik. İslam'da bir ihtilaf meydana getirirler diye korkuyorduk. Ensardan iki kişiyle karşılaştık. İkisi de doğru kişilerdi. Biri Uveym bin Sayide, biri de Ma'an bin Adi'ydi. Bize, nereye gidiyorsunuz dediler. Biz de sizin kavminize gidiyoruz. Onlar hakkında bizim kulağımıza şunlar çalınmıştır dedik. Onlar dönünüz. Onlar size hiçbir şeyde muhalefet etmez ve hoşunuza gitmeyen bir şey de yapmazlar dediler. Fakat biz dönmedik. Gitmekte ısrar ettik. Ben konuşmamı içimde hazırlıyordum. Ensar'ın bulunduğu yere vardık. Baktık ki orada Sa'd bin Ubade'nin etrafında toplanmışlardır. Sa'd da hasta olduğundan bir sedir üzerinde yatıyordu. Onların yanına girdiğimiz zaman, ''Ey Kureyş cemaati, bizden bir emir, sizden bir emir olsun.'' dediler. Hubab bin Münzir, ''Ben bu işin temeliyim, onun halli benim elimdedir.'' şeklinde konuşmalar yaptı ve ''Eğer dilerseniz Allah'a yemin ederiz ki savaşı yeniden başlatırız.'' dedi. Ebu Bekir onlara, ''Acele etmeyiniz.'' dedi. ''Ben konuşmak istedim, bana da ''Ey Ömer, sus.'' dedi. Ben de sustum. Ebu Bekir, Allah'a hamdü sena ettikten sonra, ''Ey Ensar, biz sizin faziletinizi, üstünlüğünüzü inkar etmiyoruz. Sizin İslam'daki derecenizi de inkar etmiyoruz. Bizim boynumuza vacip olan hakkınızı da. Fakat siz biliyorsunuz ki, Kureyş'ten olan bu kabile, Araplar içerisinde öyle bir mertebededir ki, başka kabilelerde bu durum yoktur. Araplar ancak bu kabileden gelen bir kişi etrafında toplanabilirler. O zaman biz emirler, siz de vezirlersiniz. O halde Allah'tan korkunuz. İslam'ı parçalamayınız. İslam'da ilk felaketi açan siz olmayınız. Dikkat ediniz. Ben sizin için şu iki kişiden birisine razı oluyorum. Onlar Ömer bin Hattab'la Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Hangisine biat ederseniz o sizin için güvenilirdir dedi. Allah'a yemin ederim ki söylemek istediğim hiçbir şeyi kalmadı ki Ebu Bekir onları konuşmasın. Ancak bu son söz hoşuma gitmedi. Allah'a yemin ederim suçsuz olduğum halde öldürülüp diriltilsem ve bir daha öldürülüp diriltilsem bu benim için Ebu Bekir'in içinde bulunduğu bir cemaatin başına geçmekten daha sevimli olurdu. Sonra ''Ey Ensar topluluğu, ey Müslüman topluluğu, insanların içinde Hazreti Peygamber'in yerine geçmeye Ebu Bekir'den daha iyisi yoktur. Çünkü o ilk Müslüman olandır. Peygamber'in mağara arkadaşıdır ve yaşça da en olgun olanımızdır.'' dedim ve Ebu Bekir'in elini tuttum. Fakat benden önce Ensar'dan biri Ebu Bekir'in elini tutarak biat etti. Halk da onun arkasından biat etmeye başladı. Böylece Sa'd bin Ubade'den vazgeçildi. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Ubeyde'ye haber göndererek, ''Gel seni halife yapalım. Çünkü ben Hazreti Peygamber'den her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde'dir dediğini duydum.'' dedi. Ebu Ubeyde, ''Ben Resulullah'ın Müslümanlara imam olmasını emrettiği bir kişinin önüne geçmek istemiyorum.'' dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
0: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
13: Saat 14.
14: 14.
13: Özel FM hayırlı günler diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Resulullah Aleyhisselam'ın Ömer radıyallahu anh'e verdiği cevap üzerinde de durmalıyız. Hayır, sonra halk Muhammed ashabını öldürmeye başladı diye dedikodu eder. İslami terimlere göre bu cevabı en yakın anlamıyla şer'i siyaset diye isimlendirebiliriz. İslam saflarındaki insanların bu manayı anlamaya ne kadar da ihtiyaçları var. İslam safları içerisindeki heyecanlı gençler, yönetici kadronun kural dışı ve karşı pozisyonda olan kişilere karşı gütmüş olduğu yumuşak ve hikmetli davranışı içeren politikayı çoğu zaman şiddetle kınamaktadırlar. Özellikle merkezde veya cemiyetteki çoğunluğun bu gibi kişilerin görüşlerini kınadığı zamanlarda. Bu durumda yönetici kadro iki ateş arasında kalmaktadır. Yönetici kadronun gevşek davrandığından şikayetçi olan heyecanlıların ateşiyle cemaat aleyhine planlar yaparak tuzaklarını düşürmek için uygun bir fırsatı bekleyen içerideki düşmanların ateşi arasında. Durum böyle olunca ne içerideki gençler yönetici kadroyu mazur görmekte ne de dışarıdaki düşmanlar merhamet etmektedirler. Biz Müslüman cemaat için Abdullah İbni Ubey'in tutumu kadar tehlikeli, düşmanca bir tutum tasavvur edemiyoruz. İbn-i Ubey sadece aziz olanın zelil olanı çıkaracağı hususundaki kanaatiyle, ki bu sözde kendini ve Resulullah Aleyhisselam'ı kastetmiştir, boynundan İslam halkasını çıkarıp halis bir kafir olmuştur ve hükmü ölümdür. Fakat görünüşte o İslam saflarındaydı. Müslümanlarla kafirlerin arasında propaganda savaşının en şiddetli olduğu bu dönemde onu öldürmeye kalkışmak, kafirlere Müslümanları teşhir etmeleri için büyük bir fırsat verecek, diğer insanlar karşısında Müslümanların iyi şöhreti karalanacaktı. Gerçekte Resulullah Aleyhisselam bu merhalede İbn-i Ubey'in tesirinden korkmuyordu. Görünüşte İbn-i Ubey'in suçlu olduğu henüz kanıtlanmamıştı ve o bu sözü söylemediğine dair yemin etmişti. Buna rağmen İslam safları içerisinde tek kişinin bile onun sözünü kabul ettiğine veya doğruladığına rastlamıyoruz. Onun lehine olarak en fazla istenen şey, milleti arasındaki mevkisini kaybetmiş olduğu için kendisine merhamet edilmesi ve Zeyd'in nakletmiş olduğu sözü yanlış değerlendirmesi durumuydu. Zahire bakılacak olursa onun sözünü kabullenip susanlar birkaç kişiden oluşan münafıklar zümresiydi. Bütün bunları üstünde durarak belirtmemizden maksat, Resulullah Aleyhisselam'ın İbn-i Ubey'in öldürülmesini reddedişinin sebebinin İslam safları içinde bir kargaşalıktan korktuğundan dolayı olmamasıdır. Resulullah'ın bu tavrı, durumun İslam safları içerisinde meydana getireceği tesirden korktuğu için değil, sadece tarafsızlar karşısında düşmana İslam cemaatini kötüleme fırsatı vermemek için takınılan siyasi bir tavırdı. Hayır, sonra halk Muhammed ashabını öldürmeye başladı diye dedikodu eder. İslam safları içerisinde çoğu kez yöneticilere, bozgunculara karşı sustuğu veya saflar içerisindeki bazı sapmalara sabırlı davrandığı gerekçesiyle açık bir şekilde ithamlar yöneltilmektedir. Halbuki Müslüman cemaatin geçmekte olduğu dönem içerisinde iç ve dış şartlar bazı hükümlerin ertelenmesini ve bazı davranışların durdurulmasını gerektirmektedir. Umulur ki İslam davetçileri bu olay çerçevesinde kendi iç yapılarını ve düşmanın davranışlarını çok iyi değerlendirirler. Resulullah Aleyhisselam, kendisine yöneltilen küfürlerin ve kışkırtmaların doğru olduğunu nazil olan ayetle kesin olarak öğrenmesine rağmen ölümü hak eden kimseyi öldürtmemiştir. Bunun sebebi ise Müslüman cemaatin şöhretine leke sürmemek ve düşmanların böyle bir fırsatı değerlendirmek suretiyle propaganda yapmalarını önlemek gibi siyasi bir karar almasındandır. İçeride kendi gençleriyle, dışarıda da hasımlarıyla olan davranışlarında yöneticilere tam bir hürriyet vermeye ihtiyacımız var. Onlar, karşı karşıya kaldıkları şartları bizden daha iyi bilmektedirler. Bizim de Ömer radıyallahu anh'in İbn-i Ubey'in kellesini istemesi veya Sa'd ve Useyd'in radıyallahu anh İbn-i Ubey'e merhamet edilmesini istemeleri gibi kendi görüşümüzü belirtmeye hakkımız vardır. Fakat yönetici kadroyu kendi görüşümüzü uygulamaya zorlamaya ve uygulamaya koyduğu bir karara karşı onu itham etmeye hakkımız yoktur. Bununla beraber İslami hareketin yönetici kadrosunun davranışlarında basiretli hareket etmelerini sağlayacak kadar ilmi potansiyele sahip kimseler olduğunu unutmamamız gerekir. İşaret edeceği mühim bir noktada hareket ve devlet yöneticilerinin selahiyetleri konusudur. Devlet yöneticileri fertler üzerinde ölüm, hapis ve sürgün gibi şer'i hükümleri tenfiz etmeye kadirdir. Aynı şekilde çoğu zaman hasımlarına karşı koyabilme gücüne de sahiptir. Bununla beraber hükümlerin uygulanmasında duraklamasını gerektiren ve kendisini bu yönde etkileyen bazı siyasi şartları gözetmek zorunda kalabilir. Devlet için söz konusu durum geçerli olduğuna göre hareketin yöneticilerinin daha yetersiz kalmaları gayet normaldir. Hareket daima diğer devletlerin kanun ve örfleriyle bağlantılı olan zor şartlara mahkumdur. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de eziyet ve işkenceler karşısında sarsılan veya dininden dönenlere karşı bir uygulamada bulunmadığını görüyoruz. Çünkü onun bu devlet içerisinde bir otoritesi söz konusu değildi. Medine'de ise otorite sahibi ve en yüksek hüküm makamı olduğu için hükümleri tenfiz ettiği ve had cezalarını uyguladığını görüyoruz. Mürted olarak Medine'den kaçıp Resulullah Aleyhisselam'ın elinin uzanamadığı diğer otoritelere sığınanlara karşıysa haklarındaki cezanın tenfizi için gücü yeten zaman gelinceye kadar hükmü ertelediğini görmekteyiz. 8. Resulullah Aleyhisselam'a "Ey Allah'ın elçisi, sen onun kusuruna bakma, onu hoş gör. Allah seni bize gönderdiği zaman kavmi lider yapmak için ona tac hazırlamaktaydılar. Tacın bitmesi için sadece Yahudi Yuşa'nın yanında bir parça kalmıştı. Fakat sen gelince onun otoritesini elinden aldın." diyen Ensar'ın iki liderinin tavırlarına işaret etmek gerekir. Bu söz zahirde İbni Ubey'e merhamet edilmesinin istendiğini belirtse bile gerçekte onun bu tutumuna sebep olan nefsi etkenleri bütün çirkinliğiyle ortaya koymaktadır. İbni Ubey'in lider olma sevgisi onu bu tutumuna sürüklemiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın doğruluğuna dair gördüğü açık delil ve ayetlere rağmen otoritesini kaybetmenin verdiği nefsi etki onu Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşan bir pozisyona düşürmüştür. Bu korkunç hastalık İslam safları içerisindeki en tehlikeli hastalıktır. Liderlik ve otoriteye ulaşmak için çekişme hastalığı. Bu hastalık çoğu kez Müslüman cemaatin yıkılmasına veya en az ihtimalle safların bölünmesine sebep olmaktadır. Cahiliye toplumuyla bizim aramızdaki fark şudur. Cahiliye toplumuna mensup olanlar siyasi veya demokratik af ve kanunlara göre aralarında hükmetmektedirler. Bu örf ve kanunlara karşı çıktıkları zaman da kendi koymuş oldukları kanun ve prensiplere karşı çıkmış olurlar. Müslümanlara gelince cemaate bağlı kalmak dinin kendisidir. Emirin sözünü dinleyip itaat etmek farzlardan biridir. Şer'i hakimin hükmünü kabul etmek biatin içindedir ve kim vermiş olduğu sözden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Hoşa giden veya gitmeyen işlerde dinleyip itaat etmek İslam'ın ilk prensiplerinden biridir. Allah'ın kitabı ile hükmettiği sürece Müslümanların emiri, başı simsiyah bir üzüm tanesi gibi olan Habeşistanlı bir köle dahi olsa dinlemek ve itaat etmek İslam'ın ilk prensiplerinden biridir. Bu tavırla ilgili olarak cemaate karşı çıkanların arkasına gizlendikleri ince örtüye de işaret ediyoruz. Bu örtü cemaat menfaatinin kendisidir. Cemaat saflarında temyiz girişimi ve gençler arasında adaletin kaybedilmesidir. Tabii ki sonradan cemaatine karşı olan bu kişinin içindeki nefsi istekleri ortaya çıkmaktadır. Bu da o kişinin hassas bir mevkiyi kaybetmesi ve belirli bir seçimde kazanamamasından kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar onu gücü yettiği kadar cemaati teşhir edip yaralamak ve yıkmak doğrultusunda çalışmaya itmiştir. Fakat aynı kişinin kendisine bir mevki verildiği veya bir otorite teslim aldığı zaman birdenbire cemaati ve yöneticileri savunur duruma geldiğini ve cemaatin çıkarına karşı duyduğu büyük kıskançlığının gittiğini görürüz. İslami harekete karşı alınan tavırların çoğu liderlik ve mevki sevgisinden kaynaklanmaktadır. Bazı zaman bu tavırların tedavi edilmesi mümkündür. Bazı zamanlarda ise tedavileri çok güç, hatta imkansız olabilir. İşin başlarında liderlik ve mevki isteğine karşı ılımlı davranılabilir ve bazı önemsiz durumlarda kolaylık gösterilebilir. Fakat kişinin bu ılımlı tavırları kullanma yoluna gitmesi, hak etmediği ve ehli olmadığı halde herkesin kendi emri altında olmasını istemesi karşısında sessiz kalınamaz. Bu tip insanlara karşı ılımlı davranmak ve isteklerini kabul etmek doğru değildir. İslam'a karşı olanların çoğu, kendi liderlik ve menfaatlerinin elden gitmesi korkusuyla karşı olmuşlardır. Buna en açık misal, Ebu Cehil'in İslam'a ve İslam'ın elçisine karşı olan tutumudur. Biz ve Abdümenaf oğulları şeref konusunda yarış içerisindeydik. Onlar yedirdi, biz de yedirdik. Onlar içirdi, biz de içirdik. Diz dize gidiyorduk. Üzerlerine bahis oynanan iki yarış atı gibiydik ki onlar, bizim aramızda kendisine gökyüzünden vahiy gelen bir peygamber vardır, dediler. İslami hareket bilinçlidir. Bu durumlara karşı en uygun ve olumlu tavırları takınır. Bu şekilde olan bazı kişileri idare etmekte ve onlara İslam'daki makamlarının korunmuş olduğunu hissettirmekte veya dava ve cemaate tehlikeli görüldükleri zaman onlara karşı kesin tavır koymakta hiçbir beis yoktur. 9. İslam topraklarında babasının otoritesinin bitirilmesinde büyük rolü olan Yüce Müslüman Abdullah İbni Abdullah İbni Ubey'in tavrı bizlere çok değerli şeyler öğretmektedir. Bu tavır iki yüce davranışta belirtilebilir. Birinci davranış. Zeyd'in babası hakkında söylemiş olduğu sözler vahiy yoluyla doğrulandıktan sonra Abdullah Medine'nin kapısında durarak kılıcını çekmişti. Babası İbni Ubey Medine'ye girmek için yanına geldiğinde ona Allah'ın adına yemin ederim ki Resulullah Aleyhisselam sana izin vermediği müddetçe buradan bir adım ileriye geçemezsin. Şüphesiz ki o aziz, sense zelilsin demiş. Resulullah Aleyhisselam gelip de kendisine müsaade ettikten sonra onun geçmesine izin vermişti. Bir yandan böyle bir davranış Abdullah'tan başka birinden beklenemezdi. Diğer bir yandansa Abdullah'tan başka kimse bu şekilde davranamazdı. Abdullah'tan başka birinden beklenemezdi. Çünkü bütün Hazreç, hatta bütün Ensar, Abdullah'ın babasını ne kadar saydığını biliyorlardı. Müslümanlardan herhangi biri böyle bir tavır takınmaya yeltenseydi, babasının zilletine hiçbir zaman razı olmayan Abdullah'ın kılıcından her an için korku içinde olacaktı. Böyle bir durumda, münafıkların başının zelil olduğunu itiraf etmeden büyük bir fitneye sebep olabilirdi. Diğer bir yandan Abdullah'tan başka kimse bu şekilde davranamazdı. Çünkü babasına tabi olan münafıkların saldırısından çekinmeyen tek kişi oydu. Oğlun babasının boynuna kılıcını dayandığını gören hiçbir münafık oğuldan intikam almaya cüret edemezdi. Çünkü babasının işlerini kollayan, onun menfaatini en çok düşünen kişi oydu. Hiç kimse babasının menfaatine oğlundan daha düşkün olamazdı. Abdullah radıyallahu anh'in bu tutumu ebediyete kadar tarihin muhafaza edeceği eşine ender rastlanan tutumlardan biridir. Abdullah radıyallahu anh'in babası Abdullah İbni Ubey'i küçük düşürdüğünü, hatta Resulullah aleyhisselam izin vermeden onun Medine'ye girişini bile engellediğini gören münafıkların bütün emelleri suya düşmüştür. İkinci davranış. Resulullah aleyhisselama gelip ona, ''Ya Resulallah, eğer babam hakkında duydukların için onu öldürmeyi istiyorsan, bu işi yapmak için beni görevlendir.'' Allah'ın adına yemin ederim ki şu oturduğun yerden kalkmadan onun başını sana getiririm. Hazreç kabilesi benim kadar babasına iyi davranan ve ona karşı iyi olan bir insan daha görmemiştir. Ve ben ya Resulallah benden başka birine babamı öldürmesini emretmenden çekiniyorum. Eğer böyle yapacak olursan babamın katilinin gözlerimin önünde insanlar arasında gezip dolaşması nefsime ağır gelir. Sonra onu öldürür ve bu hatayla cehenneme girmeye mahkum olurum. Senin affın daha faziletli ve minnetin daha yücedir dediği zamanki davranışıdır. Resulullah aleyhisselam kendisine cevaben, ne onu öldürmek istedim ne de böyle bir şey emrettim. O aramızda bulunduğu müddetçe kendisine iyi davranmaya devam edeceğiz dedi. Bunun üzerine Abdullah, ya Resulallah, şu gördüğün topluluk babamı kendilerine lider yapmak için tac giydirmeye hazırlanıyorlardı. Bu sırada Allah bizlere seni gönderdi. Seni yücelttik ve onu indirdik. Şu anda da onunla bulunan bazı kişiler Allah'ın kendisinden almış olduğu bazı şeyleri ona hatırlatarak bu hale düşmesine sebep olmaktadırlar, dedi. Öyleyse nifak tarihinde bazı olayların dönüm noktalarını teşkil ettiğini söylemeye hakkımız vardır. Özellikle bu olay diğer bütün olaylardan etki itibariyle daha kuvvetli ve önceliklidir. Öyle ki halis bir mümin olan Abdullah radıyallahu anh, Resulullah'ın iki dudağının bir hareketiyle veya bir imasıyla, Resulullah imayla ölüm emretmez, babasının kellesini uçurmaya hazırdır. Böyle bir emir, münafıkların lideri Abdullah İbni Ubey'in tarihe karışmasına sebep olacaktır. Abdullah radıyallahu anh'in sözlerini duyduğumuz zaman, onun bu sözleri uygulamak için söylediğinden zerre kadar şüphe etmiyoruz. Abdullah'ın Medine kapısında durup üstüne basa basa babasının zelil, Muhammed'in ise aziz olduğunu belirtmesi, Resulullah aleyhisselam izin vermeden babasını Medine'ye sokmaması bunun en büyük delilidir. İşte insan kişiliğinin yüceliği, özellikle de oğul olan Abdullah'ın kişiliğindeki yücelik, kendisinin zaafları ve eksik noktaları hakkında konuşurken apaçık ortaya çıkmaktadır. Çünkü o, babasını başka bir kişinin öldürmesi halinde cahiliye duygularının kafasını karıştıracağını açıkça ilan etmektedir. Bu durumda soğukkanlılığını yitirebilir ve bir Müslüman kardeşini öldürerek cehennem kapısını kendisi için aralayabilirdi. Öyleyse bir Müslüman tamamiyle her şeyden arınmış bir durumda olamaz. Bir yerde en yüksek mertebede olan bir Müslümanı, diğer bir yerde kendisini küfre ve dalalete götürebilecek derecede büyük bir zillet içerisinde bulabiliriz. Bunu dikkate alarak bizim siyer olayları içerisinde devamlı değerli noktaları ele almamızın tehlikeli olabileceğini söyleyebiliriz. Bu dava yaklaşırken olayın sadece Abdullah'ın babasını öldürmeye hazır olduğunu anlatan ilk bölümünü anlamak, bu yüce sahabi ile aramızda kesinlikle aşamayacağımız büyük ve ezici bir boşluk yaratıp netice olarak ümitsizliğe düşmemize ve kendi hareketimizin başarısızlığına hükmetmemize neden olacaktır. Fakat aynı kişinin tutumuna bir bütün olarak yaklaşırsak böyle bir ümitsizliğin söz konusu olmadığını görüp yapılması gerekeni öğreneceğiz. Diğer bir yandan da bu durumun tek bir insan kişiliğinin hem ufuklara kadar yükselip hem de çukurlara düşebileceğine bir delil olduğunu göreceğiz. Bu kişilik kendisine en yakın bir insanı öldürmeye sebep olsa bile Allah-u Teala'nın emirlerini hemen pratikte uygulayabilecek, diğer bir yandan da intikam hırsıyla bir kafire karşı Müslümanı öldürüp cahiliye çamur ve pisliğine bulaşarak cehenneme girebilecek niteliktedir. Abdullah radıyallahu anh'in kişiliğindeki en yüce tarafta Resulullah aleyhisselamın karşısında böyle bir çöküşe karşı duyduğu korkusunu hiçbir sakınca görmeden sergileyebilmesidir. Bundan sonra da kendisini istediği gibi yönlendirmesi için durumu liderlerine bırakmaktadır. Bu olay kendisine görev verilen veya belirli bir olaya şahit olup o olayın fitneye sebep olmasından korkan her Müslüman için büyük bir derstir. Bu gibi durumlarda her Müslüman kendi iç alemindeki çelişkileri öğrenebilmeleri için yöneticilerine durumlarını olduğu gibi aktarabilmelidir. Rivayetlerde görüldüğü gibi Abdullah radıyallahu anh'in kendi düşüncelerini bu şekilde sergilemesinin neticesiyle durum tamamen değişmiştir. Abdullah radıyallahu anh'in bu tavrı kendi kişisel durumunun diğer bir yönünü bizlere göstermektedir. Abdullah'ın bütün korkusu isyan edip zillete düşerek içindeki intikam hırsına cevap vererek cehenneme girmektendir. Babasını öldürmekten, şöhretinin sönmesinden veya aşiretinin kınamasından korkmamaktadır. İnancının çevresi içerisinde duygularını yönlendirmeye başlamıştır. Fakat babasının öldürülmesiyle sinirlerine yapılacak olan baskının aşmış olduğu bu seviyeyi sarsmasından korkmaktadır. Böyle olursa cehennem ehlinden biri olacaktır. Onun için bu durumu Resulullah Aleyhisselam'a anlatmak suretiyle ilacını en yetkili makamdan almıştır. 10. Bu olay içerisindeki mümin delikanlının tavrını sergilemeden geçemeyiz. Onun takınmış olduğu tavır hemen Resulullah Aleyhisselam'a gidip duyduklarını bütün tafsilatıyla anlatmasıdır. Davasına sıkı sarılıp onu muhafaza etmeye çalışan her erin de görevi budur. Zeyd radıyallahu anh kendisine karşı yapılan bütün yalanlamaların karşısında bir dağ gibi sabit durup tavrını değiştirmemiş, duyduklarının doğru olduğunda ısrar etmiştir. Önderinin karşısında bu olayda kendisinin hiçbir nefsi çıkarı olmadığını, haberi anlatmada veya anlamada bir hata yapmadığını belirtmiştir. Bu tavrıyla kabilesinin liderlerinden kendisine karşı çıkanların oluşturduğu genel tavrın karşısına dikilmiş ve Allah'ın adına yemin ederim ki ben şüphesiz Allah'ın peygamberine vahiy indireceğini umuyorum. O zaman benim mi yoksa başkalarının mı yalancı olduğunu bileceksiniz diyerek hepsine meydan okumuştur. Kendisine karşı yapılan bütün hücumlara rağmen sarsılmamış, tavrını değiştirmemiştir. Peygamberine hakkı belirten, kendisini tasdik edip kıyamet gününe kadar insanların onunla ibadet edeceği vahyini nazil eden, yer ve göklerin Rabbine karşı olan güvenini yitirmemiştir. Bundan dolayıdır ki Resulullah Aleyhisselam, kendisine yapılan korkunç hücumlar karşısında onun maneviyatını yükseltmeye özen göstermiş, sözlerini doğrulayan vahiy gelince Zeyd'in kulağından tutarak ona "Ey delikanlı, kulakların seni yanıltmadı. Allah-u Teala sözlerini tasdik etti." demiştir. Böylece bütün hasep ve nesep yandaşları vahiy karşısında yıkılmış, Allah'a ve onun elçisine inanan bu delikanlı, Allah'ın kendisini tasdik etmesiyle bütün şüphe ve iddialardan arınmıştır. Böyle bir görevi yerine getirmek, hiçbir kardeşin nefsine ağır gelmemeli ve kendini bu mümin delikanlının yerine koymalıdır. İletilmesi ne kadar zor olursa olsun, cemaat hakkında söylenen kötü sözler karşısında sessiz kalmamalıdır. Cemaat yöneticileri de saflar içerisinde cereyan eden olayları bilmeleri için bu gibi görüşleri dinlemeyi ihmal etmemelidirler. Sözleri doğrulandıktan sonra yöneticilerinin doğrudan doğruya icraata geçtiğini gören bir erin güveni ne kadar artacaktır? 11. Son olarak bu fitne belirtisini kökünden söküp atmak isteyen Resulullah Aleyhisselam'ın çeşitli cephelerde durumu nasıl tedavi ettiğini görüyoruz. Bu tavır, bu gibi belirtileri tedavi ederken yöneticilerin uymaları en münasip olan bir tavırdır. Doğruluğundan emin olmak için olayı araştırıp soruşturma yapmak ilk görevdir. Bunu sözlerinin doğru olup olmadığı hakkında hüküm vermeden önce Resulullah Aleyhisselam'ın Zeyd'e yöneltmiş olduğu sorularda görüyoruz. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselam böyle yapmışsa diğer bütün yöneticiler de hüküm vermeden önce olayı kesin öğrenebilmek için bunu uygulamalıdırlar. Çünkü cemaat ve fertlerin güvenliğinden sorumlu olan kişiler onlardır. Karar verirken aceleci davranmaları, bazılarını temelden kesip atmak, saflarda fitne çıkarmak veya erlerden birine zulmetmek anlamına gelir. Kendi fertlerini takdir etmeyen cemaat, zor anlarda o kişilerden istifade edemez. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra olayları doğrulayacak veya yalanlayacak vahye sahip değiliz. Ancak olaylar hakkında isabetli kararlar almamızda yardımcı olacak adil tanıklar gibi sözleri kaydetmek ya da olayları filme almak türünden teknolojinin getirdiği imkanlar vardır. Fitnenin yayılmasını önlemek için Resulullah Aleyhisselam hiç yola çıkmadığı bir vakitte yola çıkmayı emretmiştir. İbni Hişam'ın Siyer'de dediği gibi, sonra Resulullah Aleyhisselam aynı gün orduda bulunanları akşama kadar yürüttü, geceleyin de yürüyüşü kesmeyerek sabaha kadar yürüyüşe devam etti. Yürüyüşe çıktıkları günkü güneşin tesirinden ve yolculuğun uzunluğundan bitap düştüler. Resulullah Aleyhisselam konaklamak için durduğunda ayakları yere değen herkes yorgunluktan yığılıp uyumaya başladı. Resulullah Aleyhisselam bunu orduda bulunanlara dünkü olayı unutturmak için yapmıştı. Öyleyse insanları fitneden alıkoymak için dikkatlerini başka yerlere çekmek gerekir. Peygamberin toplumunda olsa dahi fitne alevlendiği zaman hiçbir iş yapmadan oturanların yapacağı şey sadece onu konuşmaktır. Hikmetle hareket eden yöneticiler gençlerin boş zamanlarını faydalı işlerle doldururlar. Onların güçlerini uygun bir eğitimde ve düşmana karşı cihatta kullanıp onları dedikodudan alıkoyarlar. Bu şekilde fitnelerden olumsuz biçimde etkilenmeleri önlenmiş olur. Delikanlının doğru söylediği kesinleştikten sonra sözü bütün cemaatin fertlerine aktarmadan Abdullah İbni Ubey'in yakın arkadaşlarının konu hakkındaki görüşlerini almak suretiyle Resulullah Aleyhisselam sorunu hikmetle çözmüştür. Bu davranış Müslüman cemaatin saflarında gerçek anlamıyla yerleştirilirse onu çıkmazlara girmekten korur, güven ve korku hususu belirli seviyelerde mahsur kalıp onları aşmaz.
2: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Münafıklara gelince onlar kötü ve fitne dolu sözleri yaymaya çalışırlar ve bundan zevk alırlar. Allah-u Teala onları şu kavliyle vasıflandırmıştır. Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya kadir olanlar onu bilirdi. Nisa suresi 83. Haberi alma ve ulaştırma yöntemleri doğru olmalıdır. Cemaatin yönetim kadrosunda veya çeşitli seviyelerde sorumluluk almış bazı fertlerin bazı sırları önemsememeleri neticesinde sırrın yayılıp bütün burunları nezle etmesine ve sırf içerisindeki fertlerin üzerinde konuşup teselli oldukları veya münakaşa ettikleri bir madde haline gelmesine çok rastlanmıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın hikmetli davranışı Sa'd İbni Ubade, Useyd İbni Hudayr ve Ömer İbni Hattab'ın görüşlerini dinleyip İbni Ubey hakkında naklettiği sözün doğru olduğuna dair Zeyd radıyallahu anh'i tasdik eden vahyin gelmesine kadar bununla yetinmesidir. Böylece Resulullah Aleyhisselam'ın önünde başka bir tavır oluşmuştur. Ubade İbni Samit, Abdullah İbni Ubey'e karşı kesin bir tavır koymuştu. Evs İbni Havli de aynı şekilde davranmıştı. İbni Ubey'in önünden geçiyorlardı. Kendisiyle konuşmadılar. İbni Ubey bu duruma çok bozuldu. "Bu olaydan dolayı mı bana karşı bu kadar dolusunuz?" dedi. Bunun üzerine ikisi de İbni Ubey'in yanına gelip yaptıklarından dolayı kendisini kınadılar. Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ayetlerinde kendisini yalanladığını belirtip onu azarladılar. İbni Ubey müteessir olup ağladı ve "Bir daha kesinlikle yaptıklarımı tekrar etmeyeceğim." dedi. Resulullah Aleyhisselam Abdullah İbni Ubey'in tedavisi için durumu Hazrec'e bıraktı. Oğlunun ve aşiretinin ona karşı takındıkları tavır çok yüce ve takdire şayandı. Şimdi soruyoruz, niçin Resulullah Aleyhisselam'ın Abdullah İbni Ubey'e karşı takındığı tavır bu kadar yumuşaktı? Cevabı ise çok açıktı. Birincisi, milletinin Abdullah İbni Ubey'in etrafından dağılacağından emindi. İbni Ubey'in durumu herkes tarafından öğrenilmişti ve tehlikesi kısıtlıydı. İkincisi, İslam saflarından çıkıp sonra da kendi üzerine atılması için ona fırsat vermek istemiyordu. Cemaatin bütün sırlarını haiz olan bu kişi, cemaatten çıkınca Yahudi ve müşriklerle işbirliği yapıp bu sırları Müslümanlara karşı kullanabilirdi. Yapılacak olan herhangi bir baskı İbni Ubey'i böyle bir tavra sürükleyebilirdi. Tıpkı milletinden 50 kişiyi yanına alarak Mekke ahalisine katılan fasık Ebu Amir'in yaptığı gibi. Onun bütün davranışlarını kontrol altında tutmak, Müslüman cemaatin sırlarını düşmanlara taşımasından daha evlaydı. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın İbni Ubey'in oğluna verdiği cevap açıktı. "Ne onu öldürmek istedim ne de öldürülmesi için emrettim. O aramızda bulunduğu müddetçe kendisine iyi davranmaya devam edeceğiz." Üçüncüsü, Münafıklar suresinin inişiyle Abdullah İbni Ubey nihai olarak etkisiz hale geldiğini ve herkesin diline düştüğünü biliyordu. Bu sureyi okuyan hiçbir Müslümanın Abdullah İbni Ubey hakkında şüphesi kalmıyordu. Tabii ki küfrünü gizleyip Müslüman görünenler hariç. Hatta bu mananın Müslümanların zihninde iyice yerleşmesi için Resulullah Aleyhisselam her cuma günü Cuma suresinden sonra bu sureyi okuyordu. Abdullah İbni Ubey gerçek bir tevbeyle tevbe edip ahiret gününden korksaydı, böyle bir tevbeden sonra bu sure kendisine dokunmayacaktı. Tutumunda ısrar edecek olursa bütün Müslümanlar ondan ayrı kalacaklardı. Çünkü onlar Allah'ın kitabını okuyorlar, Allah-u Teala'nın onun ve onun gibi olan münafıkların yalancılığına şahit olduğunu görüyorlardı. Münafıklar insanları Allah yolundan alıkoymak için imanlarını kendilerine kalkan etmişlerdi. Böylece Abdullah İbni Ubey'in liderliğini yapmış olduğu münafıklar cephesinin önceleri İslam cephesine darbe vurabilir nitelikte oldukları halde şu anda büyük bir darbe yiyip etkisiz hale geldiklerini söyleyebiliriz. Abdullah İbni Ubey'in bir yardımcısı veya destekleyicisi kalmamıştı. Önceleri milletinin içinde itibar sahibi bir kişi olduğu halde şimdi zelil olmuştu. Eğer kendisine karşı bu şekilde davranılmayıp öldürülmüş olsaydı, ölümünden sonra cahiliye galeyanı bazılarının kafasını karıştıracak ve imanı zayıf olan bazı kişilerce de şehit ve mazlum addedilecekti. Böyle yapılmayıp onun bu şekilde zelil düşürülmesi, önceleri etrafında bir sürü insan toplanırken şimdi insanların İbni Ubey'in etrafından çekilmeleri Resulullah Aleyhisselam'ın açıkça gütmüş olduğu bir hedefti. İbni İshak şöyle diyor: bu hadiseden sonra İbni Ubey ortaya bir şey atacak olsa kendisini ilk kınayanlar kendi milleti oluyordu. Durumun böyle olduğu Resulullah Aleyhisselam'a iletildiğinde Resulullah Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'e "Görüşün nedir ey Ömer? Vallahi eğer bana onu öldüreyim mi diye sorduğun gün onu öldürmüş olsaydın birçok kişinin hoşnutsuzluktan burunları bükülecekti. Fakat bugün onlara onu öldürmelerini emretsen hiç tereddüt etmeden öldürürler" dedi. Ömer radıyallahu anh "Vallahi Resulullah'ın işinin benim işimden çok daha bereketli olduğunu öğrendim" dedi. Münafıklar ve Hazreti Ayşe'ye atılan iftira, ifk. Hazreti Ayşe'ye iftira yani ifk konusunda ilk akla gelen şey bu iftiranın münafıklar tarafından yapıldığı ve sadece onların bu konuya daldıklarıdır. Fakat Kur'an-ı Kerim bu iftirayı ortaya atanların müminlerden bir grup olduğunu açık olarak göstermiştir. Muhammed'in eşine iftira uyduranlar içinizden bir güruhtur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. O sizin için hayırlı olmuştur. Nur Suresi 11. Bunu takip eden ayetler iftiraya dalan müminlerle tartışmaktadır. Onu işittiğiniz zaman erkek ve kadın müminlerin kendilerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık iftiradır demeleri gerekmez miydi? Nur Suresi 12. ayet. Fakat münafıkların rolü bu haberi genişletip yaymadaydı. Ayşe radıyallahu anha iftiranın büyütülmesini üzerine alan ilk kişinin Abdullah İbni Ubey İbni Selul olduğuna işaret ederek şöyle demiştir: İftiranın büyümesi Abdullah İbni Ubey ile olmuş. Hazreç'ten bir grup Mistah'ın söylediklerini yaymıştır. Ve Hazreti Ayşe radıyallahu anha haberin yayılışını vasfederek şöyle diyor: ben de deveye bindim. Safvan binmiş olduğu deveyi yedeğine alarak önde yürüdü. Bu sırada hakkımda iftira edenler etmiş, haber asker arasında yayılmıştır. Vallahi ben bunlardan tamamıyla habersizdim. Münafıklar İbni Ubey'in rezaletinin ortaya çıkmasından ve açıkça keşfedilmelerinden sonra böyle bir sözü yaymaya kalkışmaya cüret edemezlerdi. Fakat İslam saflarında iftiranın yayılması onların bu olaya da burunlarını sokmalarına ve perde arkasından fitne ateşini yakmalarına sebep oldu. Az önceki metinde belirtildiği gibi belki de münafıklardan yalnız Abdullah İbni Ubey bu işi büyütmeyi üstlenmişti. Onunla beraber haberi yayan diğer üç kişi de halis olarak İslam saflarındandılar. Resulullah Aleyhisselam'ın şairi olan ve Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine "Onları hicvet, Ruhul Kudüs seninle beraberdir" dediği Hasan İbni Sabit, muhacirlerden olup Bedir gazvesine de katılmış, Ebu Bekir radıyallahu anh'in evinde mukim olup Hazreti Ayşe'nin teyzesinin oğlu olan Mistah İbni Esase ve Resulullah'ın halasının kızı, büyük İslam şehidi Mus'ab bin Umeyr'in zevcesi Humne binti Cahş. Netice olarak diyebiliriz ki münafıklar Uhud öncesi bir blok olarak belirmişler ve Uhud'da nifaklarının zirvesine ulaşmışlar, İslam safında en büyük tehlikeyi oluşturmuşlardır. Sonra sayıları parmakla sayılabilecek kadar azalmış, İslam safları tamamen temizlenmiştir. Münafıklardan çoğu Müslüman olmuş ve Peygamberimizin yüce terbiyesiyle Müslümanlıklarının olgunlaşmasına ulaşmışlardır. Fakat münafıkların belirtileri Mekke'nin fethinden ve Arap topraklarında İslam'ın yayılmasından sonra ikinci kez baş göstermiş, Tebük gazvesinde çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Berae yani Tevbe suresi münafıkların bu olaydaki bütün plan ve üsluplarını açığa çıkarmıştır. Nifakın tekrar ortaya çıkmasının sebebi Mekke fethinin birçok kişinin korkularından dolayı İslam'a girmelerine neden olmasıdır. Bu kişilerin küfürlerini saklayarak Müslüman olduklarını öne sürmeleridir. Bu sorunun çözümlenmesiyle ilgili konu Medine döneminin ikinci merhalesinde açıklanacaktır inşallah.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tersi.

0: tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 49.99, kabak 49.99, kırmızı biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 9693, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
4: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
14: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ufi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehle. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Nur suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 26. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 26. ayeti kerimesinden itibaren surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum Nur suresinin 26. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: El habisatu lil habisine vel habisun lil habisati. Habis kadınlar habis erkekler içindir. Habis erkekler de habis kadınlar içindir. İyi kadınlar iyi erkekler içindir. İyi erkekler, temiz erkekler de tertemiz kadınlar içindir. Kötü kadınlara kötü erkekler layıktır. İyi kadınlara iyi erkekler layıktır. Yaşanan bu hayatı herkes böyle yaşar. İyi insanlar kendileri gibi iyi insanları arayıp bulurlar. Kötü insanlar da kendileri gibi kötüleri arayıp bulurlar. Namuslu insanlar kendileri gibi namuslu insanları arayıp bulurlar. Namussuz insanlar da kendileri gibi namussuzları arayıp bulurlar. Allah kimseyi zorlamıyor. Allah kullarını bu dünyada zorlasaydı, illa da benim istediğim gibi bir hayat yaşayacaksınız deseydi, belki hiçbirimizin tenasül organını yaratmazdı. Her birerimizi bir melek gibi ya da bir taş gibi yaratır, hiçbirimizi günah işlemez olarak yaratırdı, olur biterdi. Ama Allah öyle istememiş. İsteyen istediğini tercih edebilir, dileyen dilediğini tercih edebilir buyurmuş. Yani insanı iyi olmaya da kötü olmaya da müsait yaratmış. Erkeği de kadını da habis olmaya da pis olmaya da tayyip olmaya, temiz olmaya da müsait yaratmış. Bunlardan herhangi birini seçebilme özelliğinde yaratmış kullarını ve sonra buyurmuş ki, buyurun dilediğinizi seçebilirsiniz. Dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Benim değer yargılarıma göre iyiliği tercih edip iyi de olabilirsiniz. Kötülüğü tercih edip kötü de olabilirsiniz. Sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla iyilik ve kötülükten birini tayyip ve habisten birini tercih etme imkanınız var demiş. İşte Rabbimiz bakın bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde buyuruyor ki iyi erkekler iyi kadınlar içindir. Kötü erkekler kötü kadınlar içindir. Kötü kadınlar kötü erkeklere layıktır. Kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Veya bu ayetin bir ikinci manası da şöyledir. Kötü söz kötü erkeklere, kötü kadınlara aittir. İyi söz, iyi davranış da iyi erkeklere, iyi kadınlara aittir. İftira gibi, zina gibi kötü sözler, kötü eylemler kötü kadınlara, kötü erkeklere layıktır. Müslümanların gerçekten tayyip olmadan yana tavır alan müminlerin iyi olmadan yana, imandan yana, iffetten ve namustan yana tavır alan müminlerin şu yukarıda anlatılan kötü sözlerle tertemiz bir kadını lekeleyecek, tertemiz bir erkeği lekeleyecek zina iftiralarıyla ilgisi, alakası yoktur. Müslümanlar bu tür davranışlardan uzaktır dedi Rabbimiz. Lehum mağfiratun ve rizkun kerim. Böyle yaşayan kimseler için bir örtüp örtbas etme vardır. Allah onların kusurlarını örtüp örtbas ediverecek. Bir de onlar için gerçekten kerim bir rızık hazırlamıştır Allah cennette. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz nimetler ve rızıklar hazırlamış Rabbimiz iyi kadınlara ve iyi erkeklere. Burada bir örnek vereyim. Bir delikanlı düşünün ki Allah'ın temiz dediği bir hayattan uzak bir hayat yaşıyor. Şu anda toplumun yasallaştırdığı kötü yerlere girip çıkıyor, yani zina ediyor. Sonra evlenmeye sıra geldiği zaman kendisi için tertemiz bir kızcağız arıyor eş olarak. Peki söyleyin, böyle pislikten hoşlanan, pislik peşinde yüzen bir delikanlının, bir erkeğin tertemiz bir kızcağızın kanına girmeye hakkı var mı? Yok değil mi? Kendisi pislikten yana olacak, pis bir hayat yaşayacak ama sıra evlenmeye geldiği zaman kendisi için namuslu, iffetli, tertemiz bir kızcağız arayacak. Buna hakkı var mı? Böyle tertemiz bir kızcağızın kanına girmeye hakkı var mı? Bunun tersini de düşünün. Bir kadın düşünün ki pislikten yana bir hayat yaşıyor, temizlikten yana değil ama evlenmeye sıra geldiği zaman tertemiz bir erkek arıyor evlenmeye, tertemiz bir erkekle evlenmek istiyor. Ne onun ne de bunun böyle bir şeye hakkı yoktur. Bakın Allah diyor ki temiz erkekler temiz kadınlar içindir, pis erkekler pis kadınlar içindir. Temiz kadınlar temiz erkeklere layıktır, pis kadınlar da pis erkeklere layıktır. Öyleyse hanımımız için istediğimizi kendimiz için de istemek zorundayız. Eğer tertemiz evde hanımlarımızın bizi beklemesini istiyorsak, biz de Allah için tertemiz erkekler olmak zorundayız. Bizler temiz olalım ki bize temizler gelsin. Bizler temiz olalım ki bizim hanımlarımız, bizim kızlarımız ve oğlanlarımız da tertemiz bir hayat yaşasınlar. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine insanları temize çıkarmak üzere, zinadan korumak üzere, fitnelerden, dedikodulardan, zina iftiralarından korumak üzere bir başka yasasını daha bize şöylece anlatıyor. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler, la tedhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tusellimu ala ehliha. Ey iman edenler, size ait olmayan, başkalarına ait olan evlere izin almadan, ünsiyet kesbetmeden, bir de selam vermeden sakın girmeyin. Size ait olmayan evlere izin almadan ve de kendinizi tanıtıp ünsiyet kesbetmeden sakın girmeyin. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Eğer zikrederseniz, eğer akıllarınızın en üst köşesine yazar ve bu ayeti gündeme alarak bir hayat yaşayıp şereflerin zirvesine, temizliklerin zirvesine ulaşmak isterseniz, bu gerçekten sizin için çok daha hayırlıdır. İstinas aslında keşif anlamına gelir. Yani gittiniz bir Müslümanın ziyaretine, Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisinin beyanıyla 3 defa kapıyı çalma, 3 defa zile basma hakkınız vardır. El istizanu felasetun fe in uzine leke ve illa ferci'u. 3 defa kapıyı çalma hakkınız vardır. Çaldınız bir defa, bekleyin. Ama kapının tam önünde, tam alnında beklemeyin. Sağında ve solunda bekleyin. Çünkü içeriden evin hanımı gafletle, belki görülmesi yasak olan bir kıyafetle bir anda karşınıza çıkabilir. Ya da kadınsanız evin erkeği gafletle bir anda bakılması yasak olan bir kıyafetle karşınıza çıkabilir. Onun için kapının tam alnında durmayın, sağında solunda durun ve bekleyin. 3 defa çaldınız, içeriden kim o diye bir ses gelmişse hemen selam verin, Esselamu Aleykum, ve hemen kendinizi tanıtın. Ben falan oğlu filan, izin verirseniz girmek istiyorum deyin. Bakın Allah ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu usulü anlatıyor. Selam verin ve kendinizi tanıtın. Ben, aç kapıyı ben geldim, ben. Peygamber Aleyhisselam böyle bir ifadeyi yasaklıyor. Çünkü ben, sen kimsin? Bu ifade senin kimliğini ortaya koymaz ki, yasaklıyor Peygamberimiz. Selam verdikten sonra ben filan oğlu filan, ben falan kızı falan deyin, izin isteyin. İzin almadan eve girmeyin. Bakın Rabbimiz bizi fitnelerden korumak istiyor. Haramlara açılan bütün kapıları bizim adımıza kapatmak istiyor. Dedikodulara, iftiralara düşmemizi engellemek istiyor. Girdiniz eve izin almadan, ya evin erkeği yapayalnız evdeyse, siz kadın olarak girdiniz, ya bir iftiraya maruz gitme durumuyla karşı karşıya kalırsanız, ya da erkek olarak girdiniz, izin almadan açıp kapıyı girdiniz, haydi evin karısı yalnız başına evdeyse, bir iftiraya, bir fitneye mahal bırakmak istemiyorsanız, 3 defa kapıyı çalın ve izin almadan, selam verip kendinizi tanıtmadan girmeyin diyor Rabbimiz. Aslında Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadislerinin beyanıyla bir kişi kendi evine girerken bile, annesinin evine girerken bile aynı usulü uygulamak zorunda, izin almak zorunda, kapıyı çalmak zorunda. Hatta sahabeden bir tanesi diyor ki, ya Resulallah, benim anam o, ondan da mı izin alacağım? Allah'ın Resulü buyurur ki, sen ananı çıplak görmek ister misin? İstemezsin değil mi? Öyleyse kapıyı çalmak ve izin almak, kendini ortaya koymak zorundasın diyor sevgili Peygamberimiz. Kapının önünde bağırıp çağırmak yasaktır. Bakın kitabımızın bir suresi, Hucurat suresi bu konuyu şöylece anlatıyordu. Çölden, badiyeden bir kısım bedeviler gelmiş, henüz yol yordan bilmeyen, adab erkan bilmeyen, henüz Kur'an'ın eğitimine girmemiş bir kısım bedeviler gelmiş, Peygamberimizin evinin hücrelerinin ötesinden berisinden bağırıp çağırmaya başlamışlar. Ey Muhammed, uzaktan geldik, ne bekletiyorsun, çıksana diye. Allah'ın Resulü az gecikmiş, bir ihtiyacı vardır, o anda bir anda çıkamamıştır, biraz bekleyin. Bağırıp çağırmaya başlamışlar da, bakın Rabbimiz Hucurat suresinde şöyle buyuruyor: İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekseruhum la yâkilûn. Ey Peygamberim, şu hücrelerin ötesinden berisinden bağırıp çağıranlar akıllarını kullanmayan kimselerdir. Keşke böyle yapmasalardı. Öyleyse biz de ziyaretine gittiğimiz evin kapısının penceresinin altından bağırıp çağırmayacağız. Kapıdan, duvardan, pencereden içeriği gözetlemeyeceğiz. Bu da yasak. Bakın sevgili peygamberimiz azatlık hizmetçisi Sevban'la birlikte bir Müslümanın ziyaretine giderler. Kapıyı çalarlar. Sevban duvardan şöyle içeriği gözetlemeye başlayınca Allah'ın Resulü omuzundan tutar çeker ve der ki ey Sevban, öyle içeriği dikzettikten sonra izin istemenin ne anlamı kaldı? Hadi gidiyoruz der. Oradan ayrılır sevgili peygamberimiz. Öyleyse kapıdan bacadan inmeye çalışmak yok. Kapının pencerenin önünde bağırıp çağırmak yok. Üç defa kapıyı çaldık. Eğer izin verilirse gireriz, değilse girmeyiz. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine son derece açık ve net bir biçimde şöyle buyuruyor. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا Eğer orada kimseyi bulamamışsanız, ziyaretine gittiğiniz o evde kimseyi bulamadıysanız اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا Sakın oraya girmeyin. Hatta يُؤْذَنَ لَكُمْ Size izin verilinceye kadar sakın oraya girmeyin. Geldik de kabul edilmedik demeyin. Kimseyi bulamadıysanız dönün gidin. Ve in qila lekum urci'u ferci'u. Eğer size içeriden bir ses dönün demişse hemen dönüp gidin. Huve ezka lekum. Bu sizin için daha temizdir. Sizin için daha temizleyicidir. Vallahu bima ta'maluna alim. Şüphesiz ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyi bilmektedir. Yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Bakın Rabbimizin bir başka ruhsatıyla, bir başka yasasıyla daha karşı karşıya geliyoruz. Gittiğiniz evin sahibi dönün gidin demişse dönün gidin. Allah ona böyle bir izin vermiş. Gittiğiniz evin sahibi dönün gidin deme hakkına sahiptir. Çünkü sizi kabul edebilecek bir durumda değildir. Belki üzüntülü bir durum yaşamaktadır. Ya da çok keyifli bir durum yaşamaktadır. Keyfinin kaçmasını istememektedir. Size Allah'ın istediği biçimde bir misafirlik yapamayacağı bir konumdadır. Dönün gidin denmişse dönün gidin. Geldik de kabul edilmedik. 40 yılın başında adamın ziyaretine geldik. Adam kapıyı açmıyor. Adam bizi içeriye almıyor diye bağırıp çağırmaya, sitem etmeye hakkınız yoktur. Çünkü Allah böyle bir ruhsatı vermiş. Ev sahibi çok rahat Allah'ın verdiği bu ruhsatı kullanacak. Siz de hiç itiraz etmeden çekip gideceksiniz. Bakın bir Müslümanın ziyaretine gittiğiniz zaman onu evde bulsanız da bulamasanız da, o Müslüman sizi içeriye alsa da almasa da dönün gidin dese de zaten sevabı aldınız. Her halükarda siz sevaba ulaştınız. Öyleyse içerideki Müslümanı niye almıyorsun içeriye diye bağırıp çağırmaya, rencide etmeye hakkınız yoktur. Sonra Rabbimiz yine aynı konuyla alakalı şöyle buyuruyor. Leysa aleykum cunahun en tedhulu buyuten gayra meskunetin fiha meta'un lekum. İçinde mallarınız, mülkleriniz olan ama meskun olmayan, yani içinde ailelerin oturmadığı evlere girmenizde bir sakınca yoktur. Yani işte oteller gibi, lokantalar gibi ya da işte belediyeler gibi, dükkanlar gibi yerler, oralar meskun değildir. Oralarda erkek ve kadın oturmamaktadır. İşte oralara girmenizde bir sakınca yoktur. Yani kamuya ait olan hizmet mahallerine izin almadan girmenizde bir sakınca yoktur. Vallahu ya'lemu ma tubdune ve ma tektumun. Gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da Allah bilmektedir. Bundan sonra yine iffet ve namusla alakalı, Müslüman erkek ve kadınları tertemiz hale getirmeyle alakalı, bakın Rabbimizin bir erkeklere bir de kadınlara emri olacak. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ Ey peygamberim, mümin erkeklere söyle, يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ Gözlerini aşağıya eğsinler, gazzu basar yapsınlar, gözlerinin bakış alanını daraltsınlar. Kim karşısında? Bakılması haram olan bir obje karşısında, bakılması yasak olan bir ortamda gözlerini aşağıya eğsinler, gazzu basar yapsınlar, gözlerinin bakış alanını daraltsınlar, sınırlandırsınlar. Karşılarında bir kadın var, ulu orta, hemcinsleri üzerinde gözleri dolaşmasın, gözlerine sahip çıksınlar. Ya da bir başka şekliyle söyleyecek olursak, karşılarındaki hemcinslerini, yani o kadının dişiliğini, kişiliğinin önüne almasınlar. Bir beşeri münasebet adına onlara bakmak zorunda kalmışlarsa sadece bir kere baksınlar, hemen başlarını aşağıya eğsinler. Ulu orta gözleri karşı cinsin üzerinde dolaşmasın. Gözlerini aşağıya doğru indirsinler. Ve yahfazu furucahum. Bir de yine o mümin erkeklere söyle ey peygamberim, ferçlerini muhafaza etsinler, namuslarına, iffetlerine sahip çıksınlar, avret yerlerini hiç kimseye göstermesinler. Zalike ezka lehum. İşte bu onlar için tertemiz, temizlik sebebidir, onları temizleyecektir bu davranış. İnnallâhe habirun bimâ yasnaun. Şüphesiz ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Demek ki erkeklere şunu söylüyor Rabbimiz, hemcinsleri karşısında bakılması yasak olan bir ortamda gözlerini aşağıya doğru indirsinler. Çünkü hevanın ilk tohumları gözlerle atılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, el-aynan zinahuma en-nazar, iki gözün zinası bakmaktır. El-udnan zinahuma el-istima, iki kulağın zinası zinaya götürücü sözü işitmektir, dinlemektir. Ellerin zinası el-batış, tutmaktır. Ayakların zinası yürümektir. Kalbin zinası istemek, arzu etmektir. Tenasül organı da ya yerine getirir ya da bu işten sarfı nazar eder. Bakın, ilk defa gözlerden başlıyor hevanın tohumları ekilmeye. Öyleyse gözlere sahip olacağız. Gözler güzel bakacak. Gözler sınırlandırılmalı. Ulu orta karşımıza çıkan objeye dikilmemeli. Gözler namuslu olursa biz de namuslu oluruz. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde ilk defa gözlere dikkat çekiyor. Ama ilk bakıştan da Peygamber aleyhisselam sorumlu olmadığımızı söylüyor. Ali Efendimiz'e diyor ki, ey Ali, birinci bakışından sorumlu değilsin ama birinci bakışına ikinci bakışını eklersen ondan sorumlu olacaksın. Yine Allah'ın Resulü bir başka hadislerinde buyururlar ki, yolların üzerine oturmayın. Sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlar ki, ya Resulallah, biz bundan vazgeçemeyiz, yolların üzerine oturur, sohbet eder, konuşuruz deyince sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, o zaman yolun hakkını verin. Peki yolun hakkı nedir ya Resulallah dediler. Allah'ın Resulü, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek, gözlerinizin bakış alanını daraltmak, önünüzden geçen herkese bakmamak, selamı alıp vermek, selamı yaymak, eziyet varsa o yol üstünde Müslümanlara sıkıntı verecek eziyetler varsa onları kaldırmak, bir de işte iyiliği emredip kötülükten men etmek buyurdu sevgili Peygamberimiz. Bakın Rabbimiz erkeklere iki emir verdi. Gözlerini aşağıya doğru eğsinler, namuslarına, iffetlerine sahip çıksınlar, avret yerlerini başkalarına göstermesinler buyurduktan sonra şimdi de kadınlara bir emir geliyor. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Mümine hanımlara da söyle ey peygamberim, يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Mümine hanımlar da gözlerini aşağıya doğru indirsinler, onlar da gazzu basar yapsınlar, gözlerinin bakış alanını daraltsınlar. karşılarındaki erkeğe sınırsız bir biçimde bakmaya çalışmasınlar. وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ Bir de onlar da ferşlerine, namuslarına, iffetlerine sahip çıksınlar. Demek ki kadınlar da gözlerine sahip çıkacak. İslam avret mahallerini dörde ayırır. Erkeğin erkeğe karşı avreti, kadının kadına karşı avreti, erkeğin kadına karşı avreti, kadının erkeğe karşı avreti. Erkeğin erkeğe karşı avreti diz kapak ile göbeğinin arasıdır. Yani erkek erkek ile birlikteyken bu bölüm kapalı olacak, öteki bölgeleri açık olabilir. Kadının kadına karşı avreti yine erkeğin erkeğe karşı avreti gibidir. Diz kapağıyla göbeğinin arasıdır. Erkeğin kadına karşı avreti yine erkeğin erkeğe karşı avreti gibidir. Göbekle diz kapağın arası örtülü olmalıdır. Kadının erkeğe karşı avreti ise tüm vücutudur. Biraz sonra ayeti okuyacağım inşallah. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre el ve yüzler müstesna, bütün vücut kapalı olmalı. Ama diğer mezheplere göre el de yüz de kapalı olmalı. Sadece bir tek sağ göz ya da sol göz müstesna, bütün vücutunun örtülü olması icap edecek. Ayeti inşallah biraz sonra okuyacağım. Bakın Allah buyurdu ki kadınlar da gözlerini aşağıya doğru eğsinler, karşılarındaki hemcinslerine karşı sınırsız bir bakış sergilemesinler. O zaman şu soruyu sorayım. Ekran olarak niye birilerini evlerimize davet ediyor da kadınlarımıza onları seyrettiriyoruz? Niye birilerini çağırıyoruz evlerimize? Kim geliyor hocam? İşte ekran olarak, televizyon ekranı olarak elin alemin namussuzlarını evimize davet ediyoruz. Filmlerde, dizilerde onların kıyafetleri belli. Biz kadınlarımızı niye onlara baktırıyoruz? Peki şu soruyu sorabilirsiniz. Aklınıza geldi. Efendim onlar bizim kadınlarımızı görmüyor ki. Peki bizim kadınlarımız onları görmüyor mu? Bakın sevgili peygamberimiz Abdullah İbni Ümmü Mektum isimli ama bir sahabi vardı. Peygamber aleyhisselamın uzaktan akrabasıydı. Bir gün Abdullah İbni Ümmü Mektum peygamberimizin evine ziyarete geldi. Peygamber aleyhisselam hanımlarına buyurdu ki ihtecaba ihtecaba, örtünün örtünün, Abdullah geliyor. Peygamber aleyhisselamın hanımları dediler ki ya Resulallah, o amadır, bizi görmez ki. Peki siz onu görmüyor musunuz? Siz de mi amasınız? Siz onu görüyorsunuz ya. Tamam, bir kadın karşısında erkek gözlerini aşağı eğecek de bir kadın erkek karşısında gözlerini aşağı eğmeyecek mi? Onun bakışı serbest mi olacak? Hayır. Öyleyse elin alemin deyyuslarını ekran olarak evlerimize davet edip kadınlarımıza onları seyrettirmeye hiçbir zaman hakkımız yoktur. Bunu unutmayalım. Sevgili peygamberimiz yine başka bir hadislerinde buyururlar ki erkeğin erkeğin avret mahalline bakması yasaktır. Kadının kadının avret mahalline bakması yasaktır. Bir erkeğin bir erkekle, bir kadının da bir kadınla bir yatağın altında, bir örtünün altında yatması yasaktır diyor. Bir erkek bir erkekle bir örtü altında yatamaz. Bir kadın bir başka kadınla bir örtü altında yatamaz. Tabii yabancı erkek yabancı erkekle, yabancı kadın da yabancı kadınla. Evet, kadınlara da emretti Rabbimiz. Gözlerini aşağıya doğru eğsinler, bakış alanını daraltsınlar. Onlar da ferşlerine, namuslarına sahip çıksınlar dedikten sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Kadınlara fazladan bir emir geliyor. Peygamberim söyle o mümine hanımlara, ziynetlerini, vücutunun güzelliklerini başkalarına arz etmesinler, başkalarına göstermesinler. İlla ma zahara minha, ancak zaruret icabı açılan yerler müstesna, vücutlarının güzelliğini başkalarına teşhir etmesinler, ziynetlerini başkalarına göstermesinler. Bakın bu illa ma zahara minha ayetine İmam-ı Azam Efendimiz farklı bir anlam vermiş. İmamlarımızdan İmam-ı Azam Efendimiz ve bazı alimler farklı bir anlam vermiş. Öteki imamlarımız, üç mezhep imamı ve yine sahabeden birçok imamlarımız farklı bir anlam vermişler. İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki illa ma zahara minha, zarureten açık olması gereken yerler müstesna, kadınlar bütün vücutlarını başkalarına göstermesinler şeklinde anlamış. Böylece el ve yüz İmam-ı Azam Efendimizin içtihadına göre açık tutulabilir. Ama İmam-ı Şafii Efendimiz ve diğer mezhep imamları da bu ayetin bu bölümünü şöyle anlamışlar. Kadınlar ziynet yerlerini başkalarına göstermesinler. İlla ma zahara minha, ancak kendi iradelerinin dışında ellerinde olmayan sebeplerle açılıveren yerler müstesna, Allah onlardan onları sorumlu tutmayacak. Merkebe binerken, deveden inerken, eve girerken, arabaya binerken rüzgar esti, düşüverdi, bir yerlere açılıverdi kadının, işte kendi elinde olmayan sebeplerle, iradesinin dışında bir kaza sebebiyle açılan yerleri müstesna, bütün vücutu ziynettir kadının demiş diğer üç mezhep imamı. Öyleyse Hanefi mezhebine müntesip olan, mesela Türkiye'de çoğunlukla kadınlarımızın elleri ve yüzleri açıktır ama İslam dünyasının birçok coğrafyasında öteki mezheplere müntesip olan Müslüman kadınlar yüzlerini de bir peçeyle örterler, ellerine de bir eldiven giyerler. Onların elleri de yüzleri de kapalı olmak zorundadır. Sadece sağ gözleri ya da sol gözleri önlerini görebilmek için açık tutulur. Onun dışında bütün vücutları avrettir şeklinde anlamışlar. Sonra bakın buyurdu ki Rabbimiz "Vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne", başörtülerini de yakalarının üzerine doğru çeksinler, vursunlar. Darabe fiili aslında vurmak demektir. Söyle o mümine hanımlara ey peygamberim, başörtülerini şu göğüslerinden de aşağıya yakalarının üzerine vursunlar, darbetsinler, çeksinler. Peki niye örtsünler demedi de vursunlar, çeksinler dedi Rabbimiz? Bakın bundan şunu anlıyoruz. İslam öncesi de Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'de zuhurundan önce de başörtüsü toplumda biliniyordu. Kadınlar örtünüyorlardı. Hatta mesela Hatice annemiz Peygamber Aleyhisselam ilk vahiy ile karşı karşıya, Cebrail Aleyhisselam'la Hıra mağarasında karşı karşıya geldi, aşağıya indi, çok korkmuştu, ne olduğunu anlayamamıştı. "Beni ört ey Hatice" demiş. Hatice annemiz örtmüştü. Kalkınca peygamberimiz durumu anlatmıştı. "Vallahi bilemedim Hatice, bir melek miydi yoksa bir cin miydi, ben neye uğradığımı anlayamadım, çok korktum" dedi. Hatice annemiz dedi ki "Üzülme ey Allah, üzülme ey Muhammed, o geldiği zaman ben başörtümü açarım. Eğer bir melekse başörtüsünün açık olduğu yerde durmaz gider. Eğer bir cinse, bir şeytansa o zaman onun kimliğini anlarız" demişti. Bakın İslam öncesi de toplumda başörtüsü biliniyordu. Ama kadınlar bizim Anadolu'da halayık dediğimiz aksesuar cinsinden bir örtü örtüyorlar ve arkaya doğru atıveriyorlarmış. Kulaklar açık, gerdan açık, boğaz açık, göğüsler açık, her taraf açık. Sadece bir aksesuar cinsinden başlarına atıveriyorlarmış. Allah buyurdu ki öyle yapmayın. Aşağıya doğru salın, aşağıya doğru yakalarınızın üzerine doğru, arkada omuzlarınızı da kapatacak biçimde aşağıya doğru vurun, sımsıkı bağlayın buyurdu Rabbimiz. Ayşe annemiz der ki Allah Ensar kadınlarına rahmet etsin, bu ayeti kerime indi. Sevgili peygamberimizin bu ayetle alakalı yorumu da ortaya çıktı. Sabaha kadar kadınlar evlerinde örtünebilecek ne tür bezler bulabilmişlerse örtünmüşler. Sabah namazında kara kargaları andıran bir görüntü arz ediyordu mescit. Bütün kadınlar bir anda örtünü verdiler. İşte iman budur. İşte Allah'a iman ve Allah'a teslimiyet budur. Rabbimizin temel bir dini emri olan bu başörtüsünü günümüzde insanlar çok farklı biçimlerde yorumlamaya çalışıyorlar. Efendim bu siyasi bir özellik taşıyor. Dini bir özellikten ziyade siyasi bir özellik taşıyor. İşte siyasal bir simge özelliği taşıyor filan demeye çalışıyor kimileri. Kimileri bu laikliğe aykırıdır demeye çalışıyor. Ya laiklik eğer dinsizlik değilse, sizin söylediğiniz gibi dinsizlik değilse, o zaman bırakın devlet dine, din devlete karışmayacaksa, o zaman bırakın Müslüman hanımlar, Müslüman erkekler istedikleri gibi giyinsinler, inandıkları gibi giyinsinler. Niye onları Allah'la dekan arasında ya da Allah'la rektör arasında onlardan birinin arzularının tercihiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz? Ne hakkınız var buna? Allah'a iman eden bir mümin Allah'ın arzuları dururken bir başkalarının arzularını yerine getirmeye hiç yönelir mi? La ta'ate li mahlukun fi masiyetillah. Allah'a isyan konusunda bir beşere asla itaat edilmez hadisini bilen bir Müslüman kadın, bir Müslüman kızcağız nasıl olur da Allah'ın arzularını ayaklarının altına alma pahasına bir rektörün arzularını başına tac yapabilir? Neden kadınları böyle bir tercihle karşı karşıya bırakıyorsunuz? İşte şu anda herkes konuşuyor. Simitçisinden gazetecisine, dekanından profuna kadar herkes konuşuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Konuşmayan bir tek müessese var, belki Diyanet. O ne zaman konuşacak bilmiyorum. Ya bu Allah'ın emridir. Bu dinin emridir. İşte Nur suresinde Cenab-ı Hak son derece açık ve net bir biçimde bu konuyu ortaya koyuyor diye ne zaman konuşacak bilmiyorum. Herkes konuşuyor. Ya bir kere dine inanmayan kişilerin din konusunda fetva vermesi son derece saçmadır. Mesela şu anda ABD başkanı ben dini papadan daha iyi bilirim dese inanın yer yerinden oynar. Bütün Katolik dünyası ayağa kalkar, yer yerinden oynar. Ama bizde herkes fetva verir. Herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Efendim bu ideolojik bir simgeymiş. Ya söyleyin Allah aşkına, ideolojisi olmayan bir insan var mı yeryüzünde? İdeolojisi olmayan bir insan hayvandır ya. Bir düşüncesi, bir inancı, bir ideolojisi olmayan bir insan düşünebilir misiniz? Elbette ben ideolojimden dolayı sakal bırakırım. Bir Müslüman hanım ideolojisinden dolayı, yani inancından dolayı, düşüncesinden dolayı örtünür ya. İdeolojisi olmayan bir insan zaten hayvandan farksızdır. Peki bu şartlarda bu bir zarurettir, ne yapalım? Okul bitinceye kadar başımızı açıversek olmaz mı? Hayır, bu bir zaruret değildir. Zaruret sonunda ölümü gündeme getiren bir şeydir. Bir şey yapmadığınız zaman sonunda öldürülecekseniz o zarurettir, değilse efendim işte İslami ilimler okuyacağız, sonunda İslam'a hizmet edeceğiz. Bakın ben size daha önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bir fıkıh kaidesi vardır. Mazarratı def menfaati celpten evladır. Yani bir haramla bir emir çatıştığı zaman haram önceliklidir, emir terk edilir. Harama düşme söz konusuysa farz terk edilir. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki ben size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin ama bir şeyi yasakladığım zaman ondan kaçının. Bakın emirlerde mestadatum geçerli, gücünüz yettiği kadar. İnfak edin ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Kur'an sünnet öğrenin ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. İlim öğrenin ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Emri bil maruf nehy ani münker yapın ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Ama içki içmeyin ne kadar? Onun ne kadarı yok. Hiç içmeyin. Efendim şöyle bir iki bardak. Hayır. Orada kesinlik var. Mesela zekat verin ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Ama zina etmeyin ne kadar? Hiç etmeyin. Bakın haramlarda kesinlik var. Emirlerde gücünüz yettiği kadar ifadesi var. Bir Müslüman kızcağız farz-ı ayn ilimleri öğrenmek için bugün okula gitse bile, şu cümlemi ağır ağır bir daha söyleyeyim, şu anda üniversitelerin hiçbirisinde farz-ı ayn ilimler öğretilmez. İlahiyat da dahil. Farz-ı ayn ilimler öğretilmez. Bir kızcağız farz-ı ayn ilimleri öğrenmek için bir yere gidecek ama giderken ya da okula girerken başını açmak zorunda kalacaksa, haram önceliklidir. Başını açıp harama düşmektense farz-ı ayn ilmi terk eder. Bir kadın ya da bir erkek istince yapacak, taharet yapacak. Eğer çevreden birileri onun avret yerlerini görecekse, avret yerlerinin görülmesi haramdır. İstinca da farzdır. İstincayı terk eder, farzı terk eder. Harama düşmektense avret mahallini açmaz. Bir kadın pejmürde bir kıyafeti var. Ayağa kalktığı zaman etraftaki erkekler tarafından vücut hatları görülecekse kıyamı terk eder. Kıyam farz idi ama bir başkası tarafından avret yerlerinin görülmesi haramdır. Harama düşmektense kıyamı terk eder, oturarak namaz kılar. Farz-ı ayn ilimleri öğrenme niyetiyle bile gitse, eğer başını açmak zorunda kalacaksa terk eder o ilmi. Başka yerlerde de o farz-ı ayn ilimleri öğrenme imkanına sahiptir. O harama düşmektense bu bir zaruret değildir. Böyle bir şey kesinlikle yanlıştır. Bakın Rabbimiz buyurdu ki onlar başörtülerini yakalarının üzerine darbetsinler. وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ Yine ziynetlerini hiç kimseye göstermesinler. Vücutlarının güzelliğini hiç kimseye arz etmesinler. Peki hiç kimse mi? Hiç mi istisnası yok? Bakın şunlar istisnasıymış. Kimmiş onlar? اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ Kocaları bu işin dışındadır. Bakın bir kadının kocası onun vücutunun tümünden istifade etme hakkına sahiptir. Ama cümlem biraz genel oldu. Az biraz istisna yapalım. Kadın hayızlı iken ya da doğum yapmış, kan geliyor iken, lohusa kanı geliyor iken, Ayşe annemizin beyanıyla söyleyecek olursak, diz kapağıyla göbeğinin arasından istifade hakkına sahip değil, vücutunun bütün bölgelerinden istifade hakkına sahiptir koca. İşte bakın burada Rabbimiz kadınlar ziynetlerini başkalarına göstermesinler ama kocaları bunun dışındadır. Ev âbâihinne babaları da bunun dışındadır. Kadın babasının yanında rahat hareket eder. Saçı, başı, kolları, ayakları açık olabilir. Ev âbâi buûletihinne bir de kocalarının babaları yanında, yani kayınpederleri yanında kadınlar biraz daha rahat hareket ederler. Ev ebnaihinne yine kendi çocuklarının yanında tepeden tırnağa örtünmek zorunda değildir kadınlar. Çünkü kendi çocukları. Ev ebnai buuletihinne bir de kocalarının çocuklarının yanında. Tabii kocalarının başka hanımlarından olan çocuklarının yanında. Bir kadın bir erkekle evlendiği andan itibaren, nikah kıyıldığı andan itibaren o kocanın başka kadından olan çocukları da o kadının üvey evlatları yerindedir. Aynen kendi çocukları makamındadır. Onların yanında da kadın rahat hareket eder. Ev ihvanihinne kardeşlerinin yanında, erkek ve kız kardeşlerinin yanında da rahat eder. Ev beni ihvanihinne kardeşlerinin çocuklarının yanında, yani yeğenlerinin yanında da bir kadın her tarafı örtülü olmak zorunda değildir. Ev beni ahavatihinne yine kız kardeşlerinin çocuklarının, yine yeğenlerinin yanında rahat hareket ederler. Ev nisaihinne bir de kadınlarının yanında. Buradaki kadınlarının yanında ifadesinden mümin kadınların yanında, kendi cinslerinden olan, kendileri gibi inanmış olan mümin kadınların yanında da kadınlar rahat hareket ederler. Vücutlarının tümünü örtmekle mükellef değiller ama bir gayrimüslim kadının yanında mümin bir kadın aynen bir erkeğin yanındaymış gibi tesettürüne dikkat etmek zorundadır. Bir Yahudi, bir Hristiyan, bir İngiliz, bir Fransız kadının yanında tıpkı bir erkeğin yanındaymış gibi bir Müslüman kadın örtünmek zorundadır. Evma meleket eymanuhunne Bir de o kadınlar sağ ellerinin sahip olduğu cariyelerinin yanında da rahat hareket ederler. Tümüyle vücutlarını kapatmak zorunda değiller. Çünkü cariyelerinin yanında serbest hareket ederler. Alimlerimizden kimileri sadece bu ayet bir kadının kadın hizmetçisi olan cariyeyi içerir, erkek hizmetçisi olan kölesinin yanında yine örtünmek zorundadır demiş. Ama kimileri hayır, o onun kölesidir. Erkek kölesinin yanında da kadın cariyesinin yanında da hür olan efendi bir kadın saçını başını açmasında bir mahsur yoktur şeklinde anlamışlar. Evet, tabi'ine gayri ulil irbeti miner rical, bir de erkeklerden artık yaşlanmış kadınlara karşı hiçbir meyli kalmamış yaşlı ihtiyar erkeklerin yanında da rahat hareket ederler. Evet, tıflillezine lem yezharu ala avratin nisa, bir de henüz kadınların avret mahallerine muttali olmamış, kadınlık ve erkeklik cinsiyetini ayırabilecek yaşa gelmemiş küçük yaştaki çocukların yanında da kadınlar rahat hareket edebilirler. Ama günümüzde zamane çocuğu mu, televizyondan mı görüyor, nereden görüyorsa daha küçük yaşta kadınlığın ve erkekliğin farkına varmışsa onların yanında da dikkat etmekte fayda var. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, bir de Müslüman hanımlara söyle ey peygamberim, ziynetleri bilinsin diye, vücutlarının güzelliği anlaşılsın diye, vücut hatları ortaya dökülsün diye böyle ayaklarını vurarak yürümesinler, edalı bir biçimde yürümesinler, dar adımlarla yavaş yavaş yürüsünler, vücut hatlarını belli etmeyecek bir yürüyüş tarzıyla yürüsünler. Karşıdan çıktı mı tak tak tak ayak sesleri, hemen millet bakıyor, işte bir kadın geliyor. Yani böyle dikkat çekmenin, kendisini insanlara arz etmenin hiçbir anlamı yoktur. Çok renkli bir elbise giymenin anlamı yoktur. Şeffaf bir elbise giymenin, ten renginde bir elbise giymenin ya da daracık bir elbise giyerek bütün vücut hatlarını ortaya koymanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü sevgili peygamberimiz, kadın eğer dışarıya çıkmak zorundaysa, bir zarureti varsa koku sürünmeden çıksın. Hatta koku sürünmedikleri sürece kadınları mescitlere gelmekten engellemeyin diyor bir hadislerinde Allah'ın Resulü. Kadınlar mescitlerden engellenmez ama bizim Türkiye'de kadınlar mescitlere gelmez. İslam dünyasının birçok coğrafyasında aynen erkekler gibi 5 vakit namaz kılmaya gider kadınlar. Ama Ayşe annemizin de bir rivayeti var. Eğer o kadınların orada ne yaptıklarını bir bilseydi peygamberimiz, kesinlikle onları mescitten engellerdi diyor. Şartlara göre, işte duruma göre, gerçekten bir fitne, gerçekten insanları, erkekleri günaha sokma, kendilerini günaha sokma ortamında değillerse elbette kadınlar mescitlerden engellenmeyecek. Çünkü Allah bakın Ahzab suresinde وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, kadınlar vakarla evlerinde otursunlar ama bir zaruret icabı dışarıya çıkmak zorunda kalmışlarsa koku sürünmesinler, vücut hatları insanlar tarafından bilinsin diye, güzellikleri insanlar tarafından anlaşılsın diye ayaklarını vurarak yürümesinler. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, ey müminler öyleyse hepiniz Allah'a yönelin. Hepiniz kıblelerinizi değiştirin. Hepiniz Allah'a yönelin, Allah'a tevbe edin. Bakın sanki bu ayetiyle Rabbimiz Medineli erkek ve kadınlara şunları söylüyordu. Ey Müslümanlar, şu ana kadar şöyle şöyle davrandınız. İşte dedikodu yaptınız. Tertemiz bir kadınlara zina isnadında bulundunuz. Şöyle şöyle İşte insanları zinaya götürücü davranışlarda bulundunuz. Ya da evlere şöyle girdiniz. Mesken masuniyetlerini şöyle ihlal ettiniz. Başörtülerinizi aksesuar olarak başlarınıza atıverdiniz. Gözlerinizi şöyle şöyle yaptınız gibi bu ayetler inmeden önce şöyle şöyle bir hayat yaşamış olabilirsiniz. Bu ayetleri duyduğunuz anda, Allah'ın bu yasalarına muttali olduğunuz anda önceki hayat programınızı terk ediverin,
2: Allah'a dönüverin, Allah'ın bu ayetleri istikametinde Müslümanca bir hayat yaşamaya yöneliverin. Tubu ilallahi cemi'an, hepiniz Allah'a

Şimdi de zinanın kökünü kazıyacak bir iç etkeni anlatacak. Bakın şöyle buyuruyor. Ve enkihul eyama minkum. Ey Müslümanlar, içinizden nikaha ihtiyacı olanları evlendirin. İçinizden evlenmeye ihtiyacı olanları evlendirin. Peki söyleyin Allah aşkına, kimin ihtiyacı yok evlenmeye? Hangi kadının, hangi erkeğin ihtiyacı yok evlenmeye? Bakın hepimize bir emir, bütün babalara, bütün analara Rabbimiz bir emirde bulunuyor. Diyor ki, içinizden evlenmeye ihtiyacı olanları evlendirin. Bakın Allah bizden şunu istiyor. Genç kızları evlendirin. Genç erkekleri evlendirin. Kocası ölmüş dul kadınlar, iddetleri biter bitmez evlendirin. Kocalarından boşanmış dul kadınları hemen evlendirin. Hanımlarından boşanmış ya da hanımları ölmüş dul erkekleri hemen evlendirin. Toplumunuzda evlenmeye ihtiyacı olup da nikah nimetine ulaşamamış bir kadınsa bir erkek nimetine, bir erkekse bir kadın nimetine ulaşamamış bir tek insan kalmayacak biçimde eğer bu problemi çözümlerseniz kesinlikle zinanın, fuhşun önünü alabilirsiniz. Tertemiz bir toplum haline gelebilirsiniz. Ama evlenmeye ihtiyacı olup da insanlar meşru dairede bu ihtiyaçlarını karşılayamazlarsa toplumda gayrimeşru ilişkiler artacaktır. Gayrimeşru ilişkiler çoğalacaktır. Bakın insanlar yemeye içmeye muhtaç yaratılmışlardır. Fiziksel olarak yemek içmek zorundadır insanlar, değil mi? Böyle olan insanlara şöyle bir cümleyi söyleyebilir misiniz? Sen yeme içme diyebilir misiniz? Ya insan yemeye içmeye muhtaç yaratılmışsa onun önüne helal rızıklar çıkarmazsanız o mecburen o ihtiyacını, o fiziksel ihtiyacını haram yollardan gidermek zorunda kalacak, değil mi? İşte evlenmeye muhtaç yaratılmış bir kadının, bir erkeğin önüne evlenme imkanını çıkarmazsanız, nikah imkanını çıkarmazsanız onlar o fiziksel ihtiyaçlarını gayrimeşru yollardan gidermeye çalışacaklar ve toplumda adam boyu fuhuşlar yükselecek, adam boyu zinalar yükselmiş olacak. İşte Rabbimiz bakın bu konuya dikkat çekiyor. Hatta toplumda Müslüman olmayanlar bile evlendirilmeli. Evliliğin Müslümanlıkla, Müslüman olmamakla bir ilgisi yoktur. Bakın Rabbimiz ayetin devamında buyururlar ki وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ. Kölelerinizden ve cariyelerinizden evlendikleri zaman Allah'ın yasalarına riayet edebileceklerine, kadınsa kocalarına, kocaysa kadınlarına sadıkane davranabileceklerine, yani sorumluluğu üstlenebileceklerine inandığınız kimseleri de evlendirin. Allah bizden bunu istiyor. Ben iki baba örneği vereyim. Bir baba ki evlenme çağına gelmiş kızı için bir Müslümana gidiyor, diyor ki kardeşim benim bir kızım var, gel bak beğenirsen sana vereyim. Ne güzel değil mi? İşte Ebu Bekir Efendimiz geldi peygamberimize teklif etti. İşte Ömer Efendimiz Osman Efendimiz'e kızını teklif etti. Böyle bir baba tipi var. Bir ikinci baba tipi söyleyeyim. Kızım evse işte ev, arabaysa araba, paraysa para, yiyecekse yiyecek. Yok çocuk ihtiyacıysa benim çocuklarımı sevebilirsin, ne olacak evlenip de diyen ikinci bir baba tipi daha var. Peki bunlardan hangisi daha hayırlı? Elbette birinci baba tipi daha hayırlı. Almış hanımını yanına, 3 gün ondan ayrılığa dayanamazken kızım evlenmesin dul kalmış, gelinim evlenmesin dul kalmış. Ya bu İslami değil ki, buna hakkımız yoktur. Bakın nice insan bilirim ki oğlunun düğününde işte 50 milyar 100 milyarlık yemek veriyor, pilav döküyor. Bu parayı buralarda harcamasa da 10 tane 20 tane gencin evlenmesine harcasa çok daha güzel değil mi? Bu konuda endişe de etmeyin. Zaten okuyacak Allah ayetlerini söyleyecek ama vaktimiz kalmadı. Ben ayetin o bölümünü önümüzdeki haftaya bırakıyorum. Bakın baba evinde oğlumuzun bir yatağı var mı? Var. Kızımızın da bir yatağı var mı? Var. Alıp getirin, ikisi birlikte bir yatak oldu. İki yorgan demeyeyim,
İki yorgansa bile onları da dikin.

0: tek yorgan haline getirin. İşte evlilik bu ya. İşi aksesuara boğuyoruz. İşi materyalizme boğuyoruz. Böylece evlilikleri de zorlaştırıyoruz. Baba evinde bir yatağı yorganı varsa, ötekinin de varsa aldılar geldiler. İşte evlilik bu ya. Bu kadar basitken işi zorlaştırmaya çalışıyor Müslümanlar. Bakın Allah diyor ki, اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Eğer onlar fakirlerse de, bilesiniz ki evliliğe adım attıkları andan itibaren Allah onları zenginleştirecektir. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ. Şüphesiz ki Allah rahmeti çok geniş olandır. Rızkı çok geniş olandır. Kimin neye muhtaç olduğunu da en iyi bilendir. Öyleyse Rabbinize güvenin. Rabbinizin bu ayetleri istikametinde Müslümanca bir hayat yaşayın. Kadınlar olarak erkekleri için tertemiz, erkekler olarak kadınları için tertemiz bir hayat yaşayan bir İslam cemaati, bir İslam toplumu olun dedi bu ayetlerinde Rabbimiz. Surenin geri kalan bölümünü tanımak üzere önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
3: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
4: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
5: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکه.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu hafta da Ahmet Varol Hocam'la beraber Dünya Döndükçe programıyla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız. İnşallah Ahmet Hocam bizlere ve dolayısıyla sizlere de bir haftalık dünyadaki muhtelif gelişmeleri, bizleri ilgilendiren gelişmeleri sizlere yorumlayacak inşallah. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
6: Az olsun, teşekkür ederim. Efendim bizim gündemimiz genelde sıcak oluyor. Her gün bir noktada, bir yerde, bir coğrafyada bizi ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren bir şeyler oluyor mutlaka. Bu hafta dilerseniz Gazze ile başlayalım. Malum Gazze'de ikinci aşamayla alakalı evvelden beri konuştuğumuz, işte geçilemiyor, işte geçildi mi geçilmedi mi, geçildi ama işte şey ihlallerine devam ediyor vesaire. Bu tarz şeyler hep zaten programımızda da anlatıyorduk biz. İkinci aşamanın artık şartlarından biri de olsa gerek Hamas'ın silah bırakması ve yani bir anlamda teknokrat bir hükümete görevi devredip bir anlamda kızağa geçip belki zaman içerisinde de kendini lağvetme olmasa bile oldukça etkisizleşecek bir hale gelecekti. Onunla alakalı Hamas'la geçenlerde tabii bununla alakalı bir açıklama da yaptı askeri kanat. Bununla alakalı hocam hem dinleyicilerimize bir hatırlatmış olalım, bir de bu süreç nasıl işleyecek, neticesinde ne olacak? Yani bu Hamas böyle bir şeye gerçekten çok mecbur kaldığından mı acaba riayet etmek durumunda kaldı? Çünkü biliyorsunuz bizim garantör dediğimiz 4 tane devletin bu süreç içerisinde hiçbir varlığı, fonksiyon olmadığını gördük. Hani bu noktaya kadar gelmesi Hamas'ın bir çaresizliği neticesinde mi vardı bir nokta? Ya da ikinci aşamanın şartlarından biri miydi zaten hocam?
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü'nü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve etbahi ecmain. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Henüz ortada herhangi bir anlaşma yok. Anlaşma denilirken tabii iki taraflı bir ittifak söz konusu olur. Böyle iki taraflı bir şey değil. Bir taraftan bir tavır belirleme, bir tarafın hesabına da işte Amerika'nın bir plan hazırlaması vesaire. Şimdi yine burada Amerika'nın işte Başkan Trump'ın bir planı var. Yani yeni ikinci aşamayla ilgili yeni bir plan hazırladı. Fakat bu tamamen tasarı niteliğindedir. Yani henüz üzerinde bir anlaşma sağlanmış değil. Gerçi daha önce de mesela birinci aşamayla ilgili de Trump'ın bir plan hazırlaması söz konusu olmuştu. Sonra Hamas işte bu planı gündemine alacağını söylemişti ve işte bununla ilgili olarak yani bu planın maddelerinin önemli bir kısmının kabul edildiği bir Şarmışeyh anlaşması olmuştu. Bazı maddelerde değişiklikler yapılmıştı. O şekilde bir Şarmışeyh anlaşması olmuştu. Ve bu ateşkesin birinci aşamasını oluşturuyor. Şarmışeyh anlaşması. Ama ateşkesin birinci aşamasının uygulanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı ve halen de yaşanıyor. Ve şimdi işte ikinci aşamaya geçilmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Fakat bu görüşmeler doğrudan ya da dolaylı görüşmeler değildi. Bu görüşmeler sadece Filistin direnişini temsil eden heyetle aracı ülkeler arasında yapılan görüşmelerdi. Yani genellikle de Kahire'de devam etti. Fakat tabii Türkiye'de işin içerisinde olduğu için zaman zaman Türkiye ile de görüşmeler oldu. Katar'la da görüşmeler oldu. Yani burada bir dolaylı görüşme de olmadı. Yani dolaylı görüşme dediğim mesela işte bir taraf karşı tarafa aracı vasıtasıyla teklifini sunar. O da şurasını kabul ediyorum, şurasını reddediyorum falan diye geri çevirir. Sonra işte böyle karşılıklı pazarlıklar yapılır ama doğrudan masa başında karşı karşıya gelmek suretiyle değil de birilerinin aracılık etmesi suretiyle olur. Böyle bir şey de olmadı. Yani dolaylı bir görüşme de olmadı. Doğrudan görüşme olmadığı gibi dolaylı bir görüşme de. Ama ne oldu? Dediğim gibi Filistin heyeti işte Kahire'ye gitti. Özellikle Hamas adına bir heyet Kahire'ye gitti. Fakat bu heyet aynı zamanda Filistin direniş gruplarıyla da irtibat halinde olan bir heyet. Yani normalde Hamas heyeti ama Filistin direniş gruplarıyla ilişkisini de sürdüren bir heyet. Ve işte ikinci aşamayla ilgili neler yapabiliriz? Yani neler yapabiliriz, neler yapmalıyız ve neleri kabul edebiliriz, neleri reddedebiliriz şeklinde bir müzakere şeklinde oldu. Yani dediğim gibi bu ikinci aşamayla ilgili görüşme tamamen tek taraflı bir müzakeredir. Yani tek taraflı derken aracı ülkelerle Hamas arasında. Fakat aynı dönemde bu aracı ülkelerin pazarlık amaçlı değil de durum bildirme tarzında Amerika'ya yani bilgilendirme faaliyetleri oldu. Ama bu dediğim gibi bir pazarlık değil. Karşı tarafın hesabına birinin pazarlığa girmesi falan değil. Çünkü Amerika burada bir kere taraf değil. Amerika da aracı ülke durumunda. Ve Amerika burada bu içeriklerin görüşülmesi konusunda İsrail ile aracılık da yapmıyorlar. Ne oldu? Sonra işte Trump kendince bir plan hazırladı. Yeni bir plan. İkinci aşamayla ilgili. Fakat burada özellikle öne çıkarılan konu neydi? Hamas silah bırakacak. Hamas işte ikinci aşamada silah bırakırsa işte ikinci aşamayla ilgili maddeler devreye girecek. Yani o Trump'ın planının içeriğiyle ilgili çok fazla detaya girmeye gerek yok. Çünkü en çok konuşulan konu bu oldu. Yani Hamas'ın silah bırakması ve işte diğer taraftan Hamas da kendi adına yaptığı açıklamada bir takım şartların olduğunu ve bu şartların kabul edilmesi durumunda ağır silahlar konusunun gündeme alınmasına, yani müzakere konusu yapılmasına razı olacağını söyledi. O kadar. Yani mesele bu. Silah bırakma konusunda henüz bir ittifak sağlanmış değil. Tek taraflı olarak bir taahhütte bulunulmuş da değil. Sadece bu konunun gündeme alınması kabul edilmiştir. Yani Hamas tarafından kabul edilen şey budur. Fakat kamuoyuna yansıtılması farklı şekilde olmaktadır. Çünkü kamuoyuna genellikle Trump'ın ağzıyla yansıtılıyor. Yani Trump diyor ki işte Hamas silah bırakmayı kabul etti. Ve ona göre çünkü söylemini oluşturuyor. Ona göre kamuoyu oluşturuyor. Ve bu iddiayı gündeme getirdikten sonra Hamas'ın şartlarını hiç konuşmadı. Hiç gündeme getirmedi. Sadece kendi planını öne çıkardı. Kendisinin hazırlamış olduğu planı. Oysa Hamas'ın da planı var. Hamas'ın da şartları var. Onları hiç gündeme getirmedi. Sadece kendi planını. Oysa o plan üzerinde bir anlaşma sağlanmış değil. O plan da tasarıdır. Hamas'ınki de tasarıdır. Hamas'ın teklifi de şu an için bir ön kabul şeklindedir. Bir anlaşma değildir. Burada İsrail adına da herhangi bir kabul söz konusu değildir. Yani bir anlaşma söz konusu değildir İsrail adına. Onun için yani şu an bir silah bırakma olayı söz konusu değil. Fakat şimdi bu noktaya yani silahların pazarlık konusu, yani Hamas'ın askeri kanadının elindeki silahların pazarlık konusu ve işte müzakere konusu yapılmasının kabul edilmesi aşamasına gelinmiş olması ne gibi bir anlam ifade ediyor? Yani bunu konuşabiliriz. Yani şu an herhangi bir anlaşma yapılmış değil. Bir kabul de söz konusu değil. İsrail'in rızası da neye razı olduğu da henüz net değil. Ve Amerika bir yandan işte kamuoyu oluşturmaya çalışıyor İsrail hesabına. Ve diyor ki Hamas silah bırakmadan İsrail Gazze'den çekilmeyecek. Oysa Hamas yani elindeki silahları İsrail'i Gazze'den çekilmeye zorlamak için gündeme almış durumda. Bunun da bir pazarlık aracı, bir gündem, bir müzakere konusu yapılmasını kabul etmesinin amacı budur. Yani Siyonist işgal rejiminin bölgeden tamamen çekilmeye zorlanması ve bölgede bir teknokrat hükümetin yönetimi devralması, aynı zamanda uluslararası gücün buraya getirilmesi, yerleştirilmesi ve silahların da İsrail'e değil Filistin'in kendi emniyet teşkilatına devredilmesi. Yani Filistin bu hükümete, yani bölgede oluşturulacak geçiş hükümetine bağlı bir emniyet teşkilatı oluşturulacak ve bu emniyet teşkilatının içerisinde şu anki emniyet teşkilatında görev alanlar da yer alacak. Bazılarının görevlerine son verilirse onların sivil hakları korunacak. Maaş, emeklilik vesaire gibi konularla ilgili hakları korunacak. Emniyet teşkilatında kalanlar da buradaki teşkilatın bir unsuru olarak göreve devam edecekler ve silahlar da işte bu emniyet teşkilatına teslim edilecek. Yani Siyonist işgal güçlerine teslim edilecek diye bir şey yok. Evet. Yani Hamas'ın askeri kanadının elindeki silahlar, yani Hamas'ın işte burada proje olarak, plan olarak, ön tespit olarak kabul ettiği şey budur. Yani biz öncelikli olarak silahların gündem maddesi yapılmasını kabul ediyoruz. Bu bir. İkincisi, bu silahlar İsrail'e verilmeyecek. Filistin'in kendi emniyet teşkilatına verilecek. Üçüncüsü, bu silahların verilmesi karşılığında Siyonist işgal rejimi de Gazze'den tamamen çekilecek. İşte şu anki ön kabul budur. Ama bu konuda herhangi bir ittifak, herhangi bir anlaşma da henüz sağlanmış değildir. Bu, yani ikinci aşamayla ilgili bir tasarıdır. İşte bunu konuşmaktadırlar. Ve dediğim gibi bu da tek taraflı olarak konuşulmuştur. Tek taraflı olarak Hamas, aracılar bu konuda Hamas'a yüklendi. Bu silah konusu neticeye bağlanmadan bu mesele hallolmaz. Şimdi öbür taraftan Siyonistler anlaşmaya uymuyorlar. Saldırılara devam ediyorlar. İnsani yardım girişini engelliyorlar. Değişik şekillerde zulüm uygulamaları devam ediyor. İşte Hamas da elindeki bir kartı işte bunların son bulması için değerlendiriyor. Yani mesele bu. Yoksa mesele beyaz bayrak kaldırdı, mücadeleyi, direnişi bıraktı anlamına gelmiyor. Ve bir de bu konuda diyelim ki bir anlaşma sağlandı. Silahlar konusunda bu dediğim plana göre, bu zikrettiğim içeriğe göre bir anlaşma sağlandı. Bu Filistin'deki İslami direnişin veyahut da İslami direniş hareketinin Hamas'ın tamamen sağdan çekilmesi anlamına mı geliyor? Hayır, kesinlikle değil. Çünkü burada Hamas varlığını koruyacak ve Hamas'ın bir gayesi var. Fakat şu an Filistin halkının, Filistin toplumunun yalnızlaştırılmasından, Filistin direnişinin yalnızlaştırılmasından kaynaklanan bir sıkıntı var. İşte bu sıkıntının giderilmesi için bir anlaşma sağlanmasını istiyor. Mesele bu. Yani şu an orada insanın yardım sokulmamasından dolayı büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Siyonistlerin silahları konuşmaya devam ediyor. İşte bu silahlar sussun, yani Siyonistlerin silahları sussun. İnsani yardım içeri girsin ve insanlar nefes alsın. Bunun sağlanması için, yani Hamas nasıl geçmişte elindeki esirler kartını Siyonistleri bazı şeyleri kabul etmeye zorlamak için kullandıysa, bugün de elindeki silah kartını Siyonistleri bazı şeyleri zorlamak için kullanmaya çalışıyor. Yani Hamas'ın burada yapmak istediği budur. Yoksa Filistin'in bağımsızlığı, özgürlüğü için verilen mücadeleden geri adım atılması söz konusu değildir. Bu geçiş dönemi için söz konusudur. Yani Siyonistler de tabii bunun farkında. Onun için Siyonistler şu anda saldırgan tutumlarıyla daha çok şey elde etmeye çalışıyorlar. Yani o da bir gerçek. Yani Hamas elindeki kartını bazı şeyler elde etmek için kullanmaya çalışıyor. Ama Siyonistler de işte bu fırsatı değerlendirerek daha çok şey elde etmeye çalışıyorlar. Ama şunu ifade edelim. Hani Filistin'de halk mücadelesi son bulmamıştır. Ve bulmayacaktır da. Devam edecektir. Ama Filistin'in sıkıntısı tüm İslam dünyasında yalnızlaştırılmasıdır. Her ne kadar bugün işte çeşitli yerlerde insani yardımlar oluyor, konvoylar oluşturuluyor, Filistin halkının sesini duyurmaya çalışan faaliyetler yapılıyorsa da uluslararası mekanizma nezdinde özellikle küresel güçler üzerinde etkili olabilecek bir faaliyet, devletler tarafından yapılacak faaliyet. Devletler tarafından Filistin halkına, Filistin davasına destek konusunda şöyle incir çekirdeğini dolduracak kadar bile bir şey yapılmıyor. Bunu kabul etmek lazım.
6: Eyvallah. Yani burada tabii ki Hamas'ın hani genel yapısını bilenler için Hamas'ın bu saatten sonra hadi bana eyvallah buraya kadarmış deyip de yani Gazze'yi terk etmeyeceğini, orada Gazze'lerin yani silahlı kuvvetleri değil. Onu biliyoruz ama bir dezenformasyonla bunu böyle yansıtmak isteyen Siyonist ya da onların güdümündeki bir medya olabilir. Gerçekten belki daha farklı şartlarda olması gereken bir anlaşma zemininin sizin de demin bahsettiğiniz gibi tamamen çevresindeki yani gönlü onlarla olup ama parmaklarını zerre kadar oynatamayan o geniş kitleler, ülkeler daha doğrusu kitleler derken kitleleri tenzih edelim, ülkeler diyelim, ülke üretimlerinin bu konudaki basiretsizliği, yetersizliği neticesinde hani bu anlaşma zemini daha zayıf, Gazze açısından daha zayıf olabilir ve burada belki verilecek karşılıklı tavizlerin daha çetini, daha zorunu Hamas vermek zorunda olabilir. Ama burada bir ihanet olarak nitelendirilecek bir davranış asla ve kat'a söz konusu bile olamaz. İhanet ancak o çevredeki bakıp görmeyen yönetimler için belki söylenebilir ama orada Hamas taviz olabilir, hatta ağır taviz de olabilir. Yani biz bunu eleştirmekten ziyade bu zilleti kendimizde bilmeliyiz, kendi üzerimizde görmeliyiz. Yani bunun müsebbibi asla ve kat'a Hamas ya da Gazze'li yetkililer, yöneticiler, şunlar bunlar olamaz. Eğer böyle bir şey varsa bunun sebebi asla onlar değil, bizzat bizleriz, yöneticilerimiz vesaireler. Öbür taraftan tabii burada zaman zaman dile de getirildi, siz de burada söylemiştiniz, muhtelif yorumcular da bahsetmiştir. Yani burada Gazze'deki bu zulmün, bu katliamın, bu soykırımın terör devleti açısından nihai amacı aslında burayı boşaltmak, insansızlaştırmak, tahliye etmek Gazze'leri. Yani biz bunları söylerken aslında sadece bunu biz söylemiyoruz. Bunu dünyaca bilinen, en azından ilgililerin bildiği Foreign Policy global bir dergi, stratejik içerikli yazılar içinde barındıran bir derginin, Eyal Weizman isimli Yahudi bir yazarının, analistinin yorumları, daha doğrusu tespiti ne diyor? Yani burada İsrail'in bütün bunları yapmasındaki amaç Gazze'yi tahliye etmek. Bu aslında tabii ki bizim çok da yabancı, aa öyle miymiş diyeceğimiz bir şey değil. Ama bunun böyle bir şahıs tarafından ifade edilmesi, yani bir Yahudi yazar, analist tarafından ifade edilmesi tabii ayrı bir anlam katıyor. Siz ne diyorsunuz hocam Eyal Weizman'ın bu tespiti konusunda?
7: Aslında bu tespit çok ciddi ve önemli bir tespittir ve ciddiye alınması gerekir. Bakın mesela işte son dönemde Hamas'a yüklenildi aracı ülkeler tarafından. Dediler ki bu silah konusunu gündeme almadığınız takdirde bu mesele sonuçlanmaz. Peki biz bunu gündeme aldığımızda siz bize ne garanti edeceksiniz? Siyonist işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesini garanti ediyor musunuz? Onlar da artık herhalde bu işin çözümü budur dediler. Bunun üzerine işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi Hamas da dedi ki Siyonist işgalciler bölgeden çekilsin, tamam biz de silah konusunu gündeme alalım. Yani bölgeden çekilsin. Neden? Çünkü öbür tarafta başka bir tehlike var. Siyonistler burada kalmaya devam ettiği sürece oradaki halkı ezmeye, yalnızlaştırmaya ve insani yardımdan mahrum ederek aç bırakmaya devam edecekler. Ve sonuçta bu insanlar kademeli bir şekilde oradan sürgün edilecek yahut da ölüme terk edilecek. Yani böyle bir şeyin olmaması için tümünü, kurtaramadığın şeyin tümünü de terk etmezsin. Böyle bir anlayışla burada bir çözüm olacaksa ve aracı ülkeler gerçekten Siyonist işgal rejimine yüklenip de Gazze'den çekilmeye zorlayacaksa şimdilik bu dönem için böyle bir çözüme razı olunabilir. Ama maalesef öbür taraftan Siyonistlerin asıl niyetlerinin okunması konusunda yanlış bir strateji izleniyor. Çünkü işte bizzat Siyonistlerle daha yakın ilişki içerisinde oldukları veyahut da Siyonistlerin düşüncelerini bizden daha iyi bildiklerini tahmin ettiğimiz insanlar yorum yapıyorlar ve diyorlar ki İsrail'in asıl amacı Gazze ahalisini oradan tamamen çıkarmaktır. Bunun çeşitli delillerini ortaya koymuş. Yani en başta şunu ortaya koyuyor, şunu delil olarak koyuyor adam. Diyor ki bakın diyor, İsrail kontrol altına aldığı bölgelerde ayakta kalan bütün binaları yıkıyor. Evet bu gerçek. Hani ayakta kalan bütün binaları yıkıyor. Niye yıkıyor? Çünkü burayı tamamen tahliye etmek istiyor. Buraya kimse geri dönmesini istiyor. Peki Amerika'da öbür taraftan başka bir şey gösteriyor. Başka bir senaryo okuyor. Diyor ki işte Hamas silahlarını bıraksın. Burada İsrail geri çekilecek, ondan sonra da Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz. Peki Gazze yeniden inşa edilecekse Siyonistler bu binaları niye yıkıyor? Az çok ayakta kalmış binaları niye yıkıyor? Bizzat Yahudi yorumcu, ki bu adam yani Yahudi olmakla birlikte olaylara biraz bağımsız ve insani boyutuyla bakıyor. Siyasi boyutuyla bakıyor ve İsrail'in niyetini okuyarak bu neticeye varıyor. Diyor ki İsrail'in amacı Gazze'den çekilmek değil, Gazze'yi tahliye etmektir. Ve bunun mühendislik hesaplamalarını yapıyor, bunun planlarını yapıyor. Çünkü zaten geçmişinden de biliyoruz, Siyonist işgalci ileri sürdüğü şartları eğer ki peşin olarak alırsa senin şartlarına hiçbir zaman riayet etmez. Ama karşılıklı. İşte bundan dolayıdır mesela esir takasından ne yapılıyor? İşte uluslararası mekanizma devreye giriyor. Gidiyor önce bir tarafın esirlerini alıyor. Sonra öbür tarafın esirlerini alıyor. Ve bunları karşılıklı olarak teslim ediyor. Eğer ki İsrail'e güvenecek olsanız siz önce benim esirlerimi verin diyecek. Verdin mi gidin başımdan bu iş bitmiştir diyecek. Senin esirlerini vermeyecek. Ve nitekim bunun örnekleri de yaşandı. Önce benim şartlarımı yerine getirin diyecek. Sen onun şartlarını yerine getirdiğin zaman o senin şartlarına uymayacak. Ve uymuyor da nitekim. İşte bugün ateşkes anlaşmasındaki durum bu. Yani ondan dolayı şu an Siyonist işgalcinin niyetini iyi okumak gerekir. Ve maalesef şunu düşünemiyor. Mesela Mısır bugün Mısır aracı ülke. Ve Gazze'nin tahliye edilmesine Mısır da karşı çıkıyor. Hani her ne kadar Mısır işte başka yerlerde Siyonistlerle işbirliği yapıyor olsa da efendim Filistin direnişinin aleyhine bir takım oyunlara dahil olmuş olsa da Mısır'ın kendi içindeki İslami faaliyetlere sürekli böyle tokmakla vuruyor olsa da yani güvenilir bir yönetim olmasa da bazı konularda en azından çıkar hesabı yapabilmektedir. Çıkar hesabıyla diyor ki şimdi bu Gazze'yi tahliye ederseniz bunlar Sina'ya geçecekler. Şimdi Sina'ya geçtikleri zaman da bizim başımıza dert olacak bunlar. Onun için Gazze'nin tahliye edilmesine karşı çıkıyoruz diyorlar. Ne kadar karşı çıkarlar? Bir ara Amerika bunlara para teklif etti. O paranın hatırına kabul etmeye de yanaşıyorlardı. Epey bir para karşılığında da belki ileride bu işi biraz daha pahalıya getirmek isteyebilir. Gene de anlaşmayı kabul edebilirler. Mısır'a da güvenilmez. Ama şu an için karşı çıkıyorlar. Fakat eğer ki Siyonistler Gazze'de istediklerini elde ederlerse kesinlikle orayı tahliye etmenin yollarını kullanacaklardır. Ve tahliye ettikleri zaman da bu insanların hepsini Mısır tarafına sürgün edeceklerdir. Şimdi Filistinli eğer ki böyle bir şey olacak olursa inşallah olmaz ve olmayacağını ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. O ayrı bir şey. Fakat bir ihtimal olarak düşünürsen bunun geçmişteki tecrübelerine bakın. Mesela Filistin halkı hiçbir zaman kendi haklarından vazgeçmemiştir. Bu bir gerçek. Yani Filistin halkı bu konuda kararlıdır. Bakın dünyada değişik işgal olayları yaşandı. Hiç Filistin'deki kadar uzun vadeli bir geri dönüş mücadelesi verilmedi. Özgürlük mücadelesi. Değişik yerlerde işgaller oldu. İşte diyelim ki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sürüyor. Sonra ya bir taraf mücadele eden tarafın isteklerini kabul ediyor ya da öbür taraf artık bu mücadeleyle olmuyor diye vazgeçiyor.

0: Çeşitli tecrübeler var demiştik biraz önce. Bu tecrübeler, bakın, 1948'de işgal ettikleri bölgelerde Siyonist terör örgütleri insanları katlettiler ve sonra da katlettikleri insanların cesetlerini kamyonetlere doldurup sokak sokak dolaştırdılar. Köy köy, sokak sokak dolaştırdılar ve oradaki insanlara dediler ki buraları terk edin. Yoksa sizin başınıza da aynı şey gelecek. Hitler'in metodunun aynısı. Ve o zaman yaklaşık 800 bin kişi o bölgeden, 1948'de işgal edilmiş bölgeden çıkarıldı. Peki mesele bitti mi burada? 800 bin kişi çıktı. Oraya, orası büyük ölçüde Yahudilere kaldı. O 1948'de işgal edilmiş bölge. Peki ne oldu? Yurtlarından çıkarılan insanlar büyük çoğunluğu Kudüs'e, Batı Şeria olarak isimlendirilen bölge ve Gazze'ye yerleşti. Ama bu insanlar vatanlarına dönüş haklarından vazgeçmediler. Öbür taraftan Siyonistler de onların mücadelelerine karşı orada kalma sorumluluklarını, görevlerini kendilerine yükleyen küresel güçlere askerlik yapma işini devam ettirmek amacıyla saldırdılar. Ve ne oldu sonra? 1967'de geldiler bunlar. Batı Şeria'yı da işgal ettiler. Ve oradaki FEKÖ, yani FEKÖ'yü o zaman oraya yerleşmişti. FEKÖ'yü oradan çıkardılar. Sonra bunlar Ürdün topraklarına geçtiler. Ürdün topraklarına da saldırdılar. En sonunda Ürdün kralını devreye soktular. Eski kral, yani Hüseyin. Kral Hüseyin'i devreye soktular. Kara Eylül hareketini yaptırdılar ve buradaki FEKÖ militanlarını hepsini çıkardılar. Lübnan'a sürgün ettiler. Lübnan'dan devam etti ve Siyonistler bu sefer Lübnan'ı işgal ettiler. Ta Beyrut'un yarısına kadar. Yani başkent Beyrut'un ortalarına kadar işgal ettiler Lübnan'ı. Ve 3 yıl Lübnan'da kaldılar. Şimdi burada şunu demek istiyorum. Eğer ki bu Siyonistler Gazze ahalisini çıkarır da Mısır'a, Sina'ya sürgün edecek olursa yarın bir gün bilin ki Sina'da tehdit altındadır. Onları biraz daha ileriye sürmek için bu sefer Sina'yı işgal edeceklerdi. Gerekçeyi oluşturuyor kendisine. Burası diyor benim için tehdittir diyor. Yani işte Batı Şeria benim için tehdittir dedi. Geldi işgal etti. Kudüs benim için tehdittir dedi. Geldi işgal etti. Lübnan benim için tehdittir dedi. Geldi işgal etti. Yarın bir gün Sina benim için tehdit oluşturuyor diyecek. Orayı da işgal edecek. Peki bunun karşısında Siyonistin nesine güveneceksin? Yani Siyonist anlaşmaya uyacak mı, uymayacak? Yani Filistin halkı diyelim ki haklarından taviz verse, büyük tavizler verse. Bununla yetinecek mi, yetinmeyecek? Saldırmaya devam edecek. Dolayısıyla burada tek bir çözüm vardır. Siyonist işgalcinin oradan tamamen silinip atılması. Siyonist işgalci orada var olmaya devam ettiği sürece burada sorun da var olmaya devam edecektir. Başka hiçbir çözümü yoktur. Yani Siyonist işgale son verilmesi dışında hiçbir çözüm yoktur Filistin'de. Ve bu da nihai bir çözüm olarak gerçekleşecektir. Biz bunun gerçekleşmeyeceğini, bunun bir hayal olduğunu düşünmüyoruz. Tarihte bu tür şeyler belki hayal olarak görülüyordu ama dünyada çok şey değişti. Yani hayal olduğu zannedilen pek çok olay gerçekleşti. Suriye'de Baas rejiminin arkasında Rusya vardı, İran vardı. Ve Suriye'de Baas rejimi devrildi. Bu bir hayaldi belki.
1: Evet.
0: Ama devrildi. Afganistan'da yıllarca Sovyetler Birliği işgalini sürdürdü. Sovyetler Birliği Afganistan'daki işgalini oturtamadı. Ama Afganistan'daki cihat Sovyetler Birliği'ni çökertti. Sonra Amerika geldi, yerleşti. Amerika'da çekilmek zorunda kaldı. Filistin'de bütün uluslararası güçler ittifak halindedir. Yani bütün küresel emperyalist güçler ittifak halindedir. Ondan dolayı bu kadar uzun sürmektedir. Ama öbür taraftan dediğimiz gibi bu kadar uzun sürmesine rağmen Filistin direnişi de son bulmamıştır. Ve son bulmayacaktır. Bu mücadele sürecektir ve tek bir çözüm vardır. Siyonist işgalin son bulması. Başka bir çözüm yok. Orada Siyonist işgal var olduğu sürece Suriye'de tehdit altındadır. Ürdün'de, Mısır'da, Lübnan'da, Türkiye'de. Hepsi tehdit altında.
1: Aslında şimdi işin tabii biraz ilginç tarafı şu. Bunu yıllardan beri söylediğimiz bir şeydi bu bizim. İnandığımız bir şeydi. Ama özellikle şu son Gazze olaylarından sonra bu 2-2,5 süreç içerisinde bunu aklı selim sağduyu sahibi Avrupalı yazar, çizeri, bürokratı, işte işte vekilleri vesaire falan, bakıyorsunuz artık yüksek sesle duymaya başlıyoruz. Avrupa Parlamentosu'na çıkıp bir milletvekili aynı

0: Sizin söylediğiniz cümleyi söylüyor mesela. Hatta daha ağırını söylüyor. Diyor ki bunların anladıkları dil kesinlikle şiddettir. Yani bunları böyle ikna ederek, anlaşarak falan durduramazsınız. Yani bizim noktamıza söylem olarak, yani bizim söylediğimiz, yıllar evvel söylediğim şeye, belki onlar gördükleri olayların aslında hiç de onlara anlatılan gibi olmadığını fark etmelerinden sonra baktılar ki bu mesele işte orada zavallı bir grup Yahudinin beka meselesi, varlık sorunu falan olmadığını, tam tersi orada bir avuç Yahudinin, Siyonistin diyelim, başta civarındaki ülkeler ortada olmak üzere aslında tüm dünya için ciddi anlamda bir beka sorunu olduğunu, kendinin değil dünyanın beka sorunu, diğer işte o civarındaki ülkelerin beka sorunu olduğunu aslında insanlar fark etmeye başlarlar. Yani sokaktaki bakkal Mehmet Efendi'den bahsetmiyorum. Bu konuda yazan, çizen, yani entelejansdan olan ya da akademik bir kariyeri olan, bürokrat olan vesaire, ya da siyasetçilerin artık gündeminde oturmaya başladı bu söylem. Ve bu realite, dediğiniz gibi, ila nihaya bu gitmeyecek. Yani bu bir yerde duvara toslayacak. Artık iman mesabesinde görüyoruz biz bunu, biz kendi açımızdan. Ve bu noktaya hızlı bir şekilde gittiğine de inanıyoruz. Yani şu anki gücü, kudreti, zulmü, işi vardırdığı en uç noktalar asla ve kat'a bizleri, Müslümanları, insanlığı şeye düşürmemeli. Çünkü hangi uç, yani bu zulüm olabilir, şiddetin en böyle akıl almaz boyut olabilir zulümde. Ne olursa en uç nokta artık onun bitmeye de başladığı noktadır bir anlamda. Ve inşallah bunu bizler göreceğiz. Rabbim bizlere nasip edecek biiznillah. Oradan Avrupa'ya gidelim. Biliyorsunuz takip eden dinleyicilerimiz de bir haftadan beri yaklaşık İspanya'da garip bir Fas'tan gelen, yani şu ön bilgi de verelim önce, Avrupa ve Afrika arasında Cebel Tarık denen bir boğaz vardır. Onun bir ucu Fas, bir ucunda İspanya hakimiyeti söz konusu. Hatta böyle çok uçlarda böyle şey bölgeler de var, böyle çok böyle enteresan hukuku olan, şey açıdan mülkiyet anlamında böyle enteresan, bizim çok alışık olmadığımız tarzda bir statüsü olan ülkeler var. Burada İspanya'nın Fas toprağı olmasına rağmen İspanya işgali altında olan Septe şehri var. Konumuz bu değil tabii. Konumuz bizim bu bir haftada olağan dışı gerçekleşen, yani pek böyle mantıki gerekçelerle de izah edilemeyen Fas'tan İspanya'ya olan bir göç dalgası. Bu göç dalgası da hani öyle 50-60, 100, 200, 300, 500 kişilik bir göçmen falan değil. Binler, hatta 10 binlere varan göçmen ve hatta öyle bir noktaya geldi ki hani İspanya ilk başlarda böyle bir şey gibi oldu ama artık onun da tahammülünü aşan bir noktada sert cebretmeye başladı, güç kullanmaya başladı. Kendi sahasında bunu izale etmeyi becerdi. Bu sefer geri dönenlere Fas'ta uygulandı şiddet. Yaklaşık 80 üzerinde insan burada hayatını kaybetti. Hocam, bu ilginç göç dalgasından biraz bahsetsek, hani bu anlatılanların doğruluk derecesi nedir? Bu arada İspanya'da tabii eyvallah, yani Filistin konusunda tamam başımızın üstünde yeri var ama onun da çok masum değil, onu da biliyoruz. Yani bunlar da temelde, İspanyollar da emperyalist bir millet şey olarak, köken itibariyle onlar da çok masum değiller. Dilerseniz hocam bir de bu meseleyi yorumlayalım dinleyicilerimize.
1: Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. İşte biliyorsunuz Avrupa yıllarca sömürgeci politikalar, daha doğrusu doğrudan sömürgeci uygulamalar sürdürdü. Birçok ülkeyi ele geçirdi. Oralarda kendi yönetimlerini kurdu. Ülkeler bunlara yük olmaya başladı, külfet olmaya başladı. Bunlardan çekildiler ama tamamen siyasi olarak çekilmediler. Oradaki, yani kendilerine hizmet edecek siyasi iktidarlar oluşturdular. Bu sefer doğrudan sömürgecilikten dolaylı sömürgeciliğe geçtiler. Ama bu geçiş esnasında bazı stratejik noktaları, işte bazı ticari açıdan ehemmiyet arz eden yerleri, şehirleri ve hatta ülkeleri kendi şeylerinde, hakimiyetlerinde tutmaya devam ettiler. Şimdi Kuzey Afrika'da Fas olarak bildiğimiz ülkenin Akdeniz kıyısında. Yani Fas, Türkiye'de Fas deniyor. Bunu özellikle belirteyim. Yani buraya normalde Mağrip denir. Yani tarihte de Mağrip denir ama tarihte Mağrip denilirken kastedilen bölge bugünkü Fas, Tunus, Cezayir ve Moritanya'nın tümüdür. Yani bu bölgenin tamamına bile, hatta yer yer Libya'nın bazı bölgelerinde Mağrip'e dahil edilir. Ama sonrasında burası bölünmüş. Doğrudan sömürgecilikten dolaylı sömürgeciliğe geçiş döneminde burada farklı etnik kimliklere göre devletler oluşmuş. Bu bölünme de bir bölgede işte Mağrip Krallığı olarak devletleşmiş. Mağrip Krallığı adıyla. Fakat ne kadar ilginçtir, Türkiye'de bu Mağrip Krallığı Fas diye biliniyor. Halbuki Fas bu ülkenin bir şehridir. Küçük bir şehir üstelik. Yani çok da büyük bir şehir de değil. Yani normalde bu ülkenin başkenti Rabat. Yani en büyük ticari şehri diyelim ki İstanbul'a tekabül eden ticari şehri. Darul Beyza, Avrupalılar Casablanca diyorlar. Fas da küçük bir şehir. Yani İskenderun gibi bir yer. Yani Türkiye'ye İskenderun demek gibi bir şey yani. Her neyse Türkiye'de böyle biliniyor ama. Fakat biz insanlar alışsın diye Mağrip Krallığı isimlendirmesini de özellikle hatırlatmaktan yarar görüyoruz. Bu Septe ve Melilla şehirleri. İki tane şehir var. Akdeniz'in kıyısında, Fas toprakları kenarında ve normalde Fas'a ait olması gereken iki şehir var. Septe ve Melilla. İspanya buralardan çekinmedi. Yani o doğrudan sömürgecilik döneminden sonra şimdi bu toprakları büyük ölçüde terk etti. Ama bu iki şehri terk etmedi. Neden terk etmedi? Çünkü burası tarihte birçok önemli faaliyetlerde bir merkez. Yani bu ikisi. Yani birer merkez. Özellikle de Septe. Birer merkez olmuşlar. Ticari faaliyetlerin bir merkezi olmuşlar. Stratejik bir konumları var. Ve aynı zamanda İspanya mesela buradan çekilirken karşı tarafta, yani Afrika tarafında da iki tane karakolunun olmasını istemiş. Ve nitekim öyle yapmış. Yani burayı iki karakol gibi elinde tutmuş. Şimdi normalde bu iki şehir Avrupa'ya usulsüz göçlerde, kaçak geçişler deniyor ya, kaçak geçişlerde bu iki şehri o bölgenin hem Fas'ın hem de Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen insanların kullandığı bir kapı olarak değerlendirmişler. Bunlar birbirine yakın ama iki farklı noktada bunlar. Hem Septe ve Melilla. Buraya geliyorlar, işte buradan kaçak olarak içeri girip sığınma istiyorlar. Neden? Çünkü mesela normalde biliyorsunuz Avrupa'ya Afrika'dan kaçışlar oluyor. Çoğunlukla deniz yoluyla, sağlıksız, güvensiz teknelere biniyorlar. Bazen o tekneler denizin ortasında batıyor. İnsanların çoğu ölüp gidiyor. Bunu göze alarak o teknelere biniyorlar. Bazen mesela karşı tarafa geçiyor. Fakat karşı tarafta kıyı gözeten askerler bunları yanaştırmıyor. Geri gidin diyor. Şimdi adam dese ki geri gidemeyiz, batarız yolda falan. O beni ilgilendirmez diyor. Geri çeviriyor. Dönerken batanlar oluyor. Ölenler oluyor. Ama bazen de götürüyorlar. İşte o kıyıda bir yere döküyorlar insanları. Onlar da işte artık Avrupa topraklarına girdikleri için sığınmacı konumunda oluyorlar. İşte bu yöntemleri kullanıyorlar. Fakat orada buna yani öyle o denizdeki tehlikeye başvurma ihtiyacı duymadan direkt hemen Afrika'daki iki İspanya şehri var. Yani normalde İspanya şehri değil bunlar. Yani burası İspanya'nın işgali altında olan şehirler. Keşmir gibi. Yani ben bunu yıllar önce gündeme getirmiştim. İşte burayı yani geçiş için, kaçak yoldan geçiş için bir kapı olarak kullanıyor. Ondan dolayı İspanya bu iki şehrin etrafına ciddi işleri engelleyici düzenlemeler yaptı. Çitler ördü, bariyerler koydu, belli mesafelerle gözetim kuleleri yaptı falan. Buna rağmen gene de insanlar böyle toplu kalabalıklar şeklinde geçiyor. Bazen de deniz tarafından yüzerek geçiyorlar. Yani öbür tarafı Fas tarafından denize giriyor, yüzerek kıyıdan yanaşıyor. Onlar da yanaştırmıyorlar. Bazen geri gönderiyorlar. Yani geri yüzerek geri git diyorlar. Bu sıkıntı yeni başlamış bir olay değil. Yıllardan beri devam ediyor. Fakat geçtiğimiz günlerde büyük bir kalabalık akın etti. Ama şimdi bunu çeşitli şekillerde yorumladılar. Dediler ki işte bu Fas'la İsrail'in İspanya'yı Filistin'e destek vermesinden dolayı cezalandırması amacıyla yaptıkları bir provokasyondur. Yani bu olabilir mi? Olabilir. Mümkündür. Yapmış olabilirler. Biz bunu reddetmiyoruz. Ama dediğim gibi bu geçiş problemi yeni başlamış değil. Böyle toplu bir şekilde sınırları zorlamayı denemeleri de ilk kez olmuyor. Daha önce de oldu.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.
3: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
4: 2022'de mesela benzer bir hadise Melilla'da yaşanmıştı. Yani bu sefer Sebte'de, daha önce 2022 Haziran'da Melilla'da yaşanmıştı. O zaman ne oldu? İspanyol polisi, o zaman gene bu Pedro Sánchez denilen adam başbakandı. İspanyol polisi bunların üzerine ateş etti. Onlarca insanı katletti 2022'de. Ve sonra işte Pedro Sánchez ne yaptı? Polisi tebrik etti, bu cesaretli çıkışından dolayı tebrik etti. Sonra insanlar, işte çeşitli insani yardım kuruluşları falan eleştirdiler Sánchez'i o zaman. Sen nasıl bunu onaylarsın diye. Sonra dedi ki ya yanlış olmuş. Aslında normalde bu katliamı yapanlar polisler değilmiş de mafya çeteleriymiş dedi. Ağız değiştirdi. Mafya çeteleri, ama bu mafya çeteleri bunu nasıl yaptı? Hepsine polis elbisesi giydirilmiş. Doğru, mafya çeteleri, ama o mafya çetelerini de devlet kullanıyor. Yani o şeyleri, geçişleri engellemek için. Ama o zaman bakın, Avrupa'dan olsun, Amerika'dan olsun, İsrail'den olsun, kimseden İspanya'ya en ufak bir baskı olmadı. Niye böyle bir katliam yapıyorsun diye adamları sıkıştırmadılar. Evet. Yani sadece ufaktan eleştirdiler. Yani yanlış yaptınız falan filan diye böyle ufaktan eleştirdiler. Ama bu sefer işte böyle bir polis saldırısı olmadı. Geri ittiler. İterken işte insanlar birbirine girdi. Kalabalık oluştu. Denize girip yüzerek geçmeye çalıştılar. O esnada boğulanlar oldu. Ezilenler oldu falan. Bu şekilde en az 83 kişi, yani bilindiği, yani resmi kayıtlara göre 83 kişi öldü. Bunların 11 tanesi Fas kontrolündeki bölgede, 72 tanesi İspanya kontrolündeki bölgede. Bu şekilde ondan sonra başladılar İspanya'ya yüklenmeye. Bak 2022'de gene katliam oldu. O zaman İspanya'ya bir bakıma müsamaha gösteren Amerika bu sefer İspanya'yı sıkıştırdı. İsrail, bak sen beni kötülüyorsun da senin de defterinde çok temiz değil falan diye ona yüklendi. Avrupa ülkeleri önceden destekliyorlardı. Yani bu Sebte ve Melilla konusunda İspanya'yı destekliyorlardı. Bu sefer dediler ki ya bu İspanya o iki şehri kaçak göç için kapı olarak kullanıyor. İspanya'yı cezalandıralım. Bunun Schengen vizesini kaldıralım. Avrupa Birliği ile ilgili haklarını sınırlandıralım vesaire. Bu tür. Neden? Çünkü bu sefer onları rahatsız eden şey İspanya'nın Siyonist işgale karşı tavır almasıydı. Ama şimdi bu olayı gündeme taşırken bizim İslami camiadan da bazı fikir erbabı, yazarlar vesaire İspanya'ya karşı böyle bir komplo kurulması olayını gündeme getirirken İspanya sanki hani sütten çıkmış ak kaşıkmış, hiçbir kirli çamaşırı yokmuş gibi bir yaklaşımla meseleyi ele aldı ve tabii bu olaylar bir bakıma İspanya'nın o Sebte ve Melilla'daki haksızlıklarını ve zulümlerini gölgeledi. Yani burada İspanya mağdur durumunda oldu. Halbuki bakın Hindistan nasıl Keşmir'de işgalci ise, Çin nasıl Doğu Türkistan'da işgalci ise, İspanya'da aynı şekilde Sebte ve Melilla'da işgalcidir. Ve aynı zamanda ırkçıdır. Irkçı politikalar izlemiştir Sebte ve Melilla'da İspanya. Yıllarca oranın asıl yerlisi olan Araplara ve Berberilere vatandaşlık vermedi. Yani şu anda verdi ama yıllarca ülkenin vatandaşı bile sayılmayan kimliksiz insan hükmünde tuttu. Ve İspanya'dan getirdi göçmenleri, onlara kocaman kocaman apartmanlar yaptı. Oranın yerlilerini sefalet içerisinde yaşattı, iş vermedi. Neden? Bunları buradan göç etmeye zorlamak için, oradaki İspanyol nüfusu artırıp Arap nüfusu azaltmak için teşhir politikası uyguladı. Yani sonuç itibariyle birinin iyi tarafını görürken kirli çamaşırların üstünü örtemeyiz. Yani İspanya burada Septe ve Melilla'da işgalcidir. Ve aynı zamanda ırkçı politikalar izlemektedir. Ve halen de izlemektedir. Ha orada bir de kaçak göçmenlere karşı izlediği politikalar da insancıl değildir. İşte 2022'de çekti polisler otomatik silahlarla onlarca insanı katlettiler. Yani bu sefer öyle polisler tarafından katletme olmadı ama bu sefer de ittiler adamları. Onlar da birbirini ezdiler. Ve gene de 80'den fazla insan katledildi. Yani olayın bir tarafını görürken öbür tarafını tamamen silip de yani gündem dışında tutmak ve olan haksızlıkları tamamen örtmek mümkün değildir.
5: Eyvallah. Zaten bizim biraz daha yani meseleleri anlık değerlendiriyoruz, konjektürel olarak değerlendiriyoruz ama dediğiniz gibi yani burada özellikle Avrupa devletlerinde şöyle baktığınızda yakın geçmişe çok böyle 300-500 yıl geriye de gitmeye gerek yok. Çok yakın geçmişte dahi yani 150 yıllık belki 50-60 yıllık süreç içerisinde bile aslında hiçbirinin masum olmadığını hani şu an böyle humanist efendim insan sevgisiyle aşkıyla dolu Kuzey Avrupa ülkelerinden Belçika'sından tutun bilmem nerelerine kadar falan böyle Afrika'da neler yaptıklarını zaten yani bir parça merakı olan dinleyicilerimiz de belki takip etmişlerdir. Hani oradaki katliamlar, soykırımların Hitler'i aratmayacak uygulamalar olduklarını da biliyoruz. Ama tabii bu dediğimiz İspanya'nın şu an Gazze ile alakalı insancıl tutumu doğru bir tespit de yani diğer günahlarını da unutmamıza vesile olmamalı. Onları da bilmeliyiz. Efendim oradan Lübnan'a geçelim dilerseniz. Lübnan'da bir süreden beri işte bir anlaşma ateşkes anlamında bir şey sağlanmıştı. Fakat iki askerin öldüğü, 7 askerin de yaralandığı bir bombalı eylem neticesinde yine orada bir İsrail'in, o Siyonist işgalcilerin, biliyorsunuz onların bir bahane olmasına bile gerek yok. Hele bir de böyle bahane gibi şeylerinde olursa zaten yerlerinde durmazlar. Bu olay nedir hocam? Yani bunu değerlendiren provokatif bir şey mi? Yani onları harekete geçirmek için yoksa içeride böyle bir tür İsrail askerlerine karşı milis güçlerinin düzenledikleri böyle bir operasyon hala devam ediyor mu içeride Lübnan içinde?
4: Şimdi önce bu iki İsrail askerinin ölmesine işte birkaç askerin de yaralanmasına sebep olan olay nasıl gelişti oradan başlayalım. Bakın Siyonistleri görünüşte işte çerçeve anlaşması imzaladılar falan ve kısmen işte saldırıları azalttılar. Ama bir taraftan da bölgede kontrolü sağlamaya çalışıyor ve bu amaçla evlere baskın düzenliyorlar. Tabii bu baskın düzenleyecekleri tahmin edilen evlere, oraları boşaltmış insanlar, o evlere de o bölgedeki direnççiler önceden patlayıcılar yerleştirmişler. Bunlar bunu bilmiyorlar. Bu da normal bir şeydir. Savaş ortamı yani savaş ortamında. Sen burada elin haremine gidiyorsun. O da kendi haremine bomba yerleştirmiş. Yani sana karşı bir tedbir almış. Bunu göreceksin. Yani burada bomba patlarsa öbür hareme girme konusunda tereddüt yaşarsın. Ona göre adam bir savaş taktiği geliştiriyor. Ve nitekim yani orada fiili bir saldırı yok. Ne oldu? İşte adamlar önceden bomba yerleştirmişler. Bu askerler de içeri girince bomba patladı. Ve iki asker öldü, 7 asker yaralandı açıklamalara göre. Ondan sonra hani Siyonistler ateşkese riayet edecekti. Şimdi burada çatışma olmamış. Yani ateşkes gene devam ediyor normalde. Bu önceden yerleştirilmiş bir bomba. Bu bomba patladı diye hemen başladılar yine saldırıya. Yani bu da gösteriyor ki bunlar namussuz yani. Tamamen namussuz. Yani ifade belki burada biraz kaba kaçabilir ama onlar için değil. Sebebi bulduğunda gene saldırıyor. Ve yani taahhütlerine hiçbir zaman bağlı kalmamışlar. Üstelik buradan çekilmemişler. Hala evlere gidiyorlar. Mesela bu olay bir evde gerçekleşiyor. Evlere gidiyorlar. Niye gidiyorsun? Gitmeseydin. Yani bu bomba orada patlamış. Kimse insana silahla saldırmamış. Ve işte burada bomba patladı diye bir ev üzerinden gene Lübnan'ı cezalandırmaya kalkıştılar ve saldırılar düzenledi. Yani bu da gösteriyor ki Siyonistlerin savaş ahlakı diye bir şeyleri yok. Siyasi ahlakları yok. Hiçbir şekilde ahlaki değerleri yok. İşte bu şekilde her türlü değerden soyutlanmış bir yapılanmanın dini olabilir mi? Yani bunları Yahudiliğe nispet ediyoruz. Diyoruz ki bunlar işte Yahudi. Şimdi Yahudiliği benimsemeyebiliriz. Çeşitli yönleriyle eleştirebiliriz. Ama tüm dinlerin bir ahlaki söylemi, ahlaki düzeni, disiplini vardır. Eğer ki bir dini ahlaki söylemden, ahlaki disiplinden soyutlamışsan, onu artık din olmaktan çıkarmışsın demektir. O kuşa dönmüş demektir. Dolayısıyla bugünkü Siyonizmin, Yahudilik anlayışı din değildir. Dinin sömürüsüdür, istismarıdır.
5: Eyvallah. Siz de defalarca hemen her programda söylediniz. Bir gerçek aslında, siz tabii onu hakaret olarak kabul ediyorsunuz ama aslında nezaketinizden daha ağır cümleler kurmuyorsunuz. Biz de zaten ürktükten dolayı o kadar ağır cümleler de kuramıyoruz. Aslında çok çok fazlasını hak ediyorlar. Çok çok fazlasını hak ediyorlar. Çünkü dediğiniz gibi bunların hiçbir dini değerle, hiçbir ahlaki değerle bir ilişkileri, bağları olmadığında artık biz değil, Müslümanlar değil, sadece tüm dünyada gördü. O yüzden hani bunları sürekli böyle yaptıkları şeyler aslında ne kadar yanlış olduğunu falan söylemek sadece bizim için bir hatırlatmaktan öte bir şey. Yoksa yani bizim için böyle beklenmeyecek, yani bunlar için ya şunu da mı yaptı deseler biz demeyiz ki yok canım artık o kadarını da yapmazlar noktasında değiliz. Yani bunlar için insanlığın varabileceği çirkinlikte, iğrençlikte, zulümde, katliamda, soykırımda en uç noktaya gözü kapalı bir şekilde bunlar vardırabileceklerini, varabileceklerini biliyoruz. Dolayısıyla kızmamız, üzülmemiz bir yana ama bizi şaşırtan şeyler değil bunlar. O açıdan bizimki hatırlatmak babında, bilgilendirmek babında. Efendim, oradan Afrika'ya geçelim dilerseniz. Afrika'da malum zaman zaman belki bir iki hafta aksıyor ama hemen hemen her hafta Afrika'daki gelişmelerden de haberdar ediyoruz sizleri. Çünkü malum oralarda böyle çok sakin coğrafyalar değil. Orada bu hareketlilik devam ediyor. Etiyopya'nın Tigray bölgesi. Burası da bir süreden beri federal güçler, yani devlet gücü ve bölgesel ayrılıkçı hareket diye nitelenen askeri milislerin arasında çatışmalar yine tırmanmaya başladı. Yani bu tür çatışmalar da hani iki tarafın askerinin ölmesi bir yana, hani bu biraz savaşın da doğası gereği. Asıl bunu Afrika'da çokça görüyoruz. Asıl yerel halk iki tarafında kadrına, zulmüne, katliamına da maruz kalıyor. Yani o da apayrı bir şey. Bunu Afrika'nın pek çok noktasında maalesef çokça görüyoruz. Bu Etiyopya'daki, Tigray'daki bu çatışmalar nedir hocam? Yani evveliyatından da biraz bahsedersek hatırlatma adına dinleyicilerimize.
4: Şimdi Etiyopya'da Tigray bölgesi çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı bir bölgedir. Fakat bu bölge işte daha önce Etiyopya'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir şekilde yer almış, mücadeleye katılmıştı. Fakat sonrasında Tigray bölgesi kendilerinin haksızlığa uğratıldığı iddiasıyla merkezi yönetime karşı bir mücadele başlattılar. Epey bir süre çatışmalara neden oldu, sıkıntılara neden oldu. Geçtiğimiz dönemde bir anlaşma sağlanmıştı, ateşkes sağlanmıştı ve yeni bir düzen, yeni bir mekanizma oluşturulacaktı. Fakat maalesef son günlerde tekrar çatışmalar olduğu söyleniyor. Tahmin ediyorum, bu yeni yapının yerleştirilmesi konusunda çıkan ihtilaflardan kaynaklanmaktadır. Yani işin kötü tarafı şu. Yani mesela diyelim ki yeni bir sistem oturtuyorsunuz ya. Her aşamada münazara, tartışma, işte sen bunu istiyordun, ben bunu istiyorum şeklinde tartışmadan çıkması durumunda çözümü hemen tüfekte aramamak gerekiyor. Ama orada işte ezilmişliğin verdiği bir duygusal durum var. Yani biz burada eğer ki silahlarımızı konuşturmazsak bunlar siyasi güçlerini konuşturarak sırtımıza yüklenip bizim istediklerimizi vermeyecekler diye düşünülüyor olabilir. Ondan kaynaklanıyor olabilir ama bu çatışmaların devam etmesi kimsenin işine yaramaz. Tahmin ediyorum çok da uzun sürmeyebilir. Fakat bu işte yeni yapının oturtulması konusunda yaşanan sıkıntılarla alakalıdır.
5: Yani Afrika'da da böyle farklı farklı ülkelerde zaman zaman ama düşük ölçekte ama yoğun çatışmalar, savaş noktasına varacak şekilde büyüyen çatışmaları da bizler sizlere iletiyoruz. Ahmet Hocam yorumluyor. Afrika'da bizim sıkıntılı bölgelerimizden oradaki gelişmeleri de biz inşallah zaman zaman sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya devam edeceğiz. Efendim, bu haftanın son konusu. Bu hafta hiç değinmemiştik, en azından kapanış konumuz olarak değinelim. Körfez, Hürmüz Boğazı daha doğrusu. Bir süre önce Hürmüz Boğazı için malum iki ucu, boğazın iki ucu, bir tarafı İran'ın kontrolünde, diğer ucu da Umman'ın kontrolünde. Bu iki ülke karşılıklı bir mütabakat, yani bir anlaşma, belki boğazın kullanımı hukukuyla alakalı bir görüşme gerçekleştirdiler. Yani burada İran tabii Salman'la görüşmüş olması yeterli mi, bu ayrı bir şey. Yani orada bir taktik mi uyguluyor, şey mi uyguluyor bilmiyoruz ama bu görüşmeler hocam yani sizce önemli mi? Neye var yani? Umman'ın burada bir ağırlığı, bir fonksiyonu Körfez'de, Boğaz'da var mı? Amerika üzerinde ya da bölge ülkeler üzerinde bir etkisi, ağırlığı olacak bir ülke midir ki İran Umman'la böyle bir görüş neticelendirmesini bir başarı olarak görebilsin?
4: Şimdi burada Boğaz'la ilgili olarak siyasi açıdan İran'ın tavrıyla Umman'ın tavrı aynı değil. İran burada Umman'la anlaşıp Boğaz'ı birlikte kontrol etmek, işte yani birlikte derken aslında büyük ölçüde kendi kontrolünde olmasını istiyor. Fakat işte oradan para almak ve bu parayı Umman'la paylaşmak gibi bir önerisi vardı geçmişte. Ve buna eğer Umman razı olursa bunu bir proje olarak sunmayı düşünüyordu. Fakat bu sadece İran ve Umman'la bitecek bir konu değil. Çünkü Boğaz'ın uluslararası bir statüsü var. Ve bu Boğaz'dan sadece İran ve Umman yararlanmadığı gibi, yani şu an yeni bir statü belirlenmesi için sadece İran ve Umman'ın anlaşması yeterli değil. Yani İran ve Umman kendi aralarında anlaşsa bile Amerika'nın da buna razı olması gerekir. Körfez ülkelerinin de razı olması gerekir. Bunlar razı olmadığı takdirde İran'la Umman arasındaki gelişme sadece kendilerini ilgilendirir ve bağlayıcı olmayacak. Bir diğer husus, burada İran daha müstakil bir tavır sergiliyor ama Umman aynı derecede müstakil değil. Çünkü Umman'ın bu konudaki siyasi tavrında Arap ülkelerinin tavrı ve Amerika'nın tavrı da belirleyicidir. Yani doğrudan doğruya bu ülkeleri de karşısına alabilecek şekilde İran'la anlaşamaz. Ama benim tahminime göre Umman gene de yani İran'ın düşüncelerini, görüşlerini dinlemek, yani ne teklif ediyor onu anlamak, değerlendirmek için böyle bir görüşmeye razı olmuştur. Fakat henüz bu görüşmelerden herhangi bir anlaşma çıkmış değil. Çıkması da öyle ikili görüşmelerde bir anlaşma çıkması da kolay değildir. Ve Umman'ın böyle bir ittifaka razı olacağını da pek tahmin etmiyorum. Şöyle olabilir, belki İran'ın teklifinin düşüncesini alır, kendisi de Arap ülkeleriyle bir pazarlık yapar ve Boğaz'ın yeni uluslararası statüsüyle ilgili bir formül üretme konusunda devreye girmek, aktif olarak rol almak için oradaki statüsünü değerlendirmeye çalışabilir. Yoksa sadece İran ve Umman'ın görüşmesi, hatta anlaşmasıyla Hürmüz Boğazı'nın statüsü belirlenemez.
5: Eyvallah. Dediğiniz gibi yani orada İran ve Umman'ın karşılıklı mutabakata varmaları, bir prensip üzerine anlaşmaları, bu Boğaz'ın uluslararası niteliğini, daha doğrusu geçişi açık olan statüsünü, hani bunu İran yapamaz da Umman'la yaparsak işte olur gibi bir şeyi kabul edecek başta Körfez ülkeleri olmak üzere bir ülke yok zaten, ama bu bir taktik olabilir. Umman açısından da bir taktik olur. Bir İran açısından da olabilir tabii. Bu ilerleyen haftalarda bizler de belki programımızı tekrar taşıyacağız. Yani bu tamamen yok hükmünde bir görüşme mi olacak dünya açısından, ya da buradaki kararlar belki revize edilerek biraz daha böyle tarafların, diğer tarafların da işte gelecek şekilde dönüştürülebilir mi? Bakacağız, göreceğiz. Yani bu Körfez daha çok su kaldıran bir pilava benziyor. Daha biz bu konuyu çok konuşacağız. Körfez'in statüsü, Hürmüz Boğazı'nın statüsünü biz daha çok konuşacağız gibi geliyor. İlerleyen haftalarda inşallah Ahmet Hocam da gerektikçe değerlendirecek sizlere. Efendim, bu haftaki programımızı burada neticelendiriyoruz. Haftaya farklı gelişmeleri Ahmet Hocam'ın yorumlarıyla inşallah sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
6: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
7: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
8: دشمن رو باید شناخت. ابزارهای دشمن رو باید شناخت. حیله‌های دشمن رو باید شناخت. از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
9: اقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.
10: Dünya döndükçe

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Sevilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, çekirdeksiz üzüm 79.99, Çengelköy salatalığı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site

0: konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: Saat 18.
11: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم Onlar namazlarını kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler. Enfal suresi 3. ayet. Muhterem mümin kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu infaktır. Değerli kardeşler, alimlerimizin infak tanımlamalarına baktığımızda genel olarak şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır. Malı ihtiyaca harcamak, kullara ulaşan faydalarda onlara iyilikte bulunmak, insanların mallarında gerekli olan bütün harcamalar ile farz ve nafile olsun hayır yolunda yapılan bütün harcamalardır. Kısacası infak, kişinin Allah için harcadığı her şeydir. Bu, para ve para değerindeki altın, gümüş ve benzeri madenler de olabilir. Mal, mülk, bağ, bahçe, yiyecek, giyecek, güç, kuvvet, ilim, irfan, zeka, firaset ve zaman gibi şeyler de olabilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her kuluna ayrı ayrı imkanlar vermiştir. Mesela Allah Celle Celaluhu kimine zenginlik vermiştir? O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği zenginlikten Allah için Allah'ın salih olan fakir kullarına infak etmesi, komşu ve akrabalarına, Allah için ilim öğrenen ve öğretenlere, yetime, yolda kalmışa, Allah için Allah'ın hükümleri hayata hakim olsun diye cihad eden mücahitlere infak etmesi, onun Allah'ın rızasını kazanması demektir. Aksi takdirde Allah'ın kendisine verdiği zenginliği Allah'ın razı olmadığı yerlere harcaması, haram olan yiyecek ve içeceklere kullanması, ihtiyaç sahiplerini gözetmemesi ve o zenginliği Allah yolunda cihad eden mücahitlere harcamaması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Yine Allah-u Teala'nın bazı kullarına ilim vermiştir. Yani Allah-u Teala bazı kullarına da ilim vermiştir. O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği bu ilmi Allah için, Allah'ın yarattığı kullarının iman etmesi için ve Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamaları için kullanması ya da Allah'ın dininin hayata hakim olması için kullanması onun Allah'ı razı etmesinin bir göstergesi ve Allah'ın ondan razı olması demektir. Mesela Allah-u Teala bu verdiği ilimle onun rızasının dışında hareket edecek olursa kendisine verdiği ilim ve irfanı yeryüzünde bozgun çıkaracak silahlar üretip yeryüzünü fesata götürecek olması ya da fitne ve fesat çıkarmakla birlikte bu ilimle zalim ve tağutlara belamlık yapıp dini onların istek ve arzularına göre yorumlaması, Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Misalleri daha çoğaltabiliriz fakat buna ihtiyaç yoktur. Mesele anlaşılmıştır zannedersem. Allah Celle Celaluhu Secde Suresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşırlar. Rablerine korku ve umutla yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. İşte bu ve bunun gibi birçok ayet-i kerimede
Müttaki müminlerin en önemli özelliklerinden birinin infak özelliği olduğunu ve infak edenlerin de gerçek müminlerden olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, infakla ilgili bazı hususlar vardır ki bunları bilmemiz lazımdır. Bunlara kısa kısa göz atacağız inşallah. Bir, niyet. İnfak amelinde niyet sadece Allah için olmalıdır. Maddi ve manevi menfaat elde etmek ya da mevki ve makam sahibi olmak için veya gösteriş yapmak için olmamalıdır. Müminlerin emri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göre karşılık görür. Herkese niyet ettiği şey vardır. Hicret ederken niyeti Allah ve Resulü olanın hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicret ederkenki niyeti elde edeceği bir dünya malı veya evlenmek istediği bir kadınsa onun hicreti de onadır. 2. Helal ve temiz olanlardan infak etmek. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haramdan kazandığı parayı infak ettiği takdirde asla bereketi olmaz. Ondan sadaka olarak verirse asla kesinlikle ondan kabul olunmaz. 3. Varlıkta da darlıkta da infak etmek. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinin 134. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yutanlar ve insanları affedenlerdir. 4. İyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yani infak edeceği şeylerin iyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yine Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 267. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden rızık olarak çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Ali İmran suresinin 92. ayetinde de Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre yani iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu şüphesiz bilir. 5. İnfakta ölçü. Allah Celle Celaluhu Talak suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Geniş imkanları olanlar geniş imkanlarına göre nafakayı versin. Rızkı kısıtlı bulunanlar da artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Evet kardeşlerim, bütün bunlar infakta olması gerekli olan şeylerdir. İşte bunlarla birlikte kişide infak etme istek ve arzusu olmalıdır. Gönülde şehadet sevdası gibi infak sevdası olmalıdır. Çünkü şehadet sevdasına ulaşmak, yani canı infak edecek dereceye ulaşmak, diğer infakları gerçekleştirmekten geçer. Allah için gücünü, kuvvetini, ilmini, irfanını, malını, mülkünü, işini, aşını ve zamanını infak edemeyenlerin canını infak etmesi söz konusu değildir. Değerli kardeşlerim, bütün başarılı işlerin altında infak şuuru yatmaktadır. İnfak şuuru oluşmamış toplumların başarılı olmaları mümkün değildir. Eğer bugün bizlere İslam nimeti ulaşmışsa, İslam'la şereflendiysek, bunun sebebi bizden önceki mümin kardeşlerimizin fedakarca çalışmalarından, gayret etmelerindendir. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları onun yolunda infak etmelerindendir. O kardeşlerimizin malını, canını, zamanını, ilmini, gücünü, kuvvetini yüce bir sevdayla Allah yolunda infak etmeleri bu dini bu zamana taşımıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç olduğu zamanlarda
ashabını Allah yolunda infak etmeye çağırdığında bu çağrıyı duyan müminler hemen bütün imkanlarını Allah yolunda infak ediyorlardı. Malının tamamını getirip ailesine Allah ve Resulünü bırakanlar, malının yarısını getirenler, malının üçte birini getirenler, bir avuç hurma getirenler ve İslam ordusunu donatanların hepsi infak şuurunu malına, canına ve diğer imkanlarına sindirmiş kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Evet kardeşlerim, bizler de Allah'ın dininin bizden sonraki kardeşlerimize ulaşmasında bir katkımızın olmasını istiyorsak infak amelini hemen gündemimize almalıyız. Allah'ın verdiği imkanları Allah'ın belirlemiş olduğu yerlere büyük bir sevinçle infak edip kendimizi o hesap gününe hazırlamalıyız. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la kulletu ve la şefa' vel kafiruna humuz zalimun. Sadakallahu l-azim. Ey iman edenler, alışverişin, dostluğun ve aracılığın fayda etmediği gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi de infak şuuruna ulaşan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres:

0: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir 0532 585 2459.
1: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 49.99, kabak 49.99, kırmızı biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
11: Saat 19.
12: 19.
11: Özel FM hayırlı akşamlar diler.
9: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
13: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
14: Sorumluluğumuz irademiz kadardır. Dinin korunması, kullanması diye bir şey olamaz. Allahü Teala dini biz indirdik, biz koruruz buyuruyor. Bize düşen dinimizi yaşama ve yaşatma noktasındaki gayretlerimizdir. Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği akıl ve irade ile yapabildiğimizi yapmaktır. Hadiselerin görünmez yüzünü biz bilemeyiz. Hayır mı, şer mi olduğunu anlayamayız. Gücümüzün üstündekini Allah'a bırakırız. Hazreti Musa'nın aleyhisselam, Hızır aleyhisselamlı yolculuğu bize en güzel misaldir. Hızır aleyhisselam temeldeki hazine yetimlere bırakmak için yıkılacak duvarı düzeltir. Anne ve babasına asi olacak bebeği sokak ortamında ruhunu alır. Gasp için gelecek kralın tehlikesini önlemek için kendilerine iyilik yapan gemiyi işlemez hale getirir. Görünen gözle irdelediğimizde bu yapılanlar adaletsizlik ve insafsızlığı akla getirir. Görünmez yüzü ise merhamet ve iyiliği getirir. O gözle göremediğimiz için de gücümüzün üstündeki hadiseleri Allah'a bırakır, ondan yardım isteriz. Zelzelenin dış etkilerini anlarız. Yıkılan ve yok olan aileleri, göçük altında kalan yavruları merhamet duygumuzla gözlemleriz, acırız, ağlarız. Bize düşen bir görev olarak koşar yardımda bulunuruz. Görünen yüzündeki ızdırapları paylaşırız. Görünmez yüzüne gücümüz yetmez. Allah Celle Celaluhu'nun takdir ettiği alandır. O alana ait fikir ve düşüncelerimiz zan üzeredir. Allah Celle Celaluhu bununla yaptığımız amellere karşılık cezalandırıyor ya da Müslümanları günahından kurtarıp cennetine alırken kafirleri mi cezalandırıyor şeklindeki düşüncelerimizi söyleriz de gerçeğini bilmeyiz. Harpler oluyor. Zalimler de alabildiğince zulmediyor. Yeryüzü ahlarla, vahlarla, inlemeler ve ünlemelerle doluyor. Bütün bu olup bitenlerin görünen yüzü bizi üzüyor. Akan kan, parçalanan beden, harap olan haneler, kaybolan iffet ve ismetler, dullar, yetimler, kahreden sahneler. Film gibi gözümüzün önüne geliyor, üzülüyor ve ağlıyoruz. Bize düşen kadarını yapmaya çalışıyoruz. Müslümansan kardeşlerine yardıma koşuyorsun, dertleriyle dertleniyorsun. Savaşta yanındasın, zulme karşı berabersin. Bütün bunlar hadiselerin görünen yüzüdür. İnancın verdiği gayrettir. Müslümanlar arasındaki irtibattır. Allah Celle Celaluhu'ndan mükafat almak, rızayı kazanma, ahirete hazırlık yapmadır. Kulluk sınırını aşmadan Rabbe yaklaşmadır. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği vazife kadarını yerine getirmektir. Görünmez yönüne ait dil uzatmayız. O Allah'ın takdir alanıdır. Yaptıklarımız ise yorumdur. Allahü Teala hiçbir kuluna inansın inanmasın zulmetmez. O kadiri mutlaktır. Görünenler onun adaletinin tecellisidir. Aleyhimize de olabilir, lehimize de. Hayır gördüğümüz şer, şer gördüğümüz ise hayır olabilir. Allah Celle Celaluhu görünen ve görünmeyenin mutlak hakimidir. Kulları aleyhinde hükmetmez, takdir etmez. Harp varsa, zulüm varsa onun takdir çizgisindeki hadiselerdir. Kullarının lehine olan hadisedir. Biz şöyle düşünürüz. İnanan için bu dünya geçicidir. Hadiseler geçici dünyadan ahirete geçişteki imtihan olabilir. Derece artırılabilir. Makam yükseltmesi olabilir. Ya da zalimin katmerli zulmünü perçinletici, ayıbını artırıcı hareket olabilir. Hadiseleri bu noktadan alırsak rahatlarız. Dini koruma ve kollama bizim vazifemiz değildir. Allah Celle Celaluhu'na aittir. Bize düşen dini yaşamaktır. Allah'ın bize emrettiklerini hayatımıza geçirmektir. Haramı haram bilerek, helali de yaşayarak tatbik etmektir. Müslümanın Müslümana görevini düşünmek, düşmanla olan münasebetini kontrol altına almaktır. Görünmeyen, bizi aşan ve Allah Celle Celaluhu'nun irade sınırına girenleri de Allah'a bırakmaktır. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
13: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
9: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Brasseux.
1: EZFM, EZFM.
0: Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
2: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
1: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında. Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
2: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, tuvalet, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, Resulullah aleyhissalatu vesselama Rabbimiz vazifeli kılıp kendisine nübüvvet ve risalet vazifesini vermeden önceki hayatından bir bölüm, ki siyer kitaplarının bütününde yer almış olan bir bölüm. Kabe'nin yeniden inşası. Cahiliye zamanında Kabe'ye mutlaka kutsiyet veriyorlardı. Beytullah diyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana gündeme gelmiş olan ömre hac ibadetleri gündemdeydi. Temelinde hac ve ibadet olarak hacı kabul ederler. Fakat birçok hurafe, birçok batıl şeyleri eklerler idi. Kabe'nin etrafında, Kabe'nin içinde, Kabe'nin üstünde birçok putlar dikmişlerdi. Putperest olmuşlardı. Tevhid dinini şirkle karıştırmış, şirki ön plana çıkarmışlar. Ama tevhidden de bazı şeyleri reddetmiyorlardı. Böyle bir ortam gündemdeydi. Mekke, İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam zamanında imar edildi. Kabe yapıldı ve orası bir Darul İslam idi. İslam'ın egemen olduğu, tevhidin egemen olduğu, şirkin yok edilmiş olduğu bir beldeydi. Mukaddes belde. Aleyhissalatü vesselamın hicret sırasında beyan ettiği üzere, ey Mekke, sen yeryüzünde Allah'ın yaratmış olduğun en güzel, en mukaddes bir yersin. Eğer kavmin beni senden çıkarmamış olsalardı, kesinlikle senden ayrılmazdım. Bu mukaddes belden Darul İslam iken, putperestliğin egemenliğiyle beraber darul küfür, darul şirk, darul harbe dönüşmüş oldu. Kabe'yi mukaddes kabul ediyorlar ve Kabe'nin inşaatını gündeme getiriyorlar. Artık duvarları eskidi, bazı yerler çürüdü, yeniden buranın yapılması lazım. Aleyhissalatü vesselam'dan onlara hakemlik yapmış idi. Hacerül Esved'i yerine koymak, yani kara taşın, o mukaddes taşın yerine koymak, rükle yerleştirmek konusundan onlara hakemlik yapmış idi. Bu konu siyer kitaplarında yer almış meşhur bir konudur. İbni İshak rahimallahu aleyh dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşına baliğ olduğu zaman Kureyş Kabe'nin inşaatı için toplandılar. Onlar bunu mühim görüyorlardı ki oranın üstüne dam, çatı yapsınlar ve oranın yıkılmasını engellesinler. O günkü Mekke laik demokratik şirk devletinin yöneticileri Darun Nedve parlamentosunda bir araya geliyorlar. Kabe'yi konu ediniyorlar. Artık buranın yeniden inşa edilmesinin gereğinin üzerinde duruyor ve karar veriyorlar. İbn Hişam'ın İslam Tarihi diye tercüme olunan Siret-i İbn Hişam'ı tercümesi cilt 1 sayfa 256. Aynı zamanda Taberi'nin Tarihi, Muhammed bin İshak'ın Siyeri, İmam Zehebi'nin Tarihul İslam'ı, İbnül Esir'in İslam Tarihi diye tercüme edilen El Kamil Fit Tarih, Abdurrahman İbni Cevzi'nin El Vefası, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin dilinden anlatılması diye Türkçe'ye tercüme edildi. Sahabenin dilinden Resulullah'ın hayatı olarak tercüme edildi. Ve Abdurrahman İbni Cevzi'nin El Vefa isimli eserinde bu şekilde yer alıyor. Yakup bin Süfyan İbni Şihab şöyle demiş: Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buluğ çağına erdiğinde kadının biri Kabe'yi tütsülemiş idi. Tütsülerken ateşten bir kıvılcım sıçrayarak Kabe'nin örtüsünü yakmıştı. Kabe hasar gördüğü için Kureyş onu tamamen yıkmış ve yeniden yapmıştı. Kabe örtüsü yanınca duvarları da her taraftan gevşemiş ve çatlamış idi. Demek ki buna sebep olan orayı tütsülerken ateş kıvılcımı Kabe'nin örtüsünü yaktın. Dolayısıyla duvarları da çatlamış oldu. Mekkeli müşrikler kesinlikle bunu yeniden imar etmelerin gereği üzerinde durdular. İbn Kesir'in Büyük İslam Tarihi yani El Bidaye ve Nihaye cilt 2 sayfa 465. Ayrıca İbn Hişam ve Ebul Velid Muhammed El Ezraki Kabe ve Mekke Tarihi Ahbarul Mekke isimli eserinde bu şekilde beyan etmişlerdir. Mekke'de o devirde peş peşe bazı seller de meydana geldi. Bunlara Seylül Arm, Seylül Arm deniliyordu. Bir gün büyük bir sel gelerek duvarları çatlatmış, bu durumdan bulunan Kabe'nin içine girdi. Duvarları çatladı, Kureyşliler müthiş bir şekilde korktular. Bu vesileyle Kureyş'i Kabe'yi yıkmaya sevk etti. Fakat ona dokundukları takdirde kendilerine bir azabın geleceğinde korku içindeydiler. Bu hususta münazara ve münakaşa yaptılar. Kabe'nin duvarını veya duvarlarını yıkacağız. Ama bu mukaddes bir binadır. Mukaddes bir yerdir. Biz yıktığımızda acaba bizim başımıza bir bela gelecek mi, gelmeyecek mi? Ki malum olduğu üzere hurafeler, bid'alar da bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu şekilde bir korku sardı kendilerini. Yıkalım mı, yıkmayalım mı? Bunun münazarasını ve münakaşasını yapmaya başladılar. Ebul Velid Muhammed el-Ezraki'nin Kabe ve Mekke Tarihi sayfa 156. Ahbarul Mekke olarak kitap meşhurdur. Ayrıca İbn Hişam'ın İslam Tarihi diye tercüme edilen sireti cilt 1 sayfa 256, dipnotta da beyan edilmiştir. Dipnot 236'da bu konu gündeme gelmiştir. Mekke'de o dönemde seller oluştu. Çok yağmurlar yağdı ve öyle oldu ki bu seller Kabe'ye galebe çaldılar, Kabe'nin içine girdi sular bütünüyle. Hatta bazen resimler görüyorsunuz, Mekke'nin tarihi eski resimleri, sel suları Kabe'nin kapısını bile aşmış durumda ya da kapısına yanaşmış durumda. Müslümanlardan bir tanesi de yüzerek tavaf ediyor. Herhalde dinleyicilerin dikkatini çekmiş, birçoklarınız bunu görmüşsünüzdür. Böyle sel felaketleri gündeme geldi ve dolayısıyla Kabe zarar gördü. Birleştiler, bir araya geldiler. Özellikle Darun Nedve parlamentosunda bunlar görüşülüyor idi. Mekke'de o devirde peş peşe bazı seller gündeme gelmiş ve dolayısıyla Kabe zarar görmüştü. Kabe'nin yeniden onarılması lazım idi. İbn-i İshak rahimallahu aleyh anlatıyor. O zaman Kabe harçsız taşların birbirinin üzerine konulmuş duvarlarından oluşmuş idi. Duvarları adam boyunda yüksek bir şekildeydi. Demek ki sağlam yapılmamış, sadece taşlar üzerine konulmuş. Elbette ki o bölgedeki yapılar genellikle bu şekildeydiler o dönemde. Onun yüceltilmesini ve çatılanmasını istediler. Çünkü bir takım kişiler Kabe'nin hazinesini çaldılar. Hazine Kabe'nin içindeki bir su kuyusu içinde bulunuyordu. Hazinenin yanında bulunan Huza'dan Beni Müleyh bin Amr'ın azatlısı Duveyk bulunmuş idi. Kureyş onun elini kesti. Böyle bir hırsızlık yaptı. Kabe'nin içinde insanların sadaka olarak, bağış olarak gündeme getirdikleri bir hazine vardı. Bu kişi veya benzerleri bu hazineyi çaldılar. Daha sonra Kabe'nin kapısına anahtar vuruldu. İleride bunlar anlatılacak. Onun elini kestiler. Deniz Rum tüccarlarından bir adama ait bir gemiyi Cidde limanına atmış. Gemi karaya oturmuş ve parçalanmış idi. El-Ümevi dedi ki o gemi Bizans İmparatorluğu'ndu, ona aitti. Tahta, demir ve mermer gibi inşaat malzemeleri taşıyordu. İmparator onu Bakum er-Rumi ile birlikte İranların yaptıkları Habeşlere ait kiliseye göndermiş idi. Gemi Cidde limanından demirleyeceği yere vardığından Cenab-ı Allah üzerine bir fırtına göndermiş ve o da parçalanmış idi. İbn-i Kesir El-Bidaye ve Nihayesinde bize bu haberi veriyor. Cilt 2 sayfa 466-467. Demek ki böyle bir gemi Yemen tarafına yola çıkıyor ki İranlıların yaptığı Habeşlere ait kiliseye göndermek üzere gemi Cidde limanına gelip demir atıyor. Habeşistan'a ki malum Kızıldeniz'den Habeşistan kuzeyden mesela gündeme gelecek olursa Yemen'e doğru gidilir ve deniz itibariyle geminin gidiş yönünden Habeşistan sağda kalır. Ki daha ileride Arabistan Yarımadası'nın uç kısmında, en alt kısmında da Yemen gündemdedir. Allah Azze ve Celle o geminin üzerine bir fırtına gönderdi ve gemi parçalanmış oldu. Kureyşliler geminin kerestelerini satın aldılar ve Kabe'yi onarmak için, çatılamak için onu hazırladılar. Mekke'de marangoz olan Kıpti bir adam vardı. Kureyşliler kendilerince Kabe'yi ıslah edecek bazı teklifler hazırlamışlardı. Kabe'ye hediye edilen kıymetli eşyanın konulduğu Kabe'nin içindeki bulunan kuyudan bir yılan çıkıyor ve her gün Kabe'nin duvarları üzerinden güneşleniyor idi. Kabe'nin içindeki hazineyi korumak için bekleyen sırtı siyah, karnı beyaz ve başı oğlak başına benzeyen bir yılan dışarı çıkarak Kabe'yi her yıkmaya teşebbüs etmelerinden onları bundan men ediyordu. Çıkmayı bırakmıyordu, onların yıkmasını engelliyordu. Ezraki'nin Kabe ve Mekke tarihi sayfa 157'den Ezraki bize bu haberi beyan ediyor. Bir yılan ki görüntüsüyle korkunç bir yılan, büyük bir yılan Kabe'nin duvarı üzerinde duruyor. Mekkeli müşriklerin onu yıkmasını engelliyordu. O yılan Kureyşlerin korktuğu şeylerdendi. Çünkü hiç kimse ona yaklaşamıyordu. Yılan başını kaldırıyor, hışırtı yapıp ses çıkarıyor ve ağzını açıp korkutuyordu. Kureyşliler de ondan korkuyorlardı. Bundan dolayı Kabe'nin duvarlarını yıkamadılar. Yılan her zaman yaptığı gibi günlerden bir gün Kabe'nin duvarı üzerinde güneşleniyordu. Cenab-ı Allah kartal şeklinde sırtı siyah, karnı beyaz, ayakları sarı renkli bir kuş gönderdi. Kuş geldiği zaman yılan ağzını açmış vaziyette Beytullah'ın duvarı üzerinde duruyordu. El-Ezraki'nin Mekke tarihi, Kabe ve Mekke tarihi, sayfa 158. Kuş yılanı başından yakalayıp havalanarak küçük Ecyat'a doğru götürdü. Bir nevi dağlık bir yer. Bunun üzerine Kureyş şöyle dedi: Allah'ın bizim murat etmiş olduğumuz şeyden razı olmasını umuyoruz. Allah bize yılanla, korkuyorduk, yılana karşı bize yardım etti. Bizde usta var, ağaç da var. Kabe'yi yapabiliriz. Elhamdülillah o kuşun gelip yılan alıp götürmesi sanki bize Kabe'nin yapımında izin çıktı gibi. Mekkeli müşrikler o gün bu olayı öyle değerlendirdiler. Kabe'nin yıkılması ve onun inşa edilmesi hakkında işlerine azmettikleri zaman Ebu Vehb bin Amr bin Ais bin Abd bin İmran bin Mahzum ayağa kalktı. Kabe'nin duvarından bir taş aldı, taş elinden fırladı, nihayet yerine geri döndü. Demek ki yılanın gitmesinden sonra Ebu Vehb bin Amr bin Ais kalktı, artık bize Allah müsaade etti Kabe'yi onarmayı, dolayısıyla oradan bir taş aldı. Taş birdenbire elinden fırladı ve yine gitti eski yerine. Bu arada tekrar bir korku başladı kendilerinde. Bunun üzerine Ebu Vehb: Ey Kureyş topluluğu, Kabe'nin inşasına temiz olmadıkça kazancınızdan bir şey karıştırmayın. Zinadan elde edilen kazançtan, faiz parasından ve insanlardan zulmen gasp edilmiş maldan Kabe'nin inşasına asla bulaştırmayın dedi. Dikkat buyurun, Mekkeli müşriklerden bir tanesi. Elbette ki İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'dan kalmış olan tevhidi anlayış, İslami anlayış, ki malum olduğu üzere Allah katından hak din İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Kesinlikle Musa Aleyhisselam Yahudilik diye bir dinle gönderilmedi. İsa Aleyhisselam Hristiyanlık diye bir dinle gönderilmedi Allah tarafından. İslam ile gönderildiler. Ne zaman ki elleri kırılasıca Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın kitabını bozdular, akidelerini bozdular, amellerini bozdular, o zaman İslam olmaktan uzaklaşıldı. Birisine Yahudilik denildi, birisine Hristiyanlık denildi. Tabii dünyanın çeşitli dillerinden aynı manaya gelen kelimeler söz konusudur. Ve İslam'ı tamamen bozmuş oldular. Allah Azze ve Celle onlara din olarak İslam'ı göndermişti. Onlar İslam'ı bozdular. Kendini Müslüman kabul eden, İslam'a nispet eden birileri aynı yolu takip etmekle hareketlerini gündeme getirdiler. Ve ismini koydular ılımlı İslam. İslam İslam'dır. İslam kendisinden başka hiçbir isimlendirmeyi kabul etmez. Sentezi kabul etmez. Türk İslam sentezi, Kürt İslam sentezi, Arap İslam sentezi, bunlar tamamen batıl anlayışlardır. İslam'ın onlara göre sentezleyip kendilerince yeni bir din, yeni bir anlayış gündeme getirecekler. Temellerinde İslam var ama gerçekten binaların bütünü batıldır. Temelde kendilerine göre İslam demişler. İslam'ın ne Türkiye, ne Kürt'e, ne Araba, ne Fars'a ihtiyacı yok. Böyle bir sentez şirkten başka bir şey değildir. Allah'ın dinine yeni şeyler katmak, bid'alar, hurafeler gündeme getirmek, yeni akideler oluşturmak, Halbuki Allah Azze ve Celle Maide Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde bugün üzerinize nimetimi tamamladım. Dininizi ikmal ettim. Yani mükemmelleştirdim.

Böyle bir hareket tamamen batıldır. İslam'ın noksanlığı yok ki birileri tamamlasın. Fazlalığı yok ki birileri yontsun, ondan çıkarsın. Mükemmeldir. Olması olduğu hal üzeredir. Allah'ın dinidir ve kesinlikle herhangi bir noksanlığı söz konusu değil ki. Türk İslam, Kürt İslam, Arap İslam, Fars İslam gibi bir şeye ihtiyaç duyulmuş olsun. Bunlar tamamen İslam'a hakaret, İslam'ı bozmaya dönük olan çalışmalardır. Ilımlı İslam da bunun gibidir. Öyle bir hale getirildi ki kesinlikle Müslümanlarla Hristiyanlar ve Yahudilerin akide birliğinin varlığından bahsedilir olur. Yahudilerin ilah anlayışına bakın, nübüvvet anlayışına bakın, kitap anlayışına bakın. Hristiyanların ilah anlayışına, nübüvvet anlayışına, kitap anlayışına, İslam anlayışına bakın. Akide bir diyor. Müslümanlar lem yelit ve lem yulet diyorlar. İman ediyorlar. Allah Azze ve Celle ne birileri tarafından doğurulmuş ne de birileri doğurmuş. Ama Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğlu derken, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'a oğullar nispet ediyorlar. Müşrikler, melekler Allah'ın kızları diyorlardı. Şimdi bu anlayış ile Allah Azze ve Celle'yi tevhid eden, hiçbir şeye benzemezliğine iman etmiş olan müminlerin, muvahhidlerin akidesi nasıl bir olabilir? Ilımlı İslam, İslam'ı bozmaktan, Yahudilik ve Hristiyanlığa çevirmekten veya onlar gibi bir görünümü gündeme getirmekten başka bir şey değildir. Ne semtezcilik, ne de ılımlıcılık kesinlikle İslam'la asla ilgisi yoktur. Bunu gündeme getirenler mutlaka ihanet içindedirler. İslam bunları reddeder. O günün müşriklerinden ve o gün sözü geçerli olan Mekke'nin eşrafından, öyle söylerler, elit tabakadan, tabi eşraf derken müşrikler için şeref kelimesi gündemde değil. Ama ileri gelenler, eskimez kelimeyle eşraflarından deniliyor idi herhangi bir beldenin. Fakat genelden Türkçe'de ileri gelenler ya da elit tabaka, şimdiki tabirle yönetici kesim, sözü dinlenilir olan insanlardan biri. Bakın dikkat edin ey Kureyş topluluğu, Kabe'nin inşasına temiz olmadıkça kazancınızdan bir şey karıştırmayın. Çünkü siz Beytullah'ı yapıyorsunuz. Allah'ın mukaddes bina diye kabul buyurduğunu yapıyorsunuz. Sakın sakın haram bir şey karıştırmayın. Dikkat edecek olursanız mescitlere de camilere de aynı hüküm geçerli. Sadece onlar mı? İslam açısından, müminlerin, Müslümanların açısından bakıldığı vakit her şeyimize, binalarımıza, yiyeceklerimize, içeceklerimize asla haram bir şey karıştırmamak gerek. Böyle bir kazanç gündemde olmayacak ki bu gibi eşyalara, bu gibi varlıklara haram olan bir şey karışmış olmasın. Neler karıştırmayın? Zinadan elde edilen kazançtan, faiz parasından ve insanlardan zulmen gasp edilmiş maldan Kabe'nin inşasına asla bulaştırmayın. Dikkat ederseniz mevcut sistemde veya sistemlerden zina bir kazanç yolu olarak kabul edilmiştir. Fuhşiyat.

0: da bu konularda tüzükler oluşturulmuş. Bu konunun mevzuatı gündeme gelmiş. Ve bir kazanç yolu olarak kabul edilmiş, vergilendirilmiştir. Faiz bir kazanç yolu olarak görülmüş ve vergilendirilmiştir. Ayrıca insanlardan zulmen alınan paralar var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmasıyla müminin malında zekattan başka bir vergi yoktur. Elbette ki varlığı malum ama İslam'ın nezdindeki kabul edilen vergiler, sadakalar, infaklar, vakıflar, İslam'ın kabul ettiği, doğru gördüğü, hak olarak beyan etmiş olduğu şeylerde mümkündür, vergiler gündeme gelmiştir. Ama müminin asıl olan malında zekattan başka bir verginin olmayışıdır. Zorla alınanlar, kasfedilmiş müminlerin parası, malı, mülkü, her şeyden önce İslam toprakları işgal edilmiş ve gasp edilmiştir. İslam'a ait, ümmete ait. Ama bugün ne İslam'ın hükmü geçerli, ne ümmetin sözü. Modern bir esaret, modern bir zillet gündemdedir. Bakıyoruz ki şu anda İslam'ın hükümlerinin geçersiz kılınmış olduğu, işgal edilen İslam topraklarının beldelerinde zina bir kazanç yolu olarak kabul edilmiş, vergilendirilmiş ve vergilendirilmiş kazanç kutsaldır denilmiştir. Faiz öyle, insanlardan gaspen almış olan, onlara ait olan mallar, mülkler, paralar bütünüyle buna dahildir. Bunun için çok dikkat etmek lazım. Bunlardan kurtulabilmek için önce Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı, yasakladığı her şeyin o beldede yasaklanması gerekli. Zina yasak, faiz yasak, içki yasak, kumar yasak, insanlara zulmetmek yasak, mallarını gasp etmek yasak. Allah Azze ve Celle'nin dinindeki yasakların o beldede geçerli olması lazım. İşte bu yasaklardan sonra İslam devletinin oluşumu ve devlet eliyle bu yasaklardan sonra müminler kendilerine çok dikkat edip şeytanın vesveselerine kalmamaları gerekli. Ortada haram kalmamış. Haram kılınanların bütünü yasaklanmış bir halde ama mümkündür ki şeytan vesvesesiyle Müslümanları aldatmış olsun. Onları açıktan olmasa da gizliden harama sevk etmiş olsun. O da müminlerin, Müslümanların eğitilmesiyle. Annelerin, babaların helal yiyeceklerle hayatlarını idame ederken onlardan Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu çocukları, nesilleri helal gıdalarla beslenecek ve helal gıdalarla beslenen kişilerin işleri, güçleri bütünüyle İslam'a göre helal kılınmış olan işler olması lazım. O vakit haramdan tamamen uzaklaşmış olurlar. Birileri hataya düşer de haramlara tevessül ettiği takdirde o kişiye ya da kişilere İslam'ın uygun görmüş olduğu cezaların uygulanması. Cezalar uygulanırken de kapalı kapılar gerisinde olmaz. Halkın gözü önünde cezası yani haddi uygulanması esastır. Zina edenlerin eğer evliyseler recm edilmesi, eğer bekar iseler 100 değnek vurulması ama toplumun gözü önünde bunun icra edilmesi gerekli. Ki ibret alsınlar, ders alsınlar. Hırsızın elinin kesilmesi söz konusu. Öyle olsun ki kimse hırsızlık yapmasın. İçki yasak kılınmış. Asla açıkta içki söz konusu değil. Ama kişi kendince veya gizliden kendisince içki yapmış. Hangi türden içki ise şarap yapmış. Onu içerek sarhoş olmuş. Tespit edildiği andan yine toplumun gözü önünde kendisine 80 sopa vurulur. Yani hatlar uygulanırken gizli bir şekilde değil, açık bir şekilde gerçekleştirilir. Ki insanlara ders olsun, ibret olsun. İnsanlar buna tevessül etmesinler. Toplumu ifsat etmesinler. Yeryüzünde bozgunculuk gündeme gelmesin. İslam'ın ana hedefi yeryüzünde şirk ve küfrün yok olması, yeryüzündeki bozgunculuk şirkten, küfürden, nifaktan payını almışların yaptıklarından başka bir şey değil. Yeryüzünün bozgunculuğunu kafirler, müşrikler, münafıklar, müddetler gerçekleştirirler. Mutlaka bunların engellenmesi lazım. İslam bütün dünyada insanlık aleminde huzur olmasını hedeflemiştir. Barış olmasını hedeflemiştir. İnsanların insanlara kul olmasını engellemeyi ve bütün insanların kendilerini yaratan Allah Azze ve Celle'ye kul olmalarının esas olduğunu kabul etmiş ve bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Kadisiye Savaşı'ndan önce İslam elçisinin o günkü Sasani İmparatorluğu'nun genel komutanına, generaline vermiş olduğu cevap: biz yeryüzünde insanları biledikleri takdirde insanlara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Sizin paranızda, pulunuzdan, servetlerinizden, akan sularınızda, yer üstü, bugünkü tabirle ifade edelim, yer üstü ve yer altı madenlerinizde bizim gözümüz yok. Petrollerinizde gözümüz yok. Altın madenlerinde gözümüz yok. Biz bunlar için gelmedik buralara. Bunlar için savaşmıyoruz. Bunlar için cihat etmiyoruz. Biz yeryüzünde kullara kul olmaktan insanları diledikleri takdirde kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. İslam'ın hedefi bu. İslam'ın hedefi insanların insana tapılmasını engellemektir. Ki bu tapınma devam ettiği müddetçe yeryüzünde korkunç bozgunlar, bozulmalar, ifsatlar gündeme gelir. İslam bunu engellemeyi hedef etmiş ve Müslümanlar da müminler de bunun için çalışmaktadırlar. Ülkelerin fethedilmesi toprak elde etmek, servet elde etmek değil. Oradaki Allah'ın kulları kullara kul olmuşlar. İmparatorlara, Kisralara, bugüne göre ifade edecek olursak süper devletlere kul olmuşlar. Onların sömürgesi haline gelmişler. Onların Allah'ın hükmüne karşı koydukları hükümleri kendilerine emretmiş, onlara da ona tabi olmuşlar. Onlar da o hükümlere boyun bükmüşler, tabi olmuşlar. İşte bu kulların kullara tapılmasıdır. Firavun'un "ben sizin en büyük Rabbinizim" ya da "kendinden başka sizde ilah tanımıyorum"ın mahiyeti bu. Yoksa halkın hepsi bilir ki Firavun'un anası belli, babası belli, yaşı belli, hanımı belli, varsa çoluk çocuğu belli, insandır yani. Böyle bir mukaddeslik söz konusu değil. İnsanlar bunu biliyorlar. İlahlığı söz konusu değil. Ey Mısır halkı, sizi ben yaratmadım mı? Demiş olsaydı, ondan çok yaşlılar vardı. Ortaya çıkıp sen ne diyorsun ya? Senin anan seni doğururken benim hanımım ona ebelik yapıyordu. Kim kimi yaratmış? Kimi yaratmışsın söyle bakalım, itirazlar olurdu. Bugün de aynı şeyleri gündeme getiriyorlar dikkat ederseniz. Yaratma konusunda kimse böyle bir şey iddia etmiyor. Ama ilahlık konusu, Rablik konusundan her ne kadar Rabbinizim, ilahınızım gibi kelimeler kullanılmıyorsa da onların yerine bugünkü modern kelimeler kullanılıyor. Halkın uyanamayacağı şekilde kendilerine hitap ediliyor. Yasalar koymuşlar, kanunlar koymuşlar, tüzükler gündeme getirmişler ve vatandaşları, ülkedaşları o tüzüklere tabi oluyorlar. O yasalara tabi oluyorlar. Onlara göre hayatlarını düzenliyorlar. Onlara göre çalışıyorlar. Onlara göre kazanıyorlar. Ve onlara göre baktığımız vakit bakıyoruz ki bütünüyle Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı şeyler. Mekkeli müşriklerden dikkat ederseniz Beytullah'ı yapacağız ama sakın ha sakın haram bir şey karıştırmayın. Ki bundan 100 yıl önce Müslüman ailenin hanımefendisi, ailenin reisi olan eşini işine gönderirken, onu Allah'a emanet ederken, dualarla uğurlarken diyordu ki sakın ha sakın evimize bir lokma da olsa haram bir şey getirme. Biz kuru ekmeğe razıyız ama sakın haram bir şey getirme. Peki şimdi bakalım kendilerini Müslüman kabul eden, İslam'a nispet eden ailelerin durumu. Hanımın çantasında, beynin cebinden kaç tane kart var falan bankalara ait olmak kaydıyla. Kredi kartları. Kendini Müslüman kabul edenler Allah ve Resulüne harp açmış ya da Allah ve Resulünün onlara harp açtığı kurumların kredileriyle hayatlarını idame ettiriyorlar. Korkunç bir zillet değil mi bu? Müslümanca düşünecek olursak, İslam'a göre düşünecek olursak elbette ki korkunç bir zilletten başka bir şey değildir. Allah ve Resulüne harp açmış. Düşmanların, Allah ve Resulünün düşmanlarının Allah ve Resulüne harp açtıktan sonra elbette ki düşman, ben Müslümanım diyen, kendisine ben Allah'ın kuluyum, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindenim diyen bir kişiyim, Allah ve Resulünün kendilerine harp açtığı, savaş açtığı, onların da Allah ve Resulüne savaş açtığı bir kurumun kredisiyle yaşıyor. Bundan başka bir zillet mi var yeryüzünde? Açın hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 275. ayetinden o ayet dahil olmak üzere ayetleri okuyuverelim. Kredi kartıyla Allah ve Resulüne savaş açmış olan kurumun kredi kartıyla yaşıyor ben Müslümanım diyenler. Nasıl olacak bu mesele? Kime dost, kime düşman? Kimin velayetini kabul etmiş, kimden beri olduğunu ifade etmiş olan İnsanlara bakın. Ve bir de Mekke'de cahiliye dönemindeki Mekke müşriklerin ileri gelenlerinden birisinin insanlara tavsiyesine bakın. Çünkü Kabe yapılacak. Mukaddes bir bina yapılacak. Elbette ki Kabe'nin çok özel bir durumu var. Ama her müminin binası, evi, onun mescidi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, evlerinizi kabristan haline getirmeyin. Kabirler haline getirmeyin. Namazlarınızın bazısını, yani nafile olan namazları evlerinizde kılın. Malum olduğu üzere mescitlerde, camilerde sadece vakit namazları kılınıyordu. Yani farz olan namazlar, nafile olan namazlar, yani sünnet olan namazlar evlerde kılınıyordu, iş yerlerinde kılınıyordu. Resulullah Selam mescidine geldiklerinde Resulullah'ın peşinden, ondan sonra Raşid halifelerinin peşinden farz namazı kılınıyordu. Sonra dağılıyorlardı. Tabii bugün camileri, mescitleri ele almak lazım. Orada işlenenler gerçekten sünnete uygun mu değil mi? Mescitlerin kolu mu? Ya da bugünkü laik ve demokratik sistemdeki mevzuata göre, yani 653 sayılı kanunun mevzuatına göre acaba camiler, mescitler gerçekten ümmetin mescitleri mi? İslam'a mı ait? Oraya İslam mı hakim? İslam'ın hükümleri mi hakim? İslam'ın mevzuatı mı hakim? Yoksa İslam dışı olan sistemlerin, düzenlerin mevzuatları mı, yasaları mı, tüzükleri mi? Ümmet olarak bunların bütünü düşünülmesi lazım kardeşler. Mekkeli bir müşrik, ey insanlar diyor, sakın ha sakın haram şeyler karıştırmayın. Peki bir mümin oturacağı eve haram bir şey nasıl karıştırsın? Rabbine secde etmiş olduğu kendi evine, binasına haram şey nasıl karıştırmış olsun? Krediyle alıyor, faizle alıyor. Hatta kendini Müslüman kabul eden insanlar evlerini satıyorlar, bankalara para yatırıyorlar, sadece onun faiziyle geçiniyorlar. Sonra konuşunca ne diyorlar? Bu da ticaret gibi kardeşim. Adam benim paramı işletiyor. Allah buyurdu ki, onlar faizle ticaret gibidir dediler. Allah faizi haram, ticareti helal kıldı. Mekke'nin reislerinden birisinin bu ifadesi bize çok şeyi söylettirir. Çok şeyi düşündürmesi lazım. Kabe'nin yapımına bir müşrik, bir müşrik lider çıkıyor, diyor ki aman ha aman, sakın ha haram şeyleri karıştırmayın. Kesinlikle bir Müslüman, bir mümin veya kendini İslam'a nispet eden nasıl olur ki iş yerine, ticaretine, çalışmasına, evine, evine almış olduğu eşyalara, yemesine, içmesine, çoluk çocuğuna yedirdiğine, içirdiğine, giydirdiğine nasıl haramı karıştırabilir ki? Bunların hepsinin yeni baştan düşünülmesi gerekli kardeşler. Halk bu sözleri söyleyenin Velid bin Mughire bin Abdullah bin Amr bin Mahzum'un söylediğini rivayet ederler. Artık Mekke müşriklerinin liderlerinden hangisi söylemişse, bu mu bu mu fark etmez. Söz önemli. O da söylemiş olabilir, belki de söylemiş olabilir. Ebu Vehb, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının dayısı olur. Şerif bir kimseydi. Kendisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının dayısı ve aynı zamanda Mekke'nin seçkinlerinden birisiydi. Kureyş Kabe'nin dört duvarının yapılmasını kabileler arasında bölüştürdüler. Her kabileye bir duvar düştü, onu yapacak. İnsanlar Kabe'nin duvarlarını yıkmaktan çekinip korktular. Bunun üzerine Velid bin Mughire, ben yıkmaya sizden ilk başlayan olacağım dedi. Kazmasını aldı, Kabe'nin duvarlarının üstüne çıkıp şöyle dedi. Ey Allah'ım, burası korkulur bir yer değildir. Senin dininden çıkmadık, sapmadık da. Tabi kendilerine göre bir din anlayışı vardı. İbrahim Aleyhisselam'dan, İsmail Aleyhisselam'dan kalan bir din anlayışı birçok şeylerini bozmuş, tevhide şirk karıştırmış, imana küfür karıştırmış. Böyle bir haldeyken kendilerini hak yolda zannediyorlar ve Velid bin Mughire'den bu şekilde bir hitabette bulunuyor. Ey Allah'ım, biz yalnız hayır murat ediyoruz. Hayırdan, murattan maksadı neydi? Kabe'nin yapımıydı. Biz Beytullah'ı yıkmak istemiyoruz. Aslında yıkışımızın maksadı yeniden çok daha güzel, çok daha sağlam bir şekilde onarmaktır. Böyle dedikten sonra iki rüknün, Rükn-i Yemani ile Rükn-i Hacerül Esved'in duvarını yıktı. Bunun üzerine insanlar o gece beklediler ve şöyle dediler. Bekleriz. Eğer Velid'e bir şey isabet ederse Kabe'den bir şey yıkmayız. Eğer Velid'e bir şey isabet etmezse Allah bizim yaptığımıza razı olmuş demektir. O halde Kabe'nin duvarlarını yıkarız. Velid sabahleyin sapasağlam olarak iş başına geçti. İş başı yaptı ve duvarları yıkmaya başladı. İnsanlar da korkuları geçmiş bir halde onunla birlikte yıktılar. Nihayet dikin Kabe'nin temellerine kadar geldi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın yapmış oldukları ki temele kadar geldi. O temeller el an durmaktadır. İbrahim Aleyhisselam'ın attığı temel sırt kemiklerinin birbirine geçmesi gibi birbirine geçmiş yeşil başlardı. Yeşil başlı taşlardan oluşmuş idi. Yani her ne kadar duvarı gevşek olarak yapmışlarsa da aradan asırlar geçiyor. Temelindeki taşlar İbrahim Aleyhisselam zamanında konulan temel taşları çok sağlam ve yeşil taşlar, böyle yeşil başlı taşlardan oluşmuş idi.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Kureyş'ten Kabe'yi yeniden yapmak üzere yıkmakla olan kimselerden bir adam Kabe'nin temellerinden iki taş arasından taşın birini aradan sokup çıkarmak için temele künküyle vurdu. Yani kazmasıyla temele vurdu ve o iki taşı ayırmak üzere elindeki kazmayı künk denildi. Onu soktu ki o taşları birbirinden ayırmış olsun. Taş hareket ettiği zaman Mekke'nin hepsi titreyip sallanmaya başladı. Yani bir deprem oldu. Öyle bir şey gündeme geldiğinde bir deprem oldu. Bunun üzerine yıkım işini bitirdiler ve temele dokunmadılar. Demek ki madem ki böyle bir sarsıntı oldu, bu temellerin üzerinde bina edeceğiz. Yani dikkat ederseniz o yılandan hareketle veya Velid bin Mugire'nin Kabe'nin duvarının bir bölümünü yıkması meselesinden ta ki buraya kadar hep böyle işaretlerle hareket ediyorlar. Çünkü onların arasında o sıradan bir nebi, bir rasul söz konusu değil. Ki Allah'tan emir alsın, vahiy alsın ve şu şekilde davranın diyebilsin. Onlar ancak kendilerince, zanlarınca o işaretlerden hareket ederek bir sonuca varıyorlar. Musa bin Ukbe Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet eder. Kureyş kabilesinin yaşlıları şunu anlattılardı. Kureyşliler İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın koydukları temel taşlarını sökmek için karar verdiklerinde onlardan biri ilk temel taşını o taşlardan birine uzanıp kaldırdı. Fakat o taşın ilk temele ait olduğunu bilmiyordu. Taşı kaldırınca altından bir şimşek çaktı. Neredeyse adamın gözünü kör edecekti. Taş tekrar onun elinden fırlayıp eski yerine gidip kondu. Hem taşı kaldıran hem de oradaki diğer işçiler korktular. Kendiliğinden yerine gidip kopan o taş, o şimşek parıltısı, yüzlerini aydınlatan o şimşek işçileri de evlerine döndürdü ve onlar dediler ki ne bu taşı ne de hizasındaki diğer taşların asla oynatmayın. Artık bu bizim için mesele sonuçlandı. Dolayısıyla bu temelin dışında herhangi bir yıkım artık yapılmayacak. Bu temel bizim için son yıkım idi. Duvarlar yıkıldı. Kabe'yi bu temelin üzerine bina edeceğiz. İbn Kesir'in El-Bidaye ve Nihaye ki Büyük İslam Tarihi diye tercüme olundu. Cilt 2 sayfa 468. İbn Kesir aleyhirrahme bunu bizler için beyan etmiş oldu. Ve temelden itibaren artık binayı yeniden onarmaya gayret ettiler. Buradan hareketle değerli kardeşler, özellikle bugünkü mescitler, bugünkü camiler İslam topraklarında yeniden inşa edilenler, zaten tarihi olan camiler, mescitler o İslam'ın egemen olduğu dönemlerde gündeme gelmiş ve o dönemde mutlaka helala dikkat etmişler. Haram şeyleri karıştırmamaya gayret etmişler. Daha sonraki dönemlerde, özellikle İslam toprakları işgal edildikten sonraki dönemlerden yapılanlar. Dikkat ederseniz hemen bir dernek kuruluyor. Cami Yaptırma Yaşatma Derneği ve mahpuzlarla özellikle yaşların 65-70 olan cami cemaatinin insanları diğer insanlardan yardım toplamaya ya da caminin önüne büyük bir afiş asarlar, yardım talebinde bulunurlar. Kimler yardım ediyor? Hiç bakmıyorlar zaten. Dikkat ediyoruz. Kimlerin yardımını alalım, almayalım, öyle bir mesele yok. Kim yardım ederse ve yardım edenlerden bütünüyle Allah razı olsun dualarıyla, dua ederek yardımlarını kabul ediyorlar. Ve mescitler bu şekilde inşa ediliyor. Ayrıca belediyeler tarafından, hükümetler tarafından da bazı camilerin, bazı mescitlerin yapılmış olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi yeniden gözden geçirilmesi lazım. Kimler yaptırıyor? Hangi kazançlarla gündeme geliyor? Ki alimlerin birçoğunu görüyoruz. Cumhur'un görüşü olarak ifade edilmiş olsun. Haram parayla yapılmış olan binalarda namaz kılınmaz denilmiştir. Her ne kadar Cumhur'un dışındaki görüşler de varsa, ki binanın herhangi bir zararı ziyanı yoktur, günahın bütünü onu yaptırana aittir diye ifade etmişlerse de, namaz kılınabilir fetvaları vermişlerse de, Cumhur'un görüşünde bakıyoruz, hassas davranılmış. Kesinlikle Müslümanların bu yollara tevessül etmemeleri için sedd-i zarayı babından bunu ifade etmişler. Dolayısıyla mescitler yeniden gözden geçirilmesi, yeniden düşünülmesi gerekli ki Müslümanlar için has bir konudur. Çünkü orada ibadet edilecek, Allah'a secde kılınacak. Kim yaptı, nasıl yaptı, niçin yapıldı? Acaba bir mescid-i dırara dönüşme durumu söz konusu mu? Ya da mescid-i dırar hükmünde mi? Bunların hepsi bugün yaşayan İslam alimleri tarafından gündeme getirilip sonuçlandırılıp ümmete duyurulması gereklidir değerli kardeşlerim. İnşallah gelecek sohbetimizden kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, çekirdeksiz üzüm 79.99, Çengelköy salatalığı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 49.99, kabak 49.99, kırmızı biber 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından

0: Alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
5: Özel FM.
7: www.özelfm.net. Özelfm.net.
8: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Araf suresi konusunda devam ediyorduk. Araf suresinin 27. ayetinde en son kalmıştık. 27. ayetinden itibaren inşallah Allah Teala'nın bize ne söylediği hakkında detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi Araf suresinde şeytanın insanı kandırma hali, evreleri ve maksadı işlenir. Bu konuyla ilgili ayetler bitmediği için ve biz de ayetleri takip ettiğimiz için bugün de biraz devam edecek inşallah. Ey Ademoğulları diyor. Burada mesela ey insanlar, ey ehli kitap, ey iman edenler değil de bütün Adem nesli ifadesi çok ilginç. Ademoğulları ifadesi ilginç. Burada dikkati çeken bir ifade kullanmış Rahman. Çünkü Ademoğulları ifadesini Kur'an-ı Kerim'de çok sıklıkla Rahman kullanmaz. Ey insanlar ya da ey iman edenler der. Bazen müşrikleri, münafıkları da dikkate alan ayetler var ise de özel durumlarda genel ifadesiyle insanlar ve iman edenler diye gelir. Fakat burada Ademoğulları şeklinde gelmesi ilginçtir. Çünkü Sad suresinde de, yani Araf suresinden önceki Sad suresinde de ve Araf suresinde de Hazreti Adem'in nasıl kandırıldığını bizler okuyorduk. Bu bugünkü başlayacağımız ayette de anlatıldığı gibi neden okunması gerektiğini izah eden ayetlerle dolu. Yani şeytan anne babanızı kandırdığı gibi sizi de kandırmasın diyecek aslında Rahman. Söz oraya gelecek. Ama ondan önce birçok ifade ortaya çıkmış. Bizler de bu ifadeleri birkaç haftadır teferruatıyla izah etmeye çalışıyoruz. Bu konunun bir parça hoş olmayan, yani nahoş bir konu olduğunu biliyoruz. Ancak ayetler bu şekilde olduğu için her ne kadar şeytanla ilgili konuları konuşmaktan hoşlanmasak da toplum olarak, bunu tanımamızı ve bilmemizi Rahman bizden murad ediyor. Çünkü içine düşebileceğimiz çukurlardan kurtulabilmek için onun yöntemlerine vakıf olmak gerekir. Allah yeterli görseydi, geçen hafta zikretmiş olduğumuz ayetlerde işi tamamlar, daha sonraki ayetlere sakımı olmazdı. Demek ki Rahman bunu yeterli görmemiş ki biz bugün de bu konuları işliyoruz. Ey Ademoğulları, yani Adem'den gelen oğullar, insanlar. Şeytan, hani o birkaç haftadır size anlatmaya çalıştığım gibi düşünün isterseniz şeytan ifadesini. Anne babanızın, sizin özünüzün ve kökünüzün çirkin yerlerini kendisine göstermek için şeytanın yapmak istediği halin bir özetidir bu. Çirkin yerlerini kendine göstermek için elbiselerini sıyırarak onları cennetten çıkardığı gibi. Bu çok önemli. Neden bunu yapıyormuş demek ki? Cennetten çıkartmak için aslında şimdi bizim cennete girmememiz için uğraşıyor. Hazreti Adem babamız ve eşi annemizin cennetten çıkarılması şeytanın en büyük idealiydi. Biz Adem oğullarının cennete tekrar girmemesi yine şeytanın en büyük idealidir. Sizi cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Bir fitneye uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları sizleri görmektedir. Yani sizlerin onu göremeyeceği yerden sizleri görmektedir. Aslında burada görmekten biraz daha maksat, size onlar hakimdirler. Etki altına alabilirler. Siz onları göremezsiniz ama onlar sizi görebilir ve sizi tesiri altına alabilir. Dolayısıyla siz onun avucu içerisinde olabilirsiniz. Buna dikkat edin diyor ayet-i kerime. Biz gerçekten şeytanları iman etmeyenlerin ya da iman etmeyeceklerin diye de bunu okuyabiliriz. Velileri kıldık, dostları kıldık, yarı ve yardımcısı kıldık. Bu ayetin, yani 27. ayetten bahsediyoruz. Son kısmındaki biz gerçekten şeytanları iman etmeyeceklerin dostları kıldık ifadesi, iman etmeyi arzu etmeyen insanların şeytanla olan hukukunu ortaya koyar. Bir dostluk var demek ki. Buradan şu sonuç da ortaya çıkar. Şeytanla ilişkileri iyi olan, dostluk mertebesinde olan tüm insanların iman etme oranları çok aşağıya düşer. Ya çok zor iman ederler ya da iman etmeyenler sınıfında yer alırlar. Demek ki şeytanla bizim dostluğumuzun olmaması lazım. Çünkü şeytan mutlaka bize zarar vermek için anne ve babamızı cennetten çıkardığı gibi bizi tekrar cennete sokmamak için uğraşır. Dolayısıyla onunla olan dostluk onun gideceği yere gitmek, yani cehenneme gitmek anlamına gelecektir. Bu da bize bir uyarıdır. Peki insanlar şeytanı nasıl dost edinirler ve nasıl dostluk kurarlar? İnsanın içerisinde nefis diye bir şey olmasaydı ve insanın iç yapısında aklıyla hareket etme, hisleriyle ve duygularıyla hareket etme diye bir meleke, yani özellik olmasaydı, şeytanın bizimle olan dostluğu çok fazla mümkün olmayacaktı. Mesela şeytan hayvanların dostu değildir. Kuşların, balıkların, çiçeklerin, böceklerin dostu değildir. Çünkü onlarda bizim anladığımız kadar anlamda bir akıl yoktur. Bizim bildiğimiz gibi irade yoktur ve imtihan da edilmiyorlar. İradeleri de yoktur. Yani ihtiyarları da yoktur Arapça ifadesiyle. Dolayısıyla onların bir belaya düşmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Bir dostlukları da olmaz. Şeytanı bir insan bilerek ilk önce dost edinmez. İlk önce. Yani benim bir dosta ihtiyacım var. Bana en iyi dost şeytan olur deyip de ey şeytan bana yaklaş ben seni dost edineyim diye insan düşünmez. Bu şu şekilde gelişir. Bunları daha dikkatli görelim diye biraz irdelemeye çalışıyoruz. İnsan içerisindeki nefis problemi, ki biz bunları uzun uzadıya vaktiyle izah etmeye çalışmıştık. Şeytanla insanın dostluk kurmasında çok yardımcı bir etmendir. Bu nefis, bizim içimizdeki çocuksu duygular, dürtüler, şevhetin ve aşırı sevgilerin barındığı, çocuksu duyguların yuvalandığı ve her şeyi arzu eden nefsimiz, şeytanın gönderilerine, atıflarına ya da halk ifadesiyle zarflarına çok iyi cevap veren bir mekanizma içerisindedir. Zaten bu şekilde olup da buna kim hayır diyecek, karşı duracak, kim nefsini kontrol altında tutup, tüm isteklerine ve arzularına rağmen kontrol altında tutup, bunu kim başarıyla kaldıracak, Allah bilsin diye bunu yaratmış. Bir fitne için, bir imtihan için, bir denenme için. Dolayısıyla şeytanımızın arzu ettiği şeyleri bizler gerçekleştirdiğimiz zaman, nefsimizin suyuna gittiğimiz zamandır.
7: Diğer bir izah şekliyle, nefsimizin arzu ettiği şeyleri yaptığımız vakit şeytanla dostluk kurmaya başlamışızdır demektir. Dolayısıyla içimizden gelen o sesin bizi nereye çağırdığını ve bizden ne istediğine dikkat etmemiz lazım. Bunu anlamanın en kolay ya da kestirme yolu şu şekilde olur. İçimizden gelen ses ya da dürtü bizden mutlaka bir şey istiyordur. Bir şeyler yapmamızı ya da bir karar almamızı istiyordur çoğunlukla. Orada yaptığımız ve karar aldığımız şey gerçekleştiğinde ne olacak, ona bakalım. Bundan kim razı olacak ve kim mesut olacak? Rahman'ın mı yüzü gülecek, şeytanın mı yüzü gülecek mecazi anlamda? Ve biz bunu imanımızla aşağı yukarı kestirebiliriz. İşte bu insanın Rahman'la olan ilişkilerinde ve insanın insanla olan ilişkilerinde çok önemli bir özelliktir. Sonuçlandırma özelliği. Yani ben bir şey yaptığımda sonuçta ortaya ne çıkacak? Bizler genelde yaşarken bunu pek düşünmeyiz. Bir şey isterken, yaparken o şey gerçekleştiğinde ne olacak sorusunu çok dikkat eden, çok akıllı olan kardeşlerimiz hariç çoğumuz bunu pek düşünmeyiz. O andaki isteğe cevap vermektir bizim içimizdeki dürtü. Bir istek vardır, bir şehvet vardır, bir dürtü vardır. O dürtüye cevap vermektir. Peki o cevabın sonucunda ne olacak sorusu bizi o an için çok fazla ilgilendirmez ne yazık ki. Ve birçok kez sonuç ortaya çıktığında biz pişmanlık duyarız. Pişmanlık duyan yerse vicdanımız, daha doğrusu imanımızdır. Kalbi yönümüzdür. Nefis yine kalbe galebe çalmıştır. Yani galip olmuş, hakim olmuştur. Ve bunun rahatsızlığı bizde pişmanlık duygusu uyandırır. Hadislere baktığımızda normalde pişmanlık duygusu tövbenin ilk adımıdır. Ama tamamı değildir, bu önemli. Ama ilk adımıdır. Dolayısıyla pişmanlığın arkasını getiren insanlar nasuh bir, yani geri dönüşü artık olmayan kararlılıkta bir tövbe yapmışlardır demektir. İşte o zaman o kişiyle şeytanın dostluğu pek mümkün olmayacaktır. O yüzden zaten Araf suresinde de okuduğumuz, Sad suresinde de okuduğumuz, birçok yerde okuduğumuz, ileride yine önümüze gelecek konu geldiği için şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman edinin ayeti burada önem arz eder. Bunların farkına varmazsak ve dikkat etmezsek şeytan çoğunlukla bizi avına alır. Ve çoğu kez de o uyuşturucu, yani sivrisineğin ısırmasındaki uyuşturucu örneğinden hatırlayalım. Tatlı bir uyuşturucu verdiği için biz fark edemeyiz. Zaten nefsimiz de ona meyillidir, o şeye. Nefsimizin meyilli olduğu anla şeytanın uyuşturucusu birleşir ve şeytan tutulması olur. Önceki programlarda zikrettiğimiz gibi. 28. ayetten devam edelim. Onlar, o iman etmeyecek olanlar, şeytanı dost edinenler, 27'nin son bölümüyle birleştirerek devam edelim. Onlar çirkin bir hayasızlık işlediklerinde, çirkin bir hayasızlığı ve Allah hakkında insanların bilmediği şeyleri şeytan insana dürtüler. Çirkin bir hayasızlık işlediklerinde biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Bu ifadeyi, bu programları önceden beri takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklardır. Bizler savunma mekanizmaları diye bir sistemden bahsetmiştik. Psikolojinin tarihçesi anlamında Freud'un düzenlediği, ortaya net bir şekilde koyduğu ciddi bir mekanizmadır savunma mekanizmaları. Bunun özü şudur, yeni dinleyenlerin olacağını da varsayarak söyleyelim. İnsanın içinde bulunmuş olduğu olumsuz durumu önce kendi zihninde normalleştirip bunu karşı tarafa hiç olumsuz bir şey yokmuş gibi, normal bir şey varmış gibi aktarıp halini savunmasıdır. Savunma mekanizmaları, yani içine düşmüş olduğu durumu öyle bir şey yokmuş gibi ortada davranarak kendini aklama mekanizmalarıdır. Bu genelde psikoloji kitaplarında 14-15 çeşit, 20'ye kadar filan çıkar da ortalama 14-15 çeşit olarak görülür. Bunların detaylarına girmeyeceğiz. Daha önce uzun uzadıya izah etmiştik. Mantığı bu, felsefesi bu. İnsanın içinde bulmuş olduğu olumsuz durumu olumlu bir durummuş gibi lanse etme çabasıdır. Mesela psikolojide, psikoloji kitaplarında okuyanlar bilir, okuyacak olanlar da göreceklerdir. Savunma mekanizmalarında şu örnek çok zikredilir, çok yerine oturuyor diye. Kışın soğuk bir havada üzerinde kaban ya da palto olması gerekirken ceketle ya da gömlekle dolaşan bir insana sen neden üzerine bir şey giymedin diye sorulduğunda, halbuki gerçek sebep olmadığından ya da yoksulluğundan dolayı olduğu için, olduğu halde bunu saklayarak soğuk bana zarar vermez, beni etkilemez, hem o kadar da soğuk değil zaten hava şeklinde bir savunma, tipik savunma mekanizmalarının özünü oluşturur. Çoğu şey bunun etrafında döner. O yüzden bizler de içine düşmüş olduğumuz olumsuz durumu hiç öyle bir şey yokmuş gibi savunuruz. O durum aslında bizi sıkıyordur. Fakat bu şekilde savunarak hem kendimizi rahatlatırız hem de başka insanların bizim durumumuzla ilgili bir olumsuz kanaate düşmelerine engel olacağımızı zannederiz, öyle düşünürüz. Ama dikkatli olan tüm insanlar savunma mekanizmalarını çoğu kez fark ederler. Çünkü akla yatmaz. Aklileştirilse bile akla yatmaz. İşte çirkin ve hayasızlık işleyen, bundan hoşlanan insanlara neden böyle yapıyorsunuz, bu doğru bir şey değil denildiğinde, biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk diye bir takım savunmaya giderler. Hemen o tip insanlara sormak lazım. İki şeyi sormak lazım. Bununla ilgili gerçekten bir delilin var mı? Bu bir. Siz gerçekten atalar bunu yapıyor diye yapıyorsanız, atalarınız sadece çirkin hayasızlık mı yaptı, başka şeyler yapmadı mı sorusunu sorabiliriz. Bu iki soru aslında o tip bir cevaba giren insanın ne yapmak istediğini güzel ele verir. İşte biz de dindarız, benim de babam hacıydı, biz de Müslümanız filan gibi çok çocuksu, hiçbir temele oturmayan sözleri toplum içerisinde çok duyarız. Genellikle dindar insanların topluma hakim olup, yani o yaşadığı o andaki bir çay sohbeti olabilir, bir işletmedeki durum olabilir, bir konu gelmiştir. Orada dindar bir ya da birkaç insan konuya hakimdir. Kendi hakimiyeti geriye düşmüştür ve kendisinin eksikliği ortaya çıkmıştır. İnsanların onun gözünün içine baktığını zanneder, düşünür. Belki de bakıyorlardır. Orada işte benim de babam hacı, benim de annem çok örtülüydü, İşte biz de şunları biliriz, biz de çocukken Kur'an kursuna falan gitmiştik gibi böyle bir takım savunma mekanizmaları üreterek kendisine insanı aklamaya çalışırlar. Aslında dikkatli insanların tamamı bunun sadece oradaki durumu kurtarmak adına yapıldığını bilirler. Kaldı ki o savunma ürettiği karşı taraftaki insan ona babasının, annesinin hacı olup olmadığını da sormamıştır. Kendisinin dini anlamda dini bütün bir insan olmadığına dair bir ithamı da yoktur. Bunlar çoğu kez bizim de başımıza geldi. Sizlerin de farklı atmosferlerde başına gelmiştir. Bu kişinin kendisini o andaki düşmüş olduğu durumdan kurtarma çabalarıdır. Ama dikkatli insanlar için bu çok fazla bir anlam ifade etmez. İşte siz çirkin bir hayasızlığı neden yapıyorsunuz dediklerinde o insanlar da biz de atalarımızı böyle bulduk. Ta eskiden beri böyle yapılırdı. Bizde bu bir gelenektir. Bizim toplumumuzda, bizim köyümüzde, şehrimizde, mahallemizde bu yapılır. Bizim örflerimizde bu vardır. Ama bu batıl dediğinizde bu sefer sizin hakimiyetinizi kıramayacağını anlarsa tazik psikolojisi başlar. Buna saldırı psikolojisi de diyebiliriz. Bunun en uç ve en sivri noktası yok ediciliktir. O kişiyi imha etme noktasıdır. Ya orada kalkar fiziki müdahale yapar, ya işi gergin bir ortama sürükler. Bir takım tatsız şeyler yapabilir insanlar. Bunlar hep o kökteki savunma mekanizmalarının farklı noktalardan uç vermesidir. Bir insan içinde bulunduğu olumsuz bir durumu aklamaya kalkıyorsa saklayacağı şeyler var demektir. Bu çok önemli. Birisi kalkıp olumsuz bir durumu aklamaya çalışıyorsa mutlaka sakladığı şeyler var demektir. Ayet-i kerimenin devamında biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk diye savunurlar ve devam ederler. Allah bize bunu emretti diye Allah adına bunun yanlış olduğunu söyleyen insana böyle cevap üretirler diyor. 28. ayet Araf suresi. De ki, deyin ki, böyle bir takım ithamlarda bulunan insanlara söyleyin ki, şüphesiz Allah, muhakkak ki Allah, gerçekten ki Allah çirkin hayasızlığı asla emretmez. Allah'ın üstüne bunu iftira etmeyin. Kendi yanlışlarınızı, çirkinliklerinizi ve hayasızlıklarınızı Allah-u Teala'ya isnat etmeyin der cevap olarak. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz diye de Rahman pekiştirir bu söylemiş olduğu ifadeyi. Yani insanların Allah hakkında bilmediği şeyleri söylemesi İnsanların cehaletlerinden ileri gelir. Ancak bunun arka planında, buna zikredeceğiz, şeytanın dürtüleri vardır. Çünkü şeytan insana çirkin ve hayasızlığı, Allah hakkında bilmediği şeyleri dürter, teşvik eder, kışkırtır şeklinde ayetler gelecek. De ki, 29. ayetten devam ediyoruz. Rabbim adaletle davranmayı emretti. Bu çok ince bir ayet. Bu o kadar ince ki adaletle davranmak. Neden insanların adaletle davranmasını Allah ister? Özelde de iman eden insanların neden adaletle davranmasını ister? Şimdi insanların adaletle davranmasını Allah-u Teala'nın istemesini anlıyoruz. Çünkü insanların büyük bir kısmında adaletsizlik zaten hakim. Hele de böyle adalet getirmek adına büyük bir yalan söyleyerek insanları ve toplumları büyük bir adaletsizliğe süren insanlar ve kurumlar olduğu sürece bu ayetler hep kıyamete kadar baki kalacaktır. İnsanlığın adaletsizliği sevmesi nefsiliği sevmesinden kaynaklanır. İnsanların kendisine olan düşkünlüğünden kaynaklanır. Adaletsizliğin temelinde bu yatar. Çünkü adalette herkese hak ettiği gibi davranmak vardır. Altyapısında, adaletin felsefesinde bu yatar. Adalet yapmayan insanın altyapısındaysa kendini korumak, kendine suları akıtmak, kendi menfaatini öncelemek vardır. Yani kendi çıkarlarını ve menfaatlerini öncelemek vardır. Bu yüzden adaleti sevmezler. Adalet onlar için anlam ifade etmez. İşte Allah-u Teala bunun batıl bir düşünce olduğunu bize göstermek isteyerek insanların adaletle davranmasını emrettiğini ifade ediyor. Şimdi burada bir incelik daha var. Dedik ya bu konunun başında, adalet konusunun başında, Allah-u Teala'nın bütün insanların adaletle emretmesi gerektiğini söylemesini anlıyoruz. Bu doğru, çok güzel. Fakat birçok yerde, burada değil ama, iman eden insanların da adaletle davranmasını istemesi niye acaba? İman eden insanlar da eline iktidar, güç, hükmetme yetileri verildiğinde adaletle hükmedememe gibi bir problem mi oluyor ki Allah bu konuda iman eden insanları da ikaz etme ihtiyacı gereği görmüş daha doğrusu. Az da olsa bu vardır. İman eden insanların adaletten sapmalarının en büyük sebebi, bu çok önemli, buraya dikkat edelim. İman eden insanların adaletten sapmalarının en büyük sebebi keyfilik ya da nefsilik değildir. Birinci sınıfta, birinci tanımda daha doğrusu, iman etmeyen insanların büyük bir kısmının adaletle hükmetmemesinin sebebi keyfilik ve nefsilik çıkarcılıktı. İman eden insanlarda adaletten uzaklaşmanın sebebi bu değildir. Bu, tek bir ifadeyle izah etmek gerekirse duygusallıktır ya da hissiliktir. Neye karşı? Kendisine çok acı çektirmiş, zor günler yaşatmış bir topluluğa karşı hükmetme imkanı eline verildiğinde bazen adaletten sapabilir iman sahibi insanlar. Ne yazık ki tamamı değil, az da olsa, istisna da olsa böyle bir durum vardır. Bunu Allah-u Teala şöyle ayetleştirir. Bir topluluğa karşı duymuş olduğunuz kin sizi adaletten sevk etmesin, alıkoymasın. Çok ilginç değil mi? Oradaki ifade kin. Kin nedir? Bir duygusallıktır, abartıdır, aşırılıktır. Peki neden iman sahibi insanlar bir başka insana kin duyabilir? O kin duyduğu insan vaktiyle iman sahibi insanlara ve gruplara çok acı çektirmiştir. Dünyayı onlara zindan etmiştir. İşkence üstüne işkence yapmıştır. Tabiri caizse dünyayı burunlarından getirmiştir. Mahkeme kurulur da bunu yapan insanlara hükmetmesi gerektiğinde tam karşılığını veremeyebilir, kinle, duygusallıkla davranabilir. Buradaki adaletin bozulması menfaat, nefsilik değil, o insan gruplarına karşı duyulan öfkedir. Çünkü çok çektirmişlerdir. Genelde zannediyorum kıyamete kadar da böyle olacak. Hadisler ve ayetler biraz onu gösteriyor. Hani bu din gariptir, garip olarak gidecek diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İman sahibi olan insanlarda da büyük bir gariplik var. Şu anda da öyle. Bütün belalar, musibetler panotoner gibi iman eden insanların üzerine akıyor. Dünya müminin zindanıdır hadisi de biraz bunu gösteriyor, buraya işaret ediyor. O yüzden biz bu programlarda, zaman zaman bazı yerlerdeki seminerlerde hep bir şeyi dile getirmeye çalıştık. Dünyayı cennetleştirmeyelim. Dünya müminin cenneti değil. Dünya müminin cennet olursa alacağı kalmaz o zaman Allah'tan. O yüzden dünyaya meyletmeyelim. Ahirete meyledelim. İşte dünyaya meyletmeyen insanlar bazen kendilerine yapılmış olan o haksızlığı unutamayarak abartı da davranabilirler adalette. Bu iman sahibi olan insanların zaafıdır. Bunu biz işletmelerde görebiliriz. Mesela bazı arkadaşlarımız var, tanıdığımız insanlar oluyor. Bunlar yanında personel çalıştırıyorlar iş gereği. Bakıyorum iman sahibi olan insana hiç yakışmayacak sert tepkiler ve tavırlar, azarlamalar, yanında çalıştırmış olduğu elemana ya da işçiye küçük düşürücü ifadeler, sertlikler. Bazen bu başkalarının yanında da olabiliyor. Çok yanlış. Bunun sebebi kendisi başka bir yerde çalıştığı vakit kendisine bunun yapılmış olması. Başka bir sebebi yok. Ha, mizaç var, o doğru. Yani kendi mizacındaki öfkeliliği fırsat buldukça öne çıkartma hali var. Bunlar doğru değil. Eğer iman sahibi olan insanların ticareti ve personel ilişkileri iman etmeyen insanlarınkiyle gibi olacaksa vay o insanların haline. Bunlar yanlış şeyler. Dolayısıyla bu bizim adaletten sapmamıza sebep olan şeylerdir. O yüzden bizim bütün insanlarla olan ilişkimizde illa hakim olmamız ya da mahkum olmamız önemli değil. Her zaman adaleti göz önünde bulunduran bir anlayış içerisinde olmamız gerekir. Unutmayalım ki bu Rahman'ın bir emridir. İnsanların birbirine tebessüm etmesi, hal hatır sorması, bu bile belki değişik gelecek ama adaletin bir gereğidir. Kalbiliğin bir gereğidir. Daha da dibinde yatan budur. Çünkü adalet de kalbi davranmayı gerektirir. Çünkü adaletten sapma nefsi davranmaktır da o yüzden. Nefsi davranmanın hiç kimseye faydası yoktur ve bu sonucu, akıbeti hoş olmayan bir şeyi kabullenmek anlamına da gelir. 29. ayetin başı öyleydi. De ki, Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescit yanında, yani secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun. Şimdi farklı bir konuya geçiyor gözüküyor. Her mescide girdiğinizde ya da mescit yanında ya da mescit edindiğinizde bir yeri. Çünkü bu konuda Kur'an-ı Kerim'de 7-8 tane ayet var. Dolaylı olarak daha fazla da var ama net anlamda söyleyelim. Her mescit yanında yani secde edilen yerlerde yüzlerinizi ona doğrultun. Buradaki onadan kasıt Kabe ama Kabe'den de maksat Allah'adır. Çünkü dışarıdan bakıldığında insanların secde ettiği yer Kabe gibi gözükür ama Kabe bir semboldür. Malum bir işaret yeridir, işaretgahtır. Aslında insanlar Allah'a secde ederler ve Kabe'nin etrafını tavaf eden insanlar aslında Allah'ın etrafında, Allah'ın arşının etrafında tavaf ederler. Bunu şöyle de zihnimizde canlandırabiliriz. Bir huninin dar kısmı Kabe'dir, geniş kısmı arştır. Kabe'nin etrafında tavaf eden insanlar aslında arşın etrafında Rahman'ın üstüne tecelli etmiş olduğu yani istiva etmiş olduğu arşın etrafında tavaf ederler. Dolayısıyla bir insanın Kabe'ye doğru yönelmesi arşa doğru yani özelde Rahman'a doğru yönelmesidir. O yüzden Allah buna titizlik gösterilmesini çok arzu ediyor. Ama yine ne yazık ki çok yerde dindar kardeşlerimizin bunu çok kez gördük. Kıbleyi tayin etme konusunda hiç de hassas davranmıyorlar. Hele hele de bazı aklı evveller, hiç Kur'an okumayan insanlarda bu çoğunlukla oluyor. Kur'an okuyan insanlarda böyle bilmişlikleri şu ana kadar görmedik. Göreceğimizi de zannetmiyoruz. Çünkü Kur'an okumanın bir adabı vardır. Genellikle Kur'an'dan uzak yaşayarak Müslüman kalmayı deneyen insanlarda bu çok oluyor. Ya doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Nereye yüzümüzü dönersek dönelim. Her yer Allah'ın değil mi? Allah her yer değil mi? Ne önemi varmış ki kıblenin yok şu kadar olacak, bu kadar olacak filan diye. Bunlar tamamen ilimden yoksun, bilgi düzeyi olmayan, yani az da demeyeceğim, bu konuda hiç bilgiye sahip olmayan insanların kendi hevalarıdır. İşte heva budur. Hani hevanın kaynağını kavram olarak çok konuşuyorduk ya, tam heva budur işte. Yani bence böyle. Allah öyle demiş ama onun çok önemi yok. Allah dönün diyor ama öylesine demiştir. Canım haşa şeklinde kendi kanaati var ama bunu söyleyemiyor tabii. Söylese dışarıdaki insanlardan tepki alacak. İşte doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. O tarafa dönsen ne olur, bu tarafa dönsen ne olur? Önemli olan işte kalbinin işte kıbleye dönmesi gibi tamamen boş, hiçbir yere oturmayan, hiçbir ilmi temeli olmayan, tamamen kendi hevasına göre konuşan birçok insan görebiliyoruz. Kaldı ki bu namaz ibadetidir. Şakası yok. Başka bir şey değil. En ulvi, en ciddi ibadetlerin başında dinin direği demiş Peygamberimiz. Allah da Kur'an-ı Kerim'de okusa görecek zaten, çok yerde yüzlerinizi mutlaka kıbleye, Kabe'ye dönün diyor. Her nerede olursanız olun, namaza kalktığınızda mutlaka yüzünüzü Kabe'ye dönün diyor. Allah ne dediğini çok iyi bilir. Bir yerde yine Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde, bu bir ayettir okuduğum, Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde artık müminlere orada kendi tercihleri yoktur. Allah kıbleye dönün diyorsa, doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır, ne lüzum var derse bir insan kendi kafasından konuşmuş olur. Allah da bundan tenzihtir. Kur'an-ı Kerim onun sözünü batıllar. Dolayısıyla bu tip ayetler, her nerede olursak olalım mutlaka kıbleyi bulup oraya doğru namaz kılmamız gerektiğini bize farz farz farz kılan ayetlerdir. Bunlar öyle laf olsun diye Kur'an-ı Kerim'e konmuş ayetler değillerdir. Kimse bilmeden, kendi kafasından, hevasından bunu bu şekilde izah etmesin. Allah yüzünüzü kıbleye dönün diyor. Başka bir yere değil. Yüzlerinizi ona doğrultun. Dini yalnız kendisine halis kılarak ona dua edin. Yine aynı şekilde kıblenin ne önemi var diyen insanlara o ayetin arka kısmını da zikretmek lazım. Sadece Allah'a halis kılarak. Şimdi o insan şöyle de düşünmesi lazım. Her şey Allah'ın. Dolayısıyla biz Allah'tan başkasını da dualarımıza, ibadetimize karıştırsak ne zararı olur ki diye de düşünebilir. Çünkü birinci şekilde önermede düşünen insan arkasından aynı şekilde önermede de düşünecektir. Buna çok dikkat etmek lazım. Hele de şimdi pikniklerin, yeşillik alanlara gidilme dönemlerinin başladığı bu yaz aylarında mutlaka çoğumuz kırsal yerlere gidiyoruzdur ve gideceğizdir. Elimizin altında bir tane pusula olsun. Bugün kırtasiyelerde pusula 2,5-3 milyon lira. Pahalı değil. 5 milyon lira bile değil. Bir pusula kıbleyi bulmamızda bize çok rahatlıkla yardımcı olur. Hiçbir şey bilmiyorsak sağ tarafımıza öğlen vakitlerinde saat 12 ile 1-2 arasında, hadi 2,5'da diyelim, sağ tarafımıza güneş vuruyorsa, yüzümüzün sağ tarafında üste vuruyorsa, tam yüzümüzü döndüğümüz yer yaklaşık olarak kıbledir. Yani kıbleyi bulmak da öyle çok zor değildir. Ancak önem verilirse. Bunun en pratik yolu 2,5-3 milyon liraya satılan, çoğu kırtasiyede olan bir tane basit pusuladır. Pusuladan SE yönü, yani güneydoğu yönü kıbleyi gösterecektir. Elimizin altında olmasının bize hiçbir zararı yok. Bizler kendi menfaatlerimize geldiğinde, kendi işimize geldiğinde çok hassas davranmamıza rağmen Allah-u Teala'nın dini geldiğinde hiçbir hassaslığı göstermiyoruz. Bu da çok ciddi bir çelişki. Başlangıçta sizi yarattığı gibi siz de ona döneceksiniz diye ayet-i kerime tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala bizi yarattığında nasıl ki biz ona %100 muhtaç ve yönümüz ve yüzümüz ona dönük olarak yaratıldıysak, sonuçta da yine ona doğru kalkıp geleceğiz. Bu şu demektir aslında, biz doğduğumuzda ya da anne karnındayken yanımızda kimse yoktu. Doğduğumuzda ancak annemiz oldu ve o bizi korudu, büyüttü. Ancak bunu bir an için bir kenarda bırakacak olursak, insan hep yalnız gelmiştir ve sonuç itibariyle de yalnız ölecektir ve yalnız dirilecektir. Ahirette de herkes yalnız hesabını verecektir. O yüzden ona döneceksiniz, döndürüleceksiniz diyor Rahman. Bunu unutmayın ki hesap günü zorlanmayasınız diye bize bunu zikrediyor. 30. ayetse kimine hidayet verdi, kimi de sapkınlığa sevk etti. Yani sapkınlığı hak etti anlamında. Çünkü bunlar Allah'a bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi. Arkadaş, yoldaş değil de veli. Çünkü veli dostun da ötesinde tabi olunan dost anlamına gelir. Yani tesirli dosttur. Her dost veli olmaz. Ama her veli dosttur zaten. Çünkü veli dostun ilerisinde kişinin hayatına tasarrufta bulunan ve kendisine veli edinmişse kimse onu ve hayatını ona yönlendirmiş olduğudur. Dolayısıyla mutlaka insanların bir velisi vardır. Ya Allah'tır velisi ya da şeytanıdır. Bazen de çok yakın görmüş olduğu dostları velilik yapabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Hak üzere giden insanın bize veli olmasında hiçbir sakınca yoktur. Allah zaten bunu ayetleştirmiş de. İman edenlerin Allah velisidir ve iman edenlerin müminler, iman edenler birbirlerinin velisidirler diyor. Bu anlamda temiz bir imana sahip, temiz bir akideye ve yönelişe sahip insanın bir başka insana veli olması, yani tesir ve etki altında olmasının bir zararı yoktur. Aksine faydası vardır. Çünkü Allah'a çağırır. Zararlı olan Allah'tan bizi uzaklaştıracak velilerdir ve bu çok tehlikelidir. Buna dikkat etmek lazım. Kime hidayet verdi ve kim de sapıklığı hak etti, yanlışı hak etti, hidayetsizliği hak etti diyor. Gerçekten de öyledir. Kul hak eder, Allah halk eder yani yaratır. Kuldan gelir bütün çaba ve tercihler. Ve kulun tercihlerini Allah-u Teala yaratarak kulun istemiş olduğu sonucu ona verir. Buna dikkat etmek lazım. Allah'a bırakıp şeytanları veli edinmişlerdir. Bu da onların sapıklığı hak etmelerinin hikmetidir. Allah'a bırakmak bilinçli bir tercihtir. Bu önemli. İnsanlar Allah'a bırakıyorlarsa bilinçli bir tercih yapmışlardır. İşte bu bilinçli tercihlerinin akıbetinde şeytan onlara veli olmuştur. Allah veli olması gerekirken şeytan onların sorumlu dostlarıdır, tesir eden dostlarıdır. Velinin anlamı şeklinde söylüyoruz. Dolayısıyla veli olan şeytandır. Veli olan şeytan gerçekten onları doğru yola, yoldan saptırmaktadırlar. Onlar doğru yoldan sapmalarını en çok şeytan onlardan arzu etmiştir. Ve mutlaka onları yoldan bir daha geriye dönmemeleri için de, yani hakikate dönmemeleri için de çok ciddi çaba sarf eder. 31. ayetten devam ediyoruz. Ey Ademoğulları, yine Hazreti Adem babamızdan gelen nesil ifadesi var. Burada biraz farklı bir konuya geçiyor Rahman. Her mescit yanında, yani her mescide gittiğinizde, yöneldiğinizde, mescide doğru adımlarınızı atmaya başladığınızda ziynetlerinizi takının. Bunu fıkıh kitaplarında insanın ibadet etmeyi düşündüğü anda derli toplu olması, güzel kıyafetlerini giymesi, ziynet diye tabir edilen kıyafetleri üzerinde bulundurması gerektiğinin vacip, bazılarına göre farz olduğunu görürsünüz, okursunuz. Bu şu anlama da gelir. Hadi biraz önce, bir önceki ayette, iki önceki ayette düzeltelim. Yüzlerinizi ona doğrultun ifadesi vardı ya. Sadece yüzleri Allah-u Teala'ya, yani kıbleye doğru yöneltmek de yetmiyor. Elbiselerimizin, yani kıyafetlerimizin de düzgün olması gerekiyor. Mesela bazı alimler ve bazı arifler, affınıza sığınarak söyleyelim, sabah namazlarını ya da yatsı namazlarını pijamayla kılınmasını caiz görmemişler. Aslında bu tip ayetleri biraz düşündüğümüzde biz de aynı noktaya geliriz. Çünkü Rahman'ın huzurunda insan duruyor. Pijamayla, laubali bir kıyafetle Allah'ın huzurunda durulmaz. Bunu şöyle de varsayalım. Bizler nasıl ki pijamayla evden dışarı çıkıp bakkala, markete ya da işimize gelemiyorsak, Allah'ın önüne de çıkmamamız gerekir. İnsanların yanına çıkmaktan utandığımız kıyafetle Allah'ın yanına ya da huzuruna çıkmaktan neden utanmıyoruz? Bunu düşünmemiz lazım. Bu da bizim kolaycılığımızdan kaynaklanıyor. Bunu düşündüğümüz vakit bu hadisenin ne kadar nahoş olduğunu görürüz. Yani pijamalarla namaz kılan insanları şöyle karşıdan bir seyredersek zannediyorum daha fazla bir söze gerek yok. Biz de bu şekilde namaz kılmanın adaba aykırı olduğunu zaten düşünürüz. Ey Ademoğulları, mescit yanında ziynetlerinizi takının. Üstünüze, başınıza dikkat edin. Yiyin ve için ama israf etmeyin. Çünkü Allah, yani o, israf edenleri sevmez. İsrafta ne vardır ve insan niye israf eder? Bunun üzerinde biraz konuşalım. Yiyiniz ve içiniz ayeti insanların yemeye ve içmeye birileri tarafından engel olunamayacağına güzel bir işarettir. Zaten bu konuda bir problem de yok. Hepimiz yemeği ve içmeyi, Allah versin, epey seviyoruz. Bu hepimizin temel bir şeyi. Ve çoğu kez de bizim hayatımızda şu hadis yok. Yani mesela bizler şu anda değil de 1470 küsur yıl önce Resul Efendimizle beraber yaşasaydık, sahabesi olsaydık şöyle söyleyecekti Peygamber Efendimiz diğer sahabelerine söylediği gibi: karnınızın, midenizin üçte birini yemekle, üçte birini suyla ve üçte birini havayla doldurun diyecekti Peygamber Efendimiz. Yani az yemeye bir işaretti. Fakat bizler şu andaki mantalitemizle düşünelim, şu anda yaptığımız gibi düşünelim, Resul Efendimizin bu hadisini ciddiye almayacaktık o zaman da yaşasaydık. Ve bu hadisi bizim gibi davranmayıp da ciddiye alan sahabeler, diğer sahabeler bizim yanımıza geldiğinde muhtemelen onlara da şöyle diyecektik: neden sen Peygamber Efendimizin ashabı olmana rağmen, onlar bize şöyle diyecekti: neden sen Peygamber Efendimizin ashabı olmana rağmen, bu hadisi duymuş olmana rağmen bu hadisi neden uygulamıyorsun dediğinde, ben kendimi çok seviyorum, yemeği çok seviyorum, dolayısıyla yemekten içmekten geri duramam. Peygamber Efendimiz öyle söylemiş ama o onun kendi kanaati. Biz de işimize bakarız diyeceğiz mutlaka. Çünkü aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz diye bir ifade var. Yani insanların dilleriyle söylemiş olduğu sözlerden daha çok halleriyle söylemiş olduğu sözler önemli bir veridir. Konusu gelsin diye aslında çok uzun haftalardır bekliyorum ama bir giriş anlamında söyleyelim. Bu ümmetin Hazreti Peygamber'e biat etme anlamında ciddi problemi var. Yeri geldiği zaman daha uzun uzadıya bir program şeklinde izah etmeyi düşünüyoruz ama şu anda yeri gelmekle beraber bir parça geldi. Sadece bir başlık itibariyle söyleyelim. Bu ümmetin Hazreti Peygamber'e biat etmekle ilgili bir problemi var. Bu ne demek? Şimdi garip gelmiş olabilir bize. Öyle şey mi olur diye de bazı kardeşlerimizin söylendiğini duyar gibi oluyorum. Maalesef öyle. Bu ne demek? Bu şu demek. Hazreti Peygamber'e peygamber olduğu için bizler iman ediyoruz. İnanıyoruz ve kabul ediyoruz. Biat etmekse ona tabi olmaktır. Yani o ne söylemişse onu yapmak demektir. Mesela sahabeler içerisinde kuşluk namazını kılmadan hemen hemen hiçbir sahabe evden dışarı çıkmıyordu. Neden? Peygamber Efendimiz'e biat etmişlerdi. Peygamber Efendimiz'in bu konuda tavsiyesi vardı. Artık Resulü Efendimiz'den bir tavsiye geldi mi onu yapmamak diye bir şey olamazdı. Mesela sahabeler içerisinde çok yemek yiyen hiç yoktu bizim gibi. Hepsi zaten az yiyordu, bulamıyordu. Bulsalar bile üçte birden fazla yemiyorlardı. Neden? Resulü Efendimiz'e biat etmişlerdi. Biz biat etmediğimiz için biz sadece duyuyoruz, işittik ve işimize bakıyoruz diyoruz. Hani ayetlerde işittik ve itaat ettik var ya, o bizde işittik ve işimize bakıyoruz şeklinde dönüşmüş. Bu olduğu için, biatsızlık olduğu için Resulü Efendimiz'in herhangi bir sözü bizim için çok anlam ifade etmiyor. Sadece doku şeklinde hoşumuza gidiyor. Peygamberimizin birçok sözü bir kültür olarak kalıyor bizim zihnimizde. Resul Efendimiz ne güzel söylemiş diyoruz, söylüyoruz, bazen yapıyoruz öyle eserse kafamıza tabiri caizse. Bazen de söyleyiveriyoruz bunları bir mecliste filan böyle ama biatlı olmadığımız için Resul Efendimiz'e bu bizim için bir şey ifade etmiyor. Mesela Peygamber Efendimiz sahabelerine şöyle bir emir buyuruyor. Diyor ki her gün mutlaka 100 defa Subhanallah deyin, 100 defa Estağfurullah deyin, 100 defa Elhamdülillah deyin, 100 defa Allahu Ekber deyin ve 100 defa La İlahe İllallah deyin. Bizler mesela bu hadisi bir kitapta okuyabiliriz. Vallahi yapsak iyi olur deriz ama yine işimize bakarız. Halbuki biat etseydik öyle olmazdı. Resulü Efendimiz'e gerçekten biat etmiş bir insan işittik ve itaat ettik der. Ne duyduysa onu yapar. Çünkü biatta o vardır. Biatın dışındaki hallerde ise sadece duyarız ama yine işimize bakarız. O yüzden bu ümmetin ciddi biat problemi var diyoruz. Bunun detaylarını daha ileriki programlara inşallah bırakalım. Bunu şu anda bu programla bizi dinleyen kardeşlerimizin sakin vakitlerinde biraz düşünmesini çok arzu ederiz. Gerçekten ben Peygamber Efendimiz'i kabul ettim ama ona biat ettim mi diye bir düşünmesini çok arzu ederiz. Baktığı zaman sakin bir şekilde baktığında Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak kabul etmesine rağmen biat etmediğini çoğumuz görecektir. Yani dürüst düşündüğümüzde Resulü Efendimiz'e karşı bir biat olmadığını çoğu kardeşimiz fark edecektir. Ona iman etmek yetseydi ona biat ettirmezdi Allah-u Teala. Buraya dikkat edelim. Peygamber Efendimiz'e iman etmek yetseydi ona biat edin ya da ona biat etmek diye bir şey olmazdı. Dolayısıyla bu bizim hayatımızda ciddi bir problemdir. Bunu ileriki programlarda daha uzun ve daha detaylı delilleriyle işlemeye çalışacağız inşallah. O yüzden çünkü o israf edenleri sevmez ayeti de Allah-u Teala'nın israfa nasıl baktığını gösteriyor. Bu ayetten yola çıkarak bunu söylemiştik. 32. ayet 31 ile birlikte olduğu için onu da izah edelim. Yavaş yavaş programımızı noktalayacağız. Dedi ki Allah-u Teala dedi ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti yani güzel süsleri ya da kıyafeti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? Ziynetin haram kılınması ziyneti takarak, baş tacı yaparak öne çıkartılmayı önermez. Bu çok önemli, tekrar söylemek istiyorum. Ziynet haram kılınmamıştır. Bunu kim haram kılabilir ki şeklinde okumuş olduğumuz ayet, çok süslü gezinin, dünyaya meyledin, paranızla ziynet alın, takının anlamına gelmez. Şimdi vaktimiz de dolmak üzere olduğu için onun detaylarını haftaya bırakacağız inşallah. Ne anlama gelir bu? Şu hadis-i şerifle beraber ve ilgili ayetleri de zikredeceğiz inşallah haftaya. Resulü Efendimiz diyor ki Buhari ve Müslim hadisi, ben bundan sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Şirke düşmezsiniz diyor. Ama hadis devam ediyor. Sizin dünyaya meyletmenizden, dünyevileşmenizden korkuyorum diyor Peygamber Efendimiz. Aslında şu anki hali pülmel halimizi çok iyi ifade eden bir hadis. Bununla ilgili başka bir yığın hadis var. Sırf Resulü Efendimiz değil, Hazreti İsa Efendimiz de aynı konuya dikkat çekmiş. Dünya malı diyor, dünya sevgisi deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe içesiniz gelir. Daha çok içersiniz, daha çok içersiniz. Tuzlu su sizi yakar. Dünya sizi yakar. Daha çok iştahlanırsınız. O yüzden ona meyletmeyin diyor. Hazreti İsa da bunu söylüyor. Hazreti Musa zaten söylüyor. Hazreti Peygamber de söylüyor. Hazreti İbrahim'de de bu var. Aslında doğru tektir. Bütün peygamberlerde bu doğruları görmek mümkündür. Ziynetin bize serbest bırakılıyor olması dünyaya meyletmeyi, düşkünlüğü getirmez. İsterseniz onun inceliklerine önümüzdeki hafta devam edelim 32. ayetten itibaren. Burada nokta koymuş olalım. Yolunuz açık olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Onu unutmayınız. Selamünaleyküm.
8: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için.
1: Özel efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölye

0: Hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Reklamlar.

0: Zed FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

Kayser FM. Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler. Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da 40 ağaç kavun 29.99, göbek 24.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir rahmetullahi aleyhin Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son kaldığımız konu ve kıssamız İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıydı değerli kardeşlerim. Eğer onlar akleden kimseler olsalardı, bunda onlar için apaçık bir delil olurdu. Bu da ibadet edip durdukları ilahların başına gelen şeylerdi. Şayet gerçekten bunlar ilah olsalardı, onlara kötülük yapmak isteyen kimseyi kendilerinden uzaklaştırıp def ederlerdi. Fakat bu kavim cehaletlerinden, akıllarının azlığından ve aşırı bir şekilde sapmış olmalarından dolayı bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Yani putlarımızı ayıplayarak, küçümseyerek ve alaya alarak anıyordu. Olsa olsa o putlarımızı kırmış olabilir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'unun görüşüne göre putları şu sözüyle anıyordu: andolsun Allah'a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Dediler ki öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Yani değerli kardeşler, en büyük bir topluluğun içinde herkesin gözü önünde onu getirin ki insanlar onun kelamını duysun, görüşüne şahitlik etsin ve onun başına gelecek cezayı ve ona uygulanacak kısası gözleriyle görsünler. İşte bu Halil Aleyhisselam'ın en büyük maksatlarından biriydi. Böylece bütün insanlar bir araya toplanacak ve İbrahim Aleyhisselam da putlara ibadet eden bütün insanlara karşı onların dinlerinin batıl olduğuna dair hüccetini ikame edecekti. Nitekim Musa Aleyhisselam da Firavun'a şöyle demişti. Musa dedi ki buluşma zamanımız ülkenin yani ulusal bayram günü ve insanların toparlanacağı kuşluk vakti olsun. İnsanlar toplanıp İbrahim Aleyhisselam'ın da söyledikleri şekilde getirdiklerinde dediler ki ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır dedi. Onların şu büyükleri bunu yapmıştır. Denildi ki bunun manası şudur: bunu yapmaya beni sevk eden şu büyükleridir. İbrahim Aleyhisselam sözünde onlara tarizde bulunmuştu. Onlara sorun, eğer konuşabilirlerse size cevap versinler. İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözünden maksadı değerli kardeşlerim, onların acele davranarak putlarının konuşmadığını söylemelerini sağlamaktır. Böylece onlar putlarının da diğer cemadat gibi camid varlıklar olduğunu itiraf etmiş olacaklar. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz dediler. Yani kendilerini azarlayarak dediler ki muhakkak asıl zalimler sizlersiniz. Yani ilahlarınızı korumasız ve nöbetçisiz bırakmakta zalimler oldunuz. Sonra baş aşağı edildiler. Süddi dedi ki yani sonra tekrar fitneye döndüler. Buna göre muhakkak asıl zalimler sizlersiniz cümlesinin manası şudur: sizler bu putlara ibadet etmekle zalimler oldunuz. Katade dedi ki o kavme çok kötü bir şaşkınlık isabet etti. Yani bir süre başlarını önlerine eğerek sustular. Sonra da şöyle dediler: sen çok iyi bilirsin ki bunlar konuşmazlar. Yani sen bunların konuşmadığını çok iyi biliyorsun ey İbrahim. Buna rağmen bunlara sormayı nasıl bize emredebilirsin? İşte tam bu sırada İbrahim Halil aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Dedi ki: o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeyleri mi tapmaktasınız? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Nitekim diğer bir ayette de şöyle buyurdu: çok geçmeden halkı birbirine girmiş durumda kendisine yönelip geldiler. Dedi ki: yontmakta olduğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz? Yani taşlardan ve ağaçlardan elinizle yonttuğunuz, tasvir ederek istediğiniz şekle soktuğunuz putlara nasıl olur da ibadet edersiniz? Oysa sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır. Yani sizi de bu putları da Allah yaratmıştır. Şu halde bir mahluk nasıl kendisi gibi bir mahluka ibadet eder? Çünkü sizin bu putlara ibadet etmenizle onların size ibadet etmesi arasında bir fark yoktur. Bunların ikisi de batıldır. Çünkü birinin batıl olup olmadığını söylemek zorlamadır. Zira ibadet ancak tek olan ve hiçbir ortağı olmayan yaratıcıya yapılması gerekir. Dediler ki: onun için yüksekçe bir bina inşa edin. İnşa edin de onu çılgınca yanan ateşin içine atın. Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa biz onları alçaltılmışlar kıldık. Onlar yenilince, hiçbir hüccet ve şüpheleri kalmayınca tartışma ve münazarayı bıraktılar. Kuvvet ve otoritelerini kullanmaya başladılar. Böylece sefahat ve tuğyan olan dinlerine yardım etmek istiyorlardı. Rab Celle Celaluhu ise onlara tuzak kurup kelimesini, dinini ve hüccetini yüceltti. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurdu. Dediler ki: eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Biz de dedik ki: ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Değerli kardeşler, değerli dostlar, bu olay şöyle gerçekleşmişti. Onlar mümkün olan her yerden odun toplamaya başladılar. Bu odun toplama işi uzun bir süre devam etti. Öyle ki onlardan bir kadın hastalandığı zaman şöyle nezirde bulunuyordu: şayet afiyete kavuşursam İbrahim'in yakılması için odun toplayacağım. Sonra çok büyük ve geniş bir çukur kazdılar ve topladıkları odunları bu çukura doldurdular. Sonra odunları ateşe verdiler. Odunlar tutuşup alevlendi ve benzeri görülmemiş alevler ve kıvılcımlar yükselip uçuşmaya başladı. Sonra İbrahim aleyhisselamı mancığının kefesine yerleştirdiler. Bu mancığını onlara Hizan isimli bir Kürt yapmıştı. Mancınıkları ilk yapan kişi budur. Bundan dolayı Allah-u Teala onu yere batırdı. O kıyamet gününe kadar yerin dibine doğru gömülmektedir. Sonra İbrahim aleyhisselamı kayda vurup ellerini arkadan sıkıca bağladılar. Bu durumdayken o şöyle diyordu: senden başka ilah yoktur. Sen noksanlıklardan münezzehsin. Hamd sanadır. Mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Halil aleyhisselam elleri ve ayakları bağlı bir şekilde mancınığın kefesine konulup sonra da onu ateşe attıklarında şöyle buyurdu: Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir. İmam Buhari İbn Abbas radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etti: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir sözünü ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselam söylemişti. Bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü kendisine şöyle denildiğinde söylemişti. Onlar kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde buna rağmen imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Bundan dolayı kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan bir bolluk, fazıl ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük fazıl ve ihsan sahibidir. Ebu Ya'la Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim ateşe atıldığı zaman şöyle dedi. Allah'ım sen gökte teksin. Ben de yerde sana ibadet eden tek kişiyim. Seleften bazıları şunu anlattılar. Cebrail aleyhisselam havadayken ona görünerek bir ihtiyacın var mı dedi. O da sana herhangi bir ihtiyacım yoktur dedi. İbn Abbas ile Said bin Cübeyr'in şöyle dedikleri rivayet edilir. Yağmur ile görevli melek şöyle diyordu. Ne zaman bana emredilecek de yağmuru göndereceğim. Allah'ın emri ise daha hızlı ulaşmıştı. Biz de dedik ki ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Bu ayet hakkında Hazreti Ali bin Ebi Talip şöyle dedi. Yani İbrahim'e zarar verme. İbn Abbas ile Ebul Ali'ye ise şöyle dediler. Şayet Allahu Teala İbrahim'e karşı selamet ol demeseydi, ateşin soğukluğu İbrahim'e eziyet ve zarar verirdi. Kâb-ül Ahbar dedi ki, o gün yeryüzü ahalisi hiçbir ateşten faydalanmadılar. Ateş İbrahim'in sadece bağlarını yaktı. Dahak dedi ki, rivayet edildiğine göre Cebrail İbrahim aleyhisselamın yanında olup onun yüzünden terleri siliyordu. Ateşten dolayı İbrahim aleyhisselama isabet eden tek şey terdi. Suddi dedi ki, gölge ile görevli melek de onunla birlikteydi. İbrahim aleyhisselam yuvarlak bir sepet gibi bir şeyin içinde, etrafında ateş yemyeşil bir bahçenin içerisinde bulunuyordu. İnsanlar ona bakıyor ancak onun olduğu yere gidemiyorlardı. O da onların yanına çıkmıyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun şöyle dediği nakledilir. İbrahim'in babasının söylediği en güzel kelime, yavrusunu bu hal üzere gördüğünde söylediği şu sözüdür. Ya İbrahim, senin Rabbin ne iyi bir Rab'tır. İbni Asakir İkrime'nin şöyle dediğini nakletti. İbrahim'in annesi oğlu İbrahim aleyhisselama baktı ve şöyle nida etti. Oğulcum, ben senin yanına gelmek istiyorum. Allah'a dua et de etrafında bulunan ateşin sıcaklığından beni korusun. İbrahim aleyhisselam tamam olur dedi. Annesi ona doğru ilerledi. Ateşin sıcaklığı ona hiç tesir etmiyordu. Onun yanına vardığında ona sarıldı, onu öptü ve sonra tekrar geri döndü. Minhal bin Amr'ın şöyle dediği rivayet edilir. Bana haber verildiğine göre İbrahim aleyhisselam ya 40 gün veya 50 gün orada kaldı. Yine bana bildirildiğine göre İbrahim aleyhisselam şöyle demiştir. Orada kaldığım zaman kadar güzel geçirdiğim zamanım yoktur. İsterdim ki bütün yaşantım ve hayatım orada kaldığım zaman gibi olsaydı. Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. Kafirler intikam almak istediklerinde rezil rüsvay oldular. Yücelmek istediklerinde alçaldılar. Ve galip gelmek istediklerinde mağlup oldular. İşte Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Diğer bir ayette biz de onları en aşağılıklar kıldık şeklinde geçmektedir. Böylece onların kazandığı tek şey zarar ve ziyan, aşağılık olmak ve sefalet. Bu dünyada, ahirette ise onların ateşleri onlara serin ve selamet olmayacak. Onlar orada tahiyye ve selam ile karşılanmayacaklar. Bilakis o Allah-u Teala'nın dediği gibi olacaktır. Şüphesiz o ne kötü bir karargah ve ne kötü bir konaklama yeridir. İmam Buhari Ümmü Şerik'in şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam kertenkele yeşil başının öldürülmesini emretti ve şöyle buyurdu. O İbrahim'in aleyhine ateşi üflüyordu. Bu hadisi Müslim, Nesai ve İbn-i Mace'de de rivayet ettiler değerli kardeşlerim. İmam Ahmet Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kertenkeleyi öldürün çünkü o İbrahim'in ateşine üflüyordu. Ravi dedi ki Hazreti Ayşe de yeşil başları öldürüyordu. İmam Ahmet Nafi'den şunu nakletti. Bir kadın Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdiğinde dikilmiş bir mızrak gördü ve bu mızrak da nedir dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurdu. Biz bununla zehirli kertenkeleleri öldürüyoruz. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu haber verdi. İbrahim ateşe atılınca bütün hayvanlar ateşi söndürmeye başladılar. Ancak kertenkele hariç. Çünkü o ateşi üflemeye başladı. Yine değerli kardeşler, İmam Ahmet Fakih bin Muire'nin azatlısı cariyesi olan Saibe isimli kadından şöyle dediğini rivayet etti. Ben Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdim. Onun evinde dikilmiş bir mızrak gördüm. Ey müminlerin annesi, bu mızrakla ne yapıyorsunuz dedim. Şöyle buyurdu. Bu mızrak şu yeşil başlar içindir. Biz bununla onları öldürüyoruz. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bize şunu haber verdi. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman o yerde bulunan bütün hayvanlar ateşi söndürmeye başladılar. Ancak yeşil baş ateşe üflüyordu. Bundan dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselam onu öldürmeyi bize emretti. Bu hadisi İbn-i Mace'de rivayet etmiştir değerli dostlarım.

Ve değerli kardeşler, diğer bir konu başlığımız Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut Aleyhisselam ile münazarasıdır.

Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir ve öldürür demişti. O da ben de öldürür ve diriltirim demişti. O zaman İbrahim şüphe yok Allah güneşi doğudan getirir. Hadi sen de onu batıdan getir deyince o küfre sapan böylece afallayıp kalmıştı. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Burada Allah-u Teala dostu İbrahim'in azgın ve zalim kral ile münazarasını anlatmaktadır değerli kardeşlerim. Bu zalim kral kendisi için rububiyet iddiasında bulunuyordu. Halil aleyhisselam onun delilini iptal ederek onun ne kadar cahil ve ne kadar akılsız olduğunu beyan etti. Hüccet ile onu susturdu ve apaçık olan doğru yolu ona gösterdi. Müfessirler, soy bilimciler ve tarihçiler dediler ki bu kral Babil kralıdır. Onun ismi Nemrut bin Kenan bin Kuş bin Sam bin Nuh'tur. Bu mücahidin görüşüdür değerli dostlarım. Başkaları da şöyle dediler. Nemrut bin Falih bin Abir bin Salih bin Erfehşet bin Sam bin Nuh. Mücahit ve daha başkaları şöyle dediler. Nemrut dünya krallarından biridir. Çünkü bütün dünyaya 4 kişi kral olmuştur. Bunlarda ikisi mümin, ikisi de kafirdir. Mümin olanlar Zülkarneyn ile Hazreti Süleyman. Kafir olanlar ise Nemrut ile Buhtun Nasır'dır. Bu Nemrut'un krallığının tam 400 sene devam ettiğini zikrettiler. Nemrut haddini aşmış, azmış, zalimleşmiş, katılaşmış ve dünya hayatını tercih etmişti. İbrahim Halil onu tek olan ve hiçbir ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeye davet edince, cehaleti, dalaleti ve uzun bir süre kendisine mühlet verilmiş olması onu yaratıcıyı inkar etmeye sevk etmişti. Bu hususta İbrahim Halil ile tartışmaya başlamış ve nefsi için rububiyet iddiasında bulunmuştu. İbrahim aleyhisselam ona benim Rabbim dirilten ve öldürendir deyince ben de diriltir ve öldürürüm demişti. Katade, Suddi ve Muhammed bin İshak dediler ki burada kastedilen şudur. Öldürülmeleri kesinleşen iki adam getirmiş. Onlardan birinin öldürülmesini emretmiş ve diğerini de affetmiştir. Böylece sanki onlardan birini diriltmiş, öbürünü de öldürmüştür. Hiç şüphe yok ki bu Halil aleyhisselama muaraza sayılmaz. Çünkü bu münazara makamının haricinde bir sözdür. Bu ne İbrahim aleyhisselamın sözünü men etmek ve ne de ona muarız bir delil ileri sürmektir. Bu söz gürültü çıkarmaktan başka bir şey değildir. Bu da hakikatte yenilmektir. Çünkü İbrahim aleyhisselam yaratıcının varlığına canlı varlıkların diriltilmeleri ve ölmeleri ile müşahede edilen pek çok hadiseyi delil getirmiştir. Zira kendi kendilerine meydana gelmeleri mümkün olmayan bu hadiseler var olmaları için zaruri ve kesin olarak bir faile dayanmaları gerekir. Bu durumda müşahede edilen bu hadiseleri yapan, onları yaratan ve müsahhar kılan şu yıldızları, rüzgarları, bulutları ve yağmuru idare edip yönlendiren ve müşahede edilen şu canlı varlıkları yaratıp sonra da onları öldüren bir zatın varlığı kaçınılmazdır. İşte bunun için burada şöyle buyurdu. İbrahim benim Rabbim dirilten ve öldürendir dedim. Burada cahil kralın ben de diriltir ve öldürürüm sözüne gelince, eğer bundan maksadı bütün bu müşahede edilenleri ben yaparım şeklinde ise muhakkak bunda inat etmiş ve açık olan bir hakikate karşı çıkmış olur. Şayet bu sözünden maksadı Katade, Suddi ve Muhammed bin İshak'ın anlattığı ise bu durumda da

Halil Aleyhisselam'ın kelamı ile alakalı bir şey söylememiş olur. Çünkü ne onun bir mukaddimesini men etmiş ve ne de onun deliline karşı bir delil ileri sürebilmiştir. Bu hükümdarın münazaradaki yenilgisi, bu kısımda orada bulunan ve bulunmayan bazı insanlara gizli ve kapalı kalması mümkün olduğundan dolayı bu defa İbrahim Aleyhisselam yaratıcının varlığını açık bir şekilde ispat eden Nemrut'un iddia ettiği şeyin batıl olduğunu ortaya koyan ve onun yenilgisini açık bir şekilde gösteren başka bir delil zikretti. İbrahim, muhakkak Allah güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Yani şu güneş müsahhardır. Her gün yaratıcısının, yürütücüsünün ve hakiminin onu teshir ettiği gibi doğudan doğmaktadır. İşte onun yaratıcısı da her şeyin yaratıcısı olan ve kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Eğer sen de iddia ettiğin gibi dirilten ve öldüren isen, haydi şu güneşi batıdan getir. Çünkü dirilten ve öldüren kimse, dilediğini yapan, kendisine karşı gelinemeyen ve hiçbir şeyin ona galip gelmeyeceği bir kimse olmalıdır. Bu kimsenin her şeye hakim ve galip olması ve her şeyin ona boyun eğmiş olması gerekir. İşte eğer sen iddia ettiğin gibiysen, haydi bunu yap. Yok, eğer bunu yapamazsan, o zaman iddia ettiğin gibi değilsin demektir. Sen de bilirsin ve herkes de bilir ki senin böyle bir şeyi yapmaya gücün yetmez. Hatta sen bir sineği dahi yaratmaktan veya ondan intikam almaktan çok çok daha aciz ve küçüksün. İşte bu şekilde onun dalaletini, cehaletini, iddia ettiği şeyden yalancı olduğunu, gittiği ve kendisiyle kavminin cahillerine karşı böbürlenip şımardığı yolunun batıl olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Artık onun Halil Aleyhisselam'a cevap vermek için söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştı. Yenilgiye uğradı ve sustu. Bunu ifade etmek için Allahu Teala şöyle buyurdu: "O kafir şaşırıp kaldı. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez." Suddi'nin zikrettiğine göre değerli dostlar, Hazreti İbrahim ile Nemrut arasındaki bu münazara, İbrahim Aleyhisselam ateşten çıktığı gün gerçekleşmişti. Hazreti İbrahim ancak bugün de Nemrut ile bir araya gelmişti ve aralarında bu münazara meydana gelmişti. Abdülrezzak Zeyd bin Eslem'in şöyle dediğini rivayet etti: Nemrut'un yanında yiyecek maddeleri bulunuyordu ve insanlar azıklarını almak için ona geliyorlardı. Azıklarını almak için gelenlerin arasında İbrahim Aleyhisselam da vardı. İşte bu esnada aralarında bu münazara cereyan etti. Bunun üzerine Nemrut, insanlara verdiği zahireyi İbrahim Aleyhisselam'a vermedi. İbrahim Aleyhisselam onun yanından beraberinde hiçbir yiyecek maddesi olmadığı halde çıktı. Ailesine yaklaştığında yığın halindeki bir topraktan iki çuvalında doldurarak aileme vardığımda onları bununla oyalarım dedi. Ailesine vardığında yükünü indirdi ve bir yere dayanarak uyuyakaldı. Hanımı Sare iki çuvala baktığında onların pek güzel bir zahire ile dolu olduğunu gördü. Ondan bir yemek yaptı. İbrahim Aleyhisselam uyanıp onların yaptığı yemeği görünce şöyle dedi: "Bunu nereden getirdiniz?" Hanımı şöyle cevapladı: "Senin getirdiğinden yaptık." İbrahim Aleyhisselam da bunun Allah Azze ve Celle'nin onlara bahşettiği bir rızık olduğunu anladı. Değerli dostlar, Zeyd bin Eslem dedi ki: "Allahu Teala bu zalim hükümdara Allah'a iman etmesini ona emretmesi için bir melek gönderdi. Bu zalim hükümdar kabul etmedi. Sonra ikinci defa onu davet etti. Yine kabul etmedi. Sonra üçüncü defa onu davet etti. O yine kabul etmedi. Bu defa ona ordularını topla
ben de toplayacağım dedi. Nemrut güneşin doğmasına yakın bütün ordusunu topladı. Allah-u Teala onun üzerine bir sinek ordusu gönderdi. Sinekler o kadar çoktu ve göğü öyle kaplamışlardı ki onlar güneşi bile göremediler. Allah-u Teala bu sinekleri onun ordusuna musallat kıldı. Onların etlerini yediler, kanlarını içtiler ve onları çürümüş kemikler şeklinde bıraktılar. Bu sineklerden bir tanesi de hükümdarın burun deliklerinden içeri girerek tam 400 sene onun genizlerinde kaldı. Böylece Allah-u Teala bu sinekle ona azap ediyordu. Bu uzun müddet boyunca onun kafasına balyozlarla vuruluyordu. Ta ki Allah Azze ve Celle bununla onu helak etti. Şüphesiz Allah-u Teala en iyi bilendir değerli kardeşlerim.

Ve değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim Halil Aleyhisselam'ın hicreti. İbrahim Halil Aleyhisselam Şam beldelerine hicret etmiş, Mısır diyarına girmiş ve en sonunda mukaddes topraklarda karar kılmıştı. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ankebut suresinin 26 ve 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki, gerçekten ben Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz o güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik ve onun soyunda seçtiklerimize peygamberliği ve kitabı vahiy ihsanı kıldık. Ecrini de dünyada verdik. Şüphesiz o ahirette salih olanlardandır. Ve yine Enbiya suresinin 71 ve 73. ayetine kadar şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Onu ve Lut'u kurtarıp içinde alemler insanlık için bereketler kıldığımız yere çıkardık. Ona İshak'ı armağan ettik. Üstüne de Yakub'u. Her birini salihler kıldık. Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık. Ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. Değerli dostlar, İbrahim Aleyhisselam Allah için kavmini terk ederek onların arasından hicret ettiğinde hanımı kısırdı ve çocuk doğuramıyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın hiçbir çocuğu yoktu. Yanında sadece kardeşinin oğlu Lut bin Haran bin Azer vardı. İşte ancak bundan sonra Allah-u Teala ona salih evlatlar bahşetti ve peygamberlik ve kitabı onun zürriyetinden kıldı. Ondan sonra gönderilen her bir peygamber onun zürriyetindendir. Ondan sonra herhangi bir peygambere semadan inen her bir kitap onun soyundan birine inmiştir. Bütün bunlar ülkesini, ailesini ve akrabalarını terk eden, Rabbi Azze ve Celle'ye rahat bir şekilde ibadet edebileceği ve insanları ona davet edebileceği bir yere hicret eden İbrahim Aleyhisselam'a bir ikram ve bir hediyeydi. Hazreti İbrahim'in hicret etmek için gitmek istediği yer Şam topraklarıydı. İşte Allah-u Teala'nın şu sözüyle kastettiği burasıydı. Alemler için bereketlendirdiğimiz arza ulaştırıp kurtardık. Übey bin Ka'b, Ebul Ali'ye, Katade ve daha başkalarının dediğine göre burası mukaddes topraklardır. Sonra buradan göç ederek Yemen'e gitti. Yemen'de açlık yani kuraklık, sıkıntı ve kıtlık vardı. Oradan Mısır'a göçtüler. Burada Hazreti Sare'nin Mısır Meliki ile olan kıssasını ve İbrahim Aleyhisselam'ın Sare'ye dedi ki, ben onun kız kardeşiyim dediğini zikrettiler. Yine burada kralın Sare'ye hizmetçi olarak Hazreti Hacer'i verdiğini ve onları Mısır'dan çıkardığını zikrettiler. Onlar da tekrar bereket ülkesine geri döndüler. Burası da Beytül Makdis ve çevresidir. Tekrar buraya dönen İbrahim Aleyhisselam'ın yanında pek çok hayvanlar, köleler ve mallar da vardı. İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. İbrahim Aleyhisselam 3 defa hariç hiç yalan söylememiştir. Bunlardan ikisi Allah'ın zatı hakkındadır. Bu ikisinden biri onun muhakkak ben hastayım sözüydü. Diğeri de onun hayır dedi. Onların şu büyükleri bunu yapmıştır sözüdür. Dedi ki bir gün İbrahim Aleyhisselam Sare ile birlikte yürürken zalim hükümdarlardan birinin olduğu yere vardı. O hükümdara denildi ki şurada bir adam konaklamış. Yanında insanların en güzeli olan bir kadın bulunuyor. Bunun üzerine kral İbrahim Aleyhisselam'a elçi göndererek bu kadının kim olduğunu sordu. İbrahim Aleyhisselam
o benim kız kardeşimdir dedi. Sare'nin yanına geldi ve ey Sare, yeryüzünde benden ve senden başka mümin olan yoktur. Bu kral bana sordu. Ben de senin kız kardeşim olduğunu ona haber verdim. Bundan dolayı sakın beni yalancı çıkarma dedi. Hükümdar Sare'yi ona getirmesi için bir adam gönderdi. Sare onun bulunduğu yere girince eliyle ona dokunmak için kalktı. Birden tutuldu. Sare benim için Allah'a dua et, sana hiçbir zarar vermem dedi. Sare Allah'a dua etti. Hükümdarın tutulması açıldı ve serbest oldu. İkinci bir defa yine ona dokunmaya çalıştı. Yine aynı şekilde ve daha şiddetli bir şekilde tutuldu. Dedi ki Allah'a dua et, benim tutulmamı açsın, sana hiçbir zarar vermeyeceğim. Sare Allah'a dua etti ve kralın tutulması geçti. Bunun üzerine kral kapıcılardan birini çağırdı ve sen bana bir insan değil bir şeytan getirmişsin dedi. Hacer'i de hizmetçi olarak Sare'ye verdi. Sare İbrahim aleyhisselam namaz kılarken onun yanına geldi. İbrahim aleyhisselam eliyle işaret ederek ne oldu dedi. Sare şöyle cevap verdi. Allah kafirin veya facirin tuzağını başına geçirdi. Boşa çıkardı. Hacer'i de hizmetçi olarak verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki işte anneniz budur. Ey sema suyunun çocukları. Bu hadisi mevkuf olarak bu senetle sadece İmam Buhari rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Hafız Ebu Bekir el-Bezzar Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İbrahim 3 defa hariç hiç yalan söylememiştir. Bu 3 defada Allah'ın zatı içindir. Bu 3 defadan biri onun muhakkak ben hastayım sözü. İkincisi onun hayır dedi. Onların şu büyükleri bunu yapmıştır sözüdür. Üçüncüsü de şöyle olmuştu. İbrahim aleyhisselam zalim bir hükümdarın toprağında yolculuk ederken bir yerde konakladı. Bu zalim hükümdara gelinerek şurada bir adam konaklamış. Yanında insanların en güzeli olan bir kadın bulunuyor denildi. Bunun üzerine kral İbrahim aleyhisselama bir elçi göndererek bu kadının kim olduğunu sordu. İbrahim aleyhisselam o benim kız kardeşimdir dedi. Sare'nin yanına döndüğünde bu hükümdar senin kim olduğunu bana sordu. Ben de senin kız kardeşim olduğunu söyledim. Şüphesiz ki bugün benden ve senden başka Müslüman olan yoktur. Muhakkak ki sen din bakımından benim kız kardeşimsin. Bundan dolayı onun yanında beni yalancı çıkarmayasın dedi. Hükümdar Sare'yi olduğu yere getirtti. Ona dokunmaya kalkıştığında birden tutuldu. Sare'ye dedi ki benim için Allah'a dua et, sana bir zarar vermem. Sare de onun için dua etti ve tutulması geçti. Tekrar ona dokunmaya kalkıştı. Yine aynı şekilde veya daha şiddetli bir şekilde tutuldu. Dedi ki benim için Allah'a dua et, sana hiçbir zarar vermem. Sare dua etti, onun tutulması açıldı. Bu 3 defa tekrarlandı. Bunun üzerine hükümdar en yakın hizmetçisini çağırarak şöyle dedi. Sen bana bir insan değil bir şeytan getirmişsin. Bu kadını huzurumdan çıkar. Hacer'i de ona ver. İbrahim aleyhisselam namaz kılarken Sare çıka geldi. Hazreti İbrahim onun geldiğini fark edince namazını bitirerek ne oldu dedi. Sare şöyle dedi. Allah zalimin tuzağını bizden savdı ve Hacer'i hizmetçi olarak bana verdi. Bu hadisi Buhari ve Müslim'de rivayet ettiler değerli kardeşlerim.

0: İmam Ahmet Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam 3 defa hariç hiç yalan söylememiştir. Onların ilahlarına davet edilince muhakkak ben hastayım sözü. Hayır dedi. Onların şu büyükleri bunu yapmıştır sözü. Bir de Sari için o benim kız kardeşimdir sözüdür. Dedi ki İbrahim aleyhisselam krallardan birinin veya zalimlerden birinin bulunduğu bir şehre girdi. Krala denildi ki bu gece İbrahim insanların en güzeli olan bir kadınla birlikte bu şehre girdim. Dedi ki kral veya o zalim İbrahim'e elçi göndererek yanındaki bu kadın da kimdir dedi. İbrahim aleyhisselam kız kardeşimdir dedi. Kral onu bana gönder dedi. Dedi ki İbrahim aleyhisselam Sare'yi ona gönderdi ve benim sözümü yalan çıkarma. Çünkü ben ona senin kız kardeşim olduğunu haber verdim. Şüphesiz ki yeryüzünde benden ve senden başka mümin olan yoktur dedi. Sare hükümdarın bulunduğu yere girince kral kalkıp ona doğru yürüdü. Sare de gidip abdest aldı, namaz kıldı ve şöyle dua etti. Allah'ım sen bilirsin ki ben sana ve Resulüne iman ettim. Namusumu kocam dışında herkesten korudum. Bundan dolayı bu kafiri bana musallat kılma. Dedi ki kral öyle hırıldadı ki ayaklarıyla yeri tepmeye başladı. Ebu Hureyre dedi ki Sare kendi kendine şöyle dedi. Allah'ım eğer bu ölürse derler ki o öldürdü. Buyurdu ki bunun üzerine kralın tutulması açıldı. Sonra tekrar kalkıp ona doğru yürümeye başladı. Sare de tekrar kalkarak abdest aldı, namaz kıldı ve şöyle dua etti. Allah'ım sen bilirsin ki ben sana ve Resulüne iman ettim. Namusumu kocam dışında herkesten korudum. Bundan dolayı bu kafiri bana musallat kılma. Buyurdu ki kral öyle hırıldadı ki ayaklarıyla yeri tepmeye başladı. Ebu Hureyre dedi ki Sare şöyle dua etti. Allah'ım eğer bu ölürse o öldürdü derler. Buyurdu ki bunun üzerine kralın tutulması açıldı. Üçüncü veya dördüncü defada böyle olunca şöyle dedi. Siz bana sadece bir şeytan getirmişsiniz. Onu tekrar İbrahim'e gönderin ve Hacer'i de ona verin. Sare dönüp geldi ve İbrahim aleyhisselama şöyle dedi. Biliyor musun Allah-u Teala kafirin tuzağını onun başına geçirdi. Bir cariyeyi de hizmetçi olarak verdi. İbni Ebi Hatim Ebu Said radıyallahu anhu'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam İbrahim aleyhisselamın 3 sözü hakkında şöyle buyurdu. Muhakkak ki bu sözlerinden her birisiyle Allah dini için mücadele etmiştir. Şöyle buyurdu. Muhakkak ben hastayım. Yine şöyle dedi. Hayır dedi. Onların şu büyükleri bunu yapmıştır. Hanımını kasteden krala o benim kız kardeşimdir dedi. Hadiste geçen o benim kız kardeşimdir sözünden maksat şudur. O benim Allah'ın dininde kardeşimdir. Yani benim din kardeşimdir. İbrahim aleyhisselamın Sare'ye muhakkak ki yeryüzünde benden ve senden başka mümin yoktur sözünden kastettiği şudur. Karı koca olarak benden ve senden başka mümin yoktur. Bu sözü bu manaya hamletmek için kaçınılmazdır. Çünkü onlarla birlikte Lut aleyhisselam da vardı ki peygamberdi. Yine İbrahim aleyhisselam Sare'yi kralın yanına götürdükten hemen sonra Allah azze ve celle için namaza durdu. Hanımını muhafaza etmesi ve hanımına suikast eden bu adamın şerrini def etmesi için Allah'a dua ediyordu. Sare de aynı şeyi yapmaktaydı. Allah'ın düşmanı her ona kötülük yapmak istediğinde kalkıp abdest alıyor, namaz kılıyor ve az önce geçen o büyük dua ile Allah'a dua ediyordu. İşte bunun içindir ki Allah-u Teala şöyle buyurdu. Bir de sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyiniz. Böylece Allah-u Teala kulu, Resulü, Habibi ve dostu İbrahim Aleyhisselam'ın iffetini korumak için onu muhafaza etti. Bazı alimler üç kadının peygamber olduğunu söylemişlerdir. Bunlar da Hazreti Sare, Hazreti Musa'nın annesi ve Hazreti Meryem Aleyhisselam'dır. Cumhurun görüşüne göre ise Sıddıkka olan kadınlardandır. Allah onlardan razı olsun ve onları razı etsin. Bazı haberlerde şunu gördüm. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam ile Sare arasından perdeyi kaldırdı. Sare'nin onun yanından çıkmasından itibaren tekrar onun yanına dönene kadar onu görüyordu. Sare kralın yanında bulunduğu zaman dahi onu görüyordu. Allah'ın onu nasıl muhafaza ettiğini müşahede ediyordu. Böylece kalbi daha çok rahatlıyor, gözü daha aydın oluyor ve daha çok mutmain oluyordu. Çünkü İbrahim Aleyhisselam dindarlığından, akrabası olmasından ve çok güzel olmasından dolayı Sare'yi aşırı derecede seviyordu. Denildiğine göre Hazreti Havva'dan sonra Hazreti Sare'nin zamanına kadar ondan daha güzel bir kadın gelmemişti. Allah ondan razı olsun. Allah'a hamdolsun, minnet onundur. Bazı tarihçilerin zikrettiğine göre Mısır'ın bu firavunu zulüm ile meşhur olan hükümdar Dahhak'ın kardeşiydi. Kardeşi Dahhak'ın Mısır valisiydi. Denildi ki bu firavunun ismi Sinan bin Ulvan bin Ubeyd bin Üç bin İmlak bin Lavez bin Sam bin Nuh idi. İbni Hişam Tican isimli kitabında şunu zikretti. Sare'ye kötülük etmek isteyen Amr bin İmriül Kays bin Baliyan bin Sebe'ydi. Bunu Süheyl'e nakletmiştir. En iyisini şüphesiz Allah bilir. Sonra İbrahim el-Halil aleyhisselam Mısır ülkesinden bereket diyarına döndü. Burası İbrahim aleyhisselamın daha önce yaşadığı mukaddes topraklardı. İbrahim aleyhisselamın yanında pek çok hayvanlar, köleler ve çok fazla mallar bulunuyordu. Mısırlı Kıpti Hacer de onlarla birlikteydi. Sonra Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'in emriyle kendisine ait olan pek çok malları da alarak ayrılıp Gür topraklarına gitti. Burası Gür-ü Zugar olarak da bilinmektedir değerli dostlar. O dönemlerde bu topraklarda bulunan yerleşim birimlerinin en büyüğü ve merkezi olan Sedum şehrine yerleşti. Bu şehrin ahalisi kötü, kafir ve facir kimselerdi. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e kuzeye, güneye, doğuya ve batıya doğru bakmasını emretti ve ona şu müjdeyi verdi. Bütün bu toprakları sana ve senden sonra da zamanın sonuna, kıyamete kadar zürriyetine vereceğim. Senin zürriyetini o kadar çoğaltacağım ki yerdeki topraklar adedinde olacaklar. İşte bu müjde bu ümmetle devam etmektedir. Hatta bu müjdenin kemali ve en büyük bölümü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyle gerçekleşmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şu sözü de bunu teyit etmektedir. Allah-u Teala yeri benim için dürdü. Yerin doğusunu ve batısını gördüm. Şüphesiz ki benim ümmetimin mülkü Allah'ın benim için dürdüğü yere kadar ulaşacaktır. Dediler ki sonra zalimlerden bir grup Lut aleyhisselama musallat olup onu esir aldılar, mallarını aldılar ve hayvanlarını sürüp götürdüler. Bu haber İbrahim el-Halil aleyhisselama ulaşınca 318 adamı ile birlikte onların üzerine yürüdü. Lut aleyhisselamı kurtardı ve onun mallarını geri aldı. Allah'ın ve Resulünün düşmanlarından pek çoklarını öldürerek onları hezimete uğrattı. Dimeşk'in kuzeyine kadar onların izlerini takip ederek Dimeşk'in dışında Berza denilen yerde karargahını kurdu. Zannederim ki bugün Berza'da bulunan ve ona nispet edilen makam-ı İbrahim el-Halil aleyhisselamın ordusunun durduğu ve karargah kurduğu yer olduğu için bu şekilde isimlendirilmiştir. ve şüphesiz en iyisini Allah bilir. Sonra İbrahim aleyhisselam müeyyed ve muzaffer olarak ülkesine geri döndü. Beytül Makdis şehirlerinin kralları da tazimde ve ikramda bulunarak boyun eğip itaat ederek onu karşıladılar. Böylece ülkesinde karar kılıp yerleşti. Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatan bu bölümü inşallah burada noktalayalım. Haftaya inşallah Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın doğurması başlıklı konumuza inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim okuduklarımızla anlamayı, idrak etmeyi ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunmamızı nasip eylesin. Rabbim ibret ve ders çıkaranlardan eylesin. Haftaya görüşmek ümidiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Peygamberler Tarihi. Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
2: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan

özlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kanı.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi asra

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Sorumluluğumuz irademiz kadardır. Dinin korunması, kullanması diye bir şey olamaz. Allahü Teala dini biz indirdik, biz koruruz buyuruyor. Bize düşen dinimizi yaşama ve yaşatma noktasındaki gayretlerimizdir. Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği akıl ve irade ile yapabildiğimizi yapmaktır. Hadiselerin görünmez yüzünü biz bilemeyiz. Hayır mı, şer mi olduğunu anlayamayız. Gücümüzün üstündekini Allah'a bırakırız. Hazreti Musa'nın aleyhisselam, Hızır aleyhisselamlı yolculuğu bize en güzel misaldir. Hızır aleyhisselam temeldeki hazine yetimlere bırakmak için yıkılacak duvarı düzeltir. Anne ve babasına asi olacak bebeği sokak ortamında ruhunu alır. Gasp için gelecek kralın tehlikesini önlemek için kendilerine iyilik yapan gemiyi işlemez hale getirir. Görünen gözle irdelediğimizde bu yapılanlar adaletsizlik ve insafsızlığı akla getirir. Görünmez yüzü ise merhamet ve iyiliği getirir. O gözle göremediğimiz için de gücümüzün üstündeki hadiseleri Allah'a bırakır, ondan yardım isteriz. Zelzelenin dış etkilerini anlarız. Yıkılan ve yok olan aileleri, göçük altında kalan yavruları merhamet duygumuzla gözlemleriz, acırız, ağlarız. Bize düşen bir görev olarak koşar yardımda bulunuruz. Görünen yüzündeki ızdırapları paylaşırız. Görünmez yüzüne gücümüz yetmez. Allah Celle Celaluhu'nun takdir ettiği alandır. O alana ait fikir ve düşüncelerimiz zan üzeredir. Allah Celle Celaluhu bununla yaptığımız amellere karşılık cezalandırıyor ya da Müslümanları günahından kurtarıp cennetine alırken kafirleri mi cezalandırıyor şeklindeki düşüncelerimizi söyleriz de gerçeğini bilmeyiz. Harpler oluyor, zalimler de alabildiğince zulmediyor. Yeryüzü ahlarla, vahlarla, inlemeler ve ünlemelerle doluyor. Bütün bu olup bitenlerin görünen yüzü bizi üzüyor. Akan kan, parçalanan beden, harap olan haneler, kaybolan iffet ve ismetler, dullar, yetimler, kahreden sahneler. Film gibi gözümüzün önüne geliyor, üzülüyor ve ağlıyoruz. Bize düşen kadarını yapmaya çalışıyoruz. Müslümansan kardeşlerine yardıma koşuyorsun, dertleriyle dertleniyorsun, savaşta yanındasın, zulme karşı berabersin. Bütün bunlar hadiselerin görünen yüzüdür, inancın verdiği gayrettir, Müslümanlar arasındaki irtibattır. Allah Celle Celaluhu'ndan mükafat almak, rızayı kazanma, ahirete hazırlık yapmadır. Kulluk sınırını aşmadan Rabbe yaklaşmadır. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği vazife kadarını yerine getirmektir. Görünmez yönüne ait dil uzatmayız. O Allah'ın takdir alanıdır. Yaptıklarımız ise yorumdur. Allahü Teala hiçbir kuluna inansın inanmasın zulmetmez. O kadiri mutlaktır. Görünenler onun adaletinin tecellisidir. Aleyhimize de olabilir, lehimize de. Hayır gördüğümüz şer, şer gördüğümüz ise hayır olabilir. Allah Celle Celaluhu görünen ve görünmeyenin mutlak hakimidir. Kulları aleyhinde hükmetmez, takdir etmez. Harp varsa, zulüm varsa onun takdir çizgisindeki hadiselerdir. Kullarının lehine olan hadisedir. Biz şöyle düşünürüz. İnanan için bu dünya geçicidir. Hadiseler geçici dünyadan ahirete geçişteki imtihan olabilir. Derece artırılabilir. Makam yükseltmesi olabilir. Ya da zalimin katmerli zulmünü perçinletici, ayıbını artırıcı hareket olabilir. Hadiseleri bu noktadan alırsak rahatlarız. Dini koruma ve kollama bizim vazifemiz değildir. Allah Celle Celaluhu'na aittir. Bize düşen dini yaşamaktır. Allah'ın bize emrettiklerini hayatımıza geçirmektir. Haramı haram bilerek, helali de yaşayarak tatbik etmektir. Müslümanın Müslümana görevini düşünmek, düşmanla olan münasebetini kontrol altına almaktır. Görünmeyen, bizi aşan ve Allah Celle Celaluhu'nun irade sınırına girenleri de Allah'a bırakmaktır. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde ders kitabınızın 154. sayfasında yer alan Eddersu's-Salisu ve'l-İşrun 23. ders başlıklı bölümü ele alacağız. Bu dersi çalışacağız. Ve fakat buraya giriş yapmadan programımızın bir önceki bölümünde sayfa 153'te yer alan Muzari'nin İrab halleri diye adlandırabileceğimiz konuya dair şöyle de kısa bir işarette bulunmak istiyorum. Bu sayfada sayfa 153'te merfu muzari, mansup muzari ve meczum muzari şeklinde bir başlıkla 3 sütun halinde ve 10 satır şeklinde size verilen muzari'nin irab halleri tablosu diyebileceğimiz, bu şekilde bir tablo olarak yorumlayabileceğimiz sayfada şöyle bakayım size nasıl tarif ederim diye düşüneyim. Yukarıdan aşağıya 4. satır diyebilirim. Yani burayı bir tablo olarak düşündüğümüzde yukarıdan aşağıya 4. satır diyebilirim. Burada et-talibatu yezhebne merfu muzari sütunu başlığı altında et-talibatu yezhebne, mansup muzari başlığı altında len yezhebne ve meczum muzari başlığı altında da lem yezhebne şeklinde kaydedilen cümleler var. Bu cümlelerde birincisinde et-talibatu yezhebne cümlesinde yezhebne fiilini irab ederken fi'lun mudari'un mebniyun ale's-sükun dedik. Len yezhebne irab ederken yine aynı şekilde fi'lun mudari'un mebniyun ale's-sükun lem yezhebne, yani sonu mimle biten şekilde, telaffuzumdan yanlış anlaşılmasın diye öyle tembihte bulunayım istiyorum. Lem yezhebne. Bunu da yine irab ederken fiilun mudari'un mebniyun ale's-sükun dedik. Yezhebne için fi mahalli raf, len sonununla biten edattan bahsediyorum. Len yezhebne. Burası için fi mahalli nasb, sonu mimle bitecek şekilde telaffuz ediyorum edatı. Lem yezhebne. Burayı da fi mahalli cezm şeklinde irab etmemiz gerektiğini efendim hatırlatmak istiyorum. Aynı şekilde yine yukarıdan aşağıya 8. satır, yukarıdan aşağıya 8. satırda entünne tezhebne len tezhebne lem tezhebne, yani iki cem müennes nununun bulunduğu sigalar, cem gaibe ve cem muhatabe sigaları, gerek hünne yezhebne diye düşünün, gerekse entünne tezhebne diye düşünün. Ki burada yukarıdan aşağıya 8. satırda yer alan entünne tezhebne, sonra siz gitmeyeceksiniz anlamında len tezhebne, siz gitmediniz anlamında da lem tezhebne sigalarında birincide, yani entünne tezhebne ifadesinde tezhebne'yi irab ederken sükun üzere mebnidir, mahallen merfudur. Gitmeyecekseniz anlamındaki len tezhebne de yer alan tezhebne irab ederken fi mahalli nasb, efendim siz gitmediniz anlamındaki lem tezhebne cümlesindeki tezhebne irab ederken de fi mahalli cezm ifadelerini zikretmemiz gerektiğini ilgilisi için, ehli için zikretmiş, hatırlatmış olayım. Hocam ben bu söylediklerinizi hiç anlamadım, hiç mi hiç anlamadım diyorsanız, böyle düşünüyorsanız endişe etmeyin. Ben sadece bu hatırlatmayı ilgilisine yapmış olayım. Efendim, erbabına yapmış olayım. Programımızın inşallah ilerleyen derslerinde, hasaten ileri düzey derslerinde İrab başlığı altında birçok konuyu ele alacağız. Tekrar yeniden ve yine bu tür hususların, yani lafzi İrab, efendim mahalli İrab ve hatta takdiri İrab diye adlandırılan İrab türlerinin ders kitabınızın 3. cildinin hemen başında karşınıza çıkacağını, bunlar üzerinde detaylı olarak çalışacağımızı ifade edeyim. Ve şimdi müsaadenizle ders kitabımızın 154. sayfasında yer alan Ed-Dersu Thalisu vel Eşrun, 23. ders başlıklı efendim dersin bulunduğu bölüme geçelim. Burada yer alan diyaloğu okuyalım ve dilimize, Türkçe'ye çevirelim. Ed-Dersu Thalisu vel Eşrun, 23. ders. Cafer'in sözüyle başlıyor diyalog. Eynel müderrisun? La dehalu el fusule ve la hum fi gurfetil müderrisine. Cafer ne diyor? Eynel müderrisun? Hocalar nerede? Öğretmenler nerede? La dehalu el fusule. Sınıflara girmediler. Ve la hum fi gurfetil müderrisine. Öğretmenler odasında da yoklar. Yani öğretmenler nerede? Onlar sınıflara da girmediler. Öğretmenler odasında da yoklar şeklinde tercüme edebiliriz bu cümleyi. Onlar hem sınıflara girmiş değiller hem de öğretmenler odasında değiller. Bu la ve la şeklinde karşımıza çıkan üslubu, Arap dilinde yer alan bu üslubu dilimize, Türk diline hem hem bağlacı veya ne ne bağlacının kullanımıyla tercüme eder sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla bu cümleyi öğretmenler nerede? Onlar ne sınıflara girdiler ne de öğretmenler odasındalar şeklinde bir anlamla da tercüme edebiliriz. Eğer ne ne bağlacıyla tercüme etmeyi tercih edecek olursak cümlenin yüklemi olumlu olmalı. Yani ne girdiler ne de öğretmen odasında varlar şeklinde. Ama hem hem bağlacıyla tercüme etmek istersek hem sınıflara girmediler hem de öğretmen odasında bulunmuyorlar, yoklar şeklinde tercüme ederiz. Ne demek istediğim anlaşıldı zannediyorum. Adnan ne diyor? Cafer'in bu sorusunu nasıl cevaplıyor? Evvonnu ennehum fiştima'a. Zannediyorum onlar bir toplantıdalar. Sanıyorum ki onlar bir toplantıdalar. Ra'eytel müderrisinel cudude. Sen yeni öğretmenleri gördün mü? Cafer. Eca'e müderrisune cududun. Yeni öğretmenler mi geldi? Adnan. Naam. Ca'e hamsetu müderrisine cududin. Evet. Yeni 5 öğretmen geldi veya 5 yeni öğretmen geldi. Ra'eytu ehadehum fil mektebeti kable qalilin. Onlardan birisini az önce kütüphanede gördüm. Ra'eytu ehadehum fil mektebeti kable qalilin. Onlardan birisini az önce kütüphanede gördüm. İsmuhul Hüseyin ibnul Hasan. Adı Hüseyin bin ya da El Hüseyin bin El Hasan. Evet. Kimmiş peki bu yeni gelen öğretmen? Hasan'ın oğlu Hüseyin'miş. Parantez içerisindeki ifadeye bakalım. Yedhulu ehadul müderrisinel cududi. Yeni öğretmenlerden birisi girer. El müderris. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ettullab ve aleykümüsselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin de üzerinize olsun. Ehlen ve sehlen ve merhaben ya ustaz. Hoş geldiniz, merhaba hocam. El müderris, eşkurukum ya ihvanu. Teşekkür ediyorum kardeşler. Kem taliben fi faslikum hâzâ. Sizin bu sınıfınızda kaç öğrenci var? Ömer, fihi erbaûne taliben. 40 öğrenci var. Burada, yani bu sınıfta 40 öğrenci var. El müderris, velakinneni erâ 35 taliben fakat. Ancak ben, fakat ben sadece 35 öğrenci görüyorum. Fe eynel aharun, diğerleri, ötekiler nerede? Diğerleri neredeler? Ömer, hum gâibûne l-yevme, onlar bugün yoklar. El-müderris, eyye kitâbin tekraûne, hangi kitabı okuyorsunuz? Adnan, nakra'u hâzel kitâbe, bu kitabı okuyoruz. İsmuhu kısasun nebiyyine, adı peygamberlerin hikayeleri. Karşı sayfaya geçelim sevgili öğrencilerim. Sayfa 155. El müderris, limen huve, o kimin, yani o kitap kimin, kim yazmış, müellifi kim anlamında. Adnan, huve li fadileti şeyh Ebil Hasan el-Nedvi. Kitap muhterem hocamız Ebu Hasan el-Nedvi'nin. El-Müderris, kem safhaten karatun fihi. Onda kaç sayfa okudunuz? O kitapta kaç sayfa okudunuz? Cafer, قَرَعْنَا ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ صَفْحَةً, 53 sayfa okuduk. قَرَعْنَا ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ صَفْحَةً, 53 sayfa okuduk. Adnan, الْكِتَابُ ف۪يهِ تِسْعُونَ صَفْحَةً, kitapta 90 sayfa var. Kitapta 90 sayfa var. قَرَعْنَا مِنْهَا ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ صَفْحَةً, ondan 53 sayfa okuduk. فَبَقِيَ سَبْعُنْ وَثَلَاثُونَ صَفْحَةً, nitekim 37 sayfa kaldı. Kitap 90 sayfa, biz ondan 53 sayfa okuduk ve 37 sayfa kaldı. Harun, مَا اَجْمَلَ حَقِيبَتَكَ يَا اُسْتَاذ, hocam çantanız ne kadar da güzel. بِكَمْ اِشْتَرَيْتَهَا, onu kaça aldınız? El-Müderris, اِشْتَرَيْتُهَا بِثَمَانِينَ رِيَالًا, ben onu 80 riyale aldım. Haşim, اَنَشْتَرَيْتُ مِثْلَهَا بِسَبْعِينَ رِيَالًا, ben onun aynısını 70 riyale aldım. Ve onun bir benzerini 70 riyale aldım. Amr, اَنَشْتَرَيْتُ حَقِيبَةً أَصْغَرَ مِنْهَا بِسِتِّينَ رِيَالًا, Amr, ben ondan daha küçüğünü, daha küçük bir çantayı 60 riyale aldım. Eneşteraytu hakibeten asgara minha, ben ondan daha küçük bir çanta aldım. Kaça? Bisittine riyalen, 60 riyale. Evet, öğretmen kaça almış? 80 riyale almış. Haşim, öğretmenin aldığı çantanın bir benzerini yahut aynısını 70 riyale aldığını söylüyor. Amr da ondan daha küçük bir çantayı 60 riyale aldığını söyledi. Şimdi hemen temarin bölümüne geçelim sevgili öğrencilerim. Alıştırmalar başlığı altında sayfa 155'te birinci alıştırma, Ecib anil esiletil atiyeti, aşağıdaki soruları cevapla. Parçayla ilgili sorular olduğu için hızlıca ve kolayca cevaplayabileceğinizi zannediyorum. Es-sualul evvel, birinci soru. Kem müderrisen cediden ca'e, kaç yeni öğretmen geldi? Gayet kolay bir soru. 5 yeni öğretmen geldiği bilgisine sahibiz, öylesine diyeceğiz. Ca'e, evet siz söyleyebilir misiniz? Câe hamsetu müderrisine cududin. Cevabımız böyle olmalı. 5 yeni öğretmen geldi. Nasıl diyecekmişiz? Câe hamsetu müderrisine cududin. 5 yeni öğretmen geldi. Es-sualü's-sâni, ikinci soru. Kem tâliben vecedel müderrisu fil fasli. Öğretmen sınıfta kaç öğrenci buldu, kaç öğrenci gördü? Kaç öğrenci gördü hatırlıyor musunuz? Ben size Türkçesini söyleyeyim hadi. 35 öğrenci gördü. Öyleyse şöyle diyeceğiz. وَجَدَ الْمُدَرِّسُ فِي الْفَصْلِ خَمْسَةً وَثَلَاث۪ينَ طَالِبًا. Tekrar ediyorum. وَجَدَ الْمُدَرِّسُ فِي الْفَصْلِ خَمْسَةً وَثَلَاث۪ينَ طَالِبًا. Öğretmen sınıfta 35 öğrenci buldu. 35 öğrenci gördü. Es-sualu s-salis, üçüncü soru. Limenil kitabu, parantez içerisinde de kısasun nebiyyin yazılmış. Evet, peygamberlerin hikayeleri kitabı kimin, kime ait? Peki bu kitabın Şeyh Ebul Hasan el-Nedvi'ye ait olduğu bilgimiz dahilinde. O zaman ne diyeceğiz? El-kitabu li fadilete Şeyh Ebul Hasan el-Nedvi. Es-sualu r-rabi'a, dördüncü soru. Kem safhaten fihi, onda kaç sayfa var? Cevabımız onda 90 sayfa var anlamında. Fihi tis'une safhaten olmalı. Ne olmalıymış? Fihi tis'une safhaten, onda 90 sayfa var. Peki efendim, sayfa 156'da parçayla ilgili iki soru daha var. Onları da cevaplayalım. Es-sualul hamis, beşinci soru. Kem safhaten qara'at tullabu, öğrenciler kaç sayfa okudular? 53 sayfa okumuşlardı. Bu bilgiyi hatırlatayım ben size. Cümleyi de siz kurun. Öğrenciler 53 sayfa okudular diyeceksiniz. Nasıl dersiniz? Nasıl demelisiniz? Qara'at tullabu selasen ve 50 safhaten demelisiniz. Tekrar ediyorum. Qara'at tullabu 53 safhaten. Öğrenciler 53 sayfa okudular. Bu bilgiyi öğretmenlerle paylaşmışlardı hatırlarsanız. Qara'na minha 53 safhaten diye cevap vermişlerdi öğretmenin sorusuna. Es-sualu s-sadis, 6. soru. Bikem iştera el müderrisul hakibete, bikem işteral müderrisul hakibete şeklinde hiç durmaksızın her bir kelimeyi bir sonraki kelimeye bağlayarak da okuyabiliriz. Bikem iştera el müderrisul hakibete şeklinde kelimelerin arasını açarak okuduğumuzda da her bir kelimenin İrab'tan yerini vurgulayarak okumuş oluruz. Anladık mı peki ne soruluyor bize burada? Öğretmen çantayı kaça aldı anlamında bir soru. Peki öğretmen çantayı kaça almıştı? 80 riyale almıştı. O zaman ne diyelim? İşte ral müderrisul hakibete bi 80 riyalen. Peki neymiş? İşte ral müderrisul hakibete bi 80 riyalen. Öğretmen kitabı 80 riyale aldı anlamında bir cevapla ya da bir cümleyle diyelim cevap vermiş olacağız. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 154'te yer alan Eddâsü Sâlisu vel Eşrûn, 23. ders başlıklı derste yer alan diyaloğu okuduk, tercüme ettik, alıştırmalarını yaptık. Sayfa 156'ya kadar geldik. Bu sayfada, sayfa başından 3. satırda İkra'il emsiletel atiyete li cem'il muzekkeris salim başlıklı 2. alıştırmayı görüyoruz. 1. alıştırma parçayla ilgili sorulardı. Bunları cevapladık. Şimdi şu başlığı anlamaya çalışalım. İkra'il emsiletel atiyete, aşağıdaki örnekleri oku. Li cem'il muzekkeris salim, düzenli eril çoğul veya kurallı eril çoğul için verilen şu örnekleri oku. Peki Arapçada çoğulu kurallı ve kuralsız olmak üzere ikiye ayıracağız. Kuralsız olan çoğula cem'u mükesser veya cem'u teksir diyeceğiz. ya da şu ana kadar zaten pek çok örneği geçti bunun. Bu bilgiye sahipsiniz. Cem'o teksir nedir veya cem mükesser nedir? Bu bilgiye sahipsiniz. Düzensiz çoğul, kuralsız çoğul veya doğrudan motomot çevirisiyle kırık çoğul diye tercüme edebileceğimiz çoğul türü. Efendim, şu ana kadar pek çok örneği geçti kitabımızda. Şimdi kurallı eril çoğul diye tercüme edebileceğimiz veya düzenli eril çoğul diye tercüme edebileceğimiz cem'ul müzekkeris salim diye adlandırdığımız cem türünü tanıyacağız. Peki burada 6 cümle verilmiş. Bunlardan okuyabildiğimiz kadarını okuyalım. Birinci cümle, el cümletul ula, el müderrisune fil fusuli, öğretmenler sınıflarda anlamını taşıyan bu cümlede el müderrisune kelimesinin altını çizebilirsiniz. Ben söyleyeyim, siz de çizin. El müderrisune, bu cem müzekker salim bir isim. Peki ikinci cümle, el mühendisune, mühendisler nerede? Bu cümlede de yine el mühendisune'nin altını çizelim. Üçüncü cümle, ha ulai tullabun müctehidune, bunlar çalışkan öğrencilerdir. Burada müctehidune'nin altını çiziyoruz. Dördüncü cümle, eyne Ahmedu ve Abbas ve Yasir, Ahmet, Abbas ve Yasir neredeler? Hum gâibûne munzu usbu'ayni, onlar iki haftadır yoklar anlamındaki cümlede gâibûne'nin altını çiziyoruz. Beşinci cümle, ya budul muslimûnallâhe, Müslümanlar Allah'a ibadet ederler, kulluk yaparlar anlamındaki cümlede el muslimûne'nin altını çiziyoruz. Bunlar cem müzekker salimi örneklendiren isimler. Altıncı ve son cümlemiz, هَاُولَٰئِ تُلَّابُ هُنُودٌ وَاُولَٰئِكَ بَاكِسْتَانِيُّونَ. Peki bu öğrenciler Hindistanlı, şunlarsa Pakistanlıdır anlamındaki cümlede Pakistaniyune'nin altını çiziyoruz. Peki efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi bitirdik. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fî emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel efem. Özel efem. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efem.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mil'as semawati vel ard ve ma beynehuma. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. İla cemii'il müslimîn fi liqâ'il âlem. İlellezîne erâdû en tekûne kelimetullâhi'l ulyâ. İlellezîne tezdâdu'l ukhûvvetu bi liqâ'ihim. İlellezîne kâlû lâ ilâhe illallah Muhammedur Resûlullah. Nuhdîhim tahiyyetenâ.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek vakıf kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28.
ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم Onlar namazlarını kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler. Enfal suresi 3. ayet. Muhterem mümin kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu infaktır. Değerli kardeşler, alimlerimizin infak tanımlamalarına baktığımızda genel olarak şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır. Malı ihtiyaca harcamak, kullara ulaşan faydalarda onlara iyilikte bulunmak, insanların mallarında gerekli olan bütün harcamalar ile farz ve nafile olsun hayır yolunda yapılan bütün harcamalardır. Kısacası infak kişinin Allah için harcadığı her şeydir. Bu para veya para değerindeki altın, gümüş ve benzeri madenler de olabilir. Mal, mülk, bağ, bahçe, yiyecek, giyecek, güç, kuvvet, ilim, irfan, zeka, firaset ve zaman gibi şeyler de olabilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her kuluna ayrı ayrı imkanlar vermiştir. Mesela Allah Celle Celaluhu kimine zenginlik vermiştir? O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği zenginlikten Allah için Allah'ın salih olan fakir kullarına infak etmesi, komşu ve akrabalarına, Allah için ilim öğrenen ve öğretenlere, yetime, yolda kalmışa, Allah için Allah'ın hükümleri hayata hakim olsun diye cihad eden mücahitlere infak etmesi, onun Allah'ın rızasını kazanması demektir. Aksi takdirde Allah'ın kendisine verdiği zenginliği Allah'ın razı olmadığı yerlere harcaması, haram olan yiyecek ve içeceklere kullanması, ihtiyaç sahiplerini gözetmemesi ve o zenginliği Allah yolunda cihad eden mücahitlere harcamaması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Yine Allah-u Teala'nın bazı kullarına ilim vermiştir. Yani Allah-u Teala bazı kullarına da ilim vermiştir. O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği bu ilmi Allah için, Allah'ın yarattığı kullarının iman etmesi için ve Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamaları için kullanması ya da Allah'ın dininin hayata hakim olması için kullanması onun Allah'ı razı etmesinin bir göstergesi ve Allah'ın ondan razı olması demektir. Mesela Allah-u Teala bu verdiği ilimle onun rızasının dışında hareket edecek olursa kendisine verdiği ilim ve irfanı yeryüzünde bozgun çıkaracak silahlar üretip yeryüzünü fesata götürecek olması ya da fitne ve fesat çıkarmakla birlikte bu ilimle zalim ve tağutlara belamlık yapıp dini onların istek ve arzularına göre yorumlaması, Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Misalleri daha çoğaltabiliriz fakat buna ihtiyaç yoktur. Mesele anlaşılmıştır zannedersem. Allah Celle Celaluhu Secde Suresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşırlar. Rablerine korku ve umutla yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. İşte bu ve bunun gibi birçok ayet-i kerimede
Müttaki müminlerin en önemli özelliklerinden birinin infak özelliği olduğunu ve infak edenlerin de gerçek müminlerden olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, infakla ilgili bazı hususlar vardır ki bunları bilmemiz lazımdır. Bunlara kısa kısa göz atacağız inşallah. Bir niyet, infak amelinde niyet sadece Allah için olmalıdır. Maddi ve manevi menfaat elde etmek ya da mevki ve makam sahibi olmak için veya gösteriş yapmak için olmamalıdır. Müminlerin emri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göre karşılık görür. Herkese niyet ettiği şey vardır. Hicret ederken niyeti Allah ve Resulü olanın hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicret ederkenki niyeti elde edeceği bir dünya malı veya evlenmek istediği bir kadınsa onun hicreti de onadır. 2. Helal ve temiz olanlardan infak etmek. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haramdan kazandığı parayı infak ettiği takdirde asla bereket olmaz. Ondan sadaka olarak verirse asla kesinlikle ondan kabul olunmaz. 3. Varlıkta da darlıkta da infak etmek. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinin 134. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yutanlar ve insanları af edenlerdir. 4. İyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yani infak edeceği şeylerin iyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yine Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 267. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden rızık olarak çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Ali İmran suresinin 92. ayetinde de Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre yani iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu şüphesiz bilir. 5. İnfakta ölçü. Allah Celle Celaluhu Talak suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Geniş imkanları olanlar geniş imkanlarına göre nafakayı versin. Rızkı kısıtlı bulunanlar da artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Evet kardeşlerim, bütün bunlar infakta olması gerekli olan şeylerdir. İşte bunlarla birlikte kişide infak etme istek ve arzusu olmalıdır. Gönülde şehadet sevdası gibi infak sevdası olmalıdır. Çünkü şehadet sevdasına ulaşmak, yani canı infak edecek dereceye ulaşmak, diğer infakları gerçekleştirmekten geçer. Allah için gücünü, kuvvetini, ilmini, irfanını, malını, mülkünü, işini, aşını ve zamanını infak edemeyenlerin canını infak etmesi söz konusu değildir. Değerli kardeşlerim, bütün başarılı işlerin altında infak şuuru yatmaktadır. İnfak şuuru oluşmamış toplumların başarılı olmaları mümkün değildir. Eğer bugün bizlere İslam nimeti ulaşmışsa, İslam'la şereflendiysek, bunun sebebi bizden önceki mümin kardeşlerimizin fedakarca çalışmalarından, gayret etmelerindendir. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları onun yolunda infak etmelerindendir. O kardeşlerimizin malını, canını, zamanını, ilmini, gücünü, kuvvetini yüce bir sevdayla Allah yolunda infak etmeleri bu dini bu zamana taşımıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç olduğu zamanlarda
ashabını Allah yolunda infak etmeye çağırdığında bu çağrıyı duyan müminler hemen bütün imkanlarını Allah yolunda infak ediyorlardı. Malının tamamını getirip ailesine Allah ve Resulünü bırakanlar, malının yarısını getirenler, malının üçte birini getirenler, bir avuç hurma getirenler ve İslam ordusunu donatanların hepsi infak şuurunu malına, canına ve diğer imkanlarına sindirmiş kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Evet kardeşlerim, bizler de Allah'ın dininin bizden sonraki kardeşlerimize ulaşmasında bir katkımızın olmasını istiyorsak infak amelini hemen gündemimize almalıyız. Allah'ın verdiği imkanları Allah'ın belirlemiş olduğu yerlere büyük bir sevinçle infak edip kendimizi o hesap gününe hazırlamalıyız. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Billah. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la kulletu ve la şefa' vel kafiruna humuz zalimun. Sadakallahu l-azim. Ey iman edenler, alışverişin, dostluğun ve aracılığın fayda etmediği gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi de infak şuuruna ulaşan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahad de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken, "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik," derler. Yine derler ki, "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bunca

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Seccaden kumlardı. Devirlerden diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin. Taşardı kubbelerden tekbir. Dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün, ümmetin göz bebeği. Göklerin Resulüydün, elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Örümceklerin değil, peygamberlerin din, meleklerin din. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey ebvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin, ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh çünkü kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıszade Osmanlar. Naatını galip yazsın mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Özel FM uyarıyor.
4: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
5: Özel FM.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.